0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem Efendimiz, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyoruz ki bir kez daha mutluluğumuzun mimarı, hidayet güneşimiz, canımız biricik muhterem Efendimizle tüm dünyayı aydınlatan ve mutlu kılan bir konferansla bir arada kıldı muhterem Efendimiz. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor, sizi çok ama çok seviyoruz muhterem Efendimiz.
1: Biz de hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.
0: Allah sizden muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz her hafta olduğu gibi yine konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimizin ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını tamamlamaları uygun mudur muhterem Efendimiz?
1: Elbette inşallah.
0: Allah razı olsun muhterem Efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Bugüne kadar hem ailemizden, hem çevremizden, hem de hocalarımızdan sadece beş şartı içeren bilgiler aldık. Bu İslam'ın beş şartı bize yetmiyor mu muhterem Efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, Allah'ın koyduğu kanunlar var. Allah'a ulaşmayı dilemek, beşere tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeye Allah'a teslim etmek 7 tane safha içeriyor. Ve Allah Teala bunların hepsini bize farz kılmış. Şimdi burada ilk akla gelen sual şu olacak. Yani biz bu 7 safhanın 7'sini de gerçekleştiremezsek Allah bizi cennetine almaz mı? Olur mu sevgili kardeşlerim? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, gerçek bir standart içinde Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, birinci kat cennete sahip oldunuz bile. Sonra, mürşidinize tabiyet gidiyor. Tabiyetle ikinci kat cennetin sahibisiniz ve ruhunuz, vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devre içinde bu ruh Allah'a ulaşır. Ulaştığı zaman, yeni bir hüviyet kazanırsınız. Ermiş evliya olursunuz. Neyiniz ermiş? Ruhunuz ermiş. Nereye? Allah'a. Ruhunuz Allah'a ermiş ve Allah ruhunuza sahip olmuş. İşte o kişi ruhu Allah'a ulaşmış olan ermiş, Allah'a ermiş olan kişidir ki böyle insanlara ermiş denir. Ruhu Allah'a ulaşmış ve ermiş evliya olmuş kişi. Sonra fizik vücudunu teslim edecek, sonra nefsini teslim edecek, sonra iradesini teslim edecek ve böylece Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayacak. Ama cennetle cehennemi ayıran yapı o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaşır, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik bedenini teslim eder, 4. Nefsini teslim eder, 5. Muhlis olur, 6. İradesini de Allah'a teslim eder. Ve 7. kat cennetin sahibi olmak hakkını kazanır. Allah Teala bu hakkı bütün insanlara veriyor. İstiyor ki herkes bunları gerçekleştirsin de 7. kat cennetin sahibi olsun, en mutlu insanlardan birisi olsun. Bu insanın cehennem veya cennet standartında nerelerde ne olur diye insanlar bakarsa, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. Kim mürşidine ulaşırsa ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eder 4. Nefsini teslim eder 5. Munis olur 6. İradesini teslim eder 7. kat cennetin sahibi olur. Bütün insanlar için sadece 7 ayrı kat cennet söz konusudur. 1. kattan 7. kat cennete kadar 7 ayrı cennet hüviyeti. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar güzel yerler hazırlamış, ne kadar güzel beldeler hazırlamış insanlar için. O hedeflere ulaşsınlar da o mutlulukları ömür boyunca yaşasınlar ve ondan sonra da ölümden sonra da sonsuz bir cennet hayatı onların olsun. İşte o insanlar her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye şarkı söyleyenler olabilir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla konferansından bir misafirimiz. Mürşide bağlanmak şart mıdır muhterem efendimiz?
1: Mürşide bağlanmak Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Acaba neden Allah Teala böyle olmasını istiyor? Çünkü istiyor ki o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girsin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibidir. Bunu yapması lazım gelen, böyle bir insana yapması lazım gelen şey mürşidini Allah'tan sormaktır. O kişi boy abdesti alacak, hacet namazı kılacak ve arkasından mürşidini Allah'a soracaktır. Allah kendisine gösterdiği mürşide ulaşarak tabi olacaktır. Tabi olduğunda onun asli unsuru gerçekleşecektir. Bu kişi mürşidine tabi olmuştur. Ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devre içinde bu kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah Teala'nın istediği şey budur. Bütün insanların ruhlarını dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmaları ve ermiş evliya olmaları. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Neleri ermiş? Ruhları ermiş. İşte Allah Teala bu insanlara ermişler diyor. Sevgili kardeşlerim, bu neyi ifade eder? Ermişlerin hepsi Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara onların cennete girmeleri için imkanları hazırlamış ve teslim etmiş. Eğer insanlar hem Allah'ın emirlerini yerine getirmezlerse, İslam'ın şartı beştir, ben namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm, böyle yaparım diyen bir insan görevlerini zaten tamamen yapamaz. O bir çekingenlik içindedir. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Çünkü nefslerinin kalbinde kısa bir zaman içinde hiçbir afet kalmaz. Afet kalmazsa, yani negatif, onu sıkıntıya sokabilecek olan olaylar onun tarafından asla vücuda getirilmez. Hep başka insanları mutlu edecek olan, özellikle kendisini mutlu edecek olan davranışlar onun için geçerlidir. Bu davranışlar Allah'ın

0: devamlı mutluluğa ulaştırmaya çalışanlar. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz o kadar mutluluğu Allah-u Teala size de yaşatır sevgili kardeşlerim. Etrafınızda her zaman yüzlerce insan vardır. Siz onları mutlu etmek istikametinde bir çalışmanın içine girdiğinizde Allah-u Teala mutlaka sizi o mutlulukların gerçek sahibi olarak daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılar. Ve ömür boyunca hep mutluluğu yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Neka küfte, oka ekmek. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok insana yardım ederseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Bu çerçeveden baktığınız zaman başka insanlarla ilişkilerinizde size mutluluk veren şey nedir? Sualinin cevabı. Başkalarıyla ilişkilerinizde size mutluluk veren şey başkalarına mutluluk vermenizdir. Kime ne kadar mutluluk verirseniz ki siz bir kişisiniz, etrafınızda birçok kişi vardır. Onların her birine verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar mutluluğu Allah-u Teala size yaşatır. İşte böyle bir topluluk standardı içinde yaşarsanız mutluluğun sizi bütün boyutlarıyla kuşattığını, mutluluğu asıl sizin yaşadığını göreceksiniz. Çünkü sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sözü hiçbir zaman değişmez. O Allah'tır. Kainatın sahibidir. Söz vermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Allah Teala'nın o kişiyi kendine ulaştırması demek, o kişinin ruhunun Allah'a, o kişi dünya hayatını yaşarken ulaşması demek. İşte o insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlara ermiş evliya denir. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmış olanlar. Gerçekten dünyadaki en mutlu insanlar. Evet sevgili kardeşlerim. Sualler.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
0: Ne tövbesi verecektik çocuklara?
1: Muhterem efendimiz, salonda sizden tövbe almak isteyen misafirlerimiz inşallah hazırlar muhterem efendimiz.
0: Teker teker mi konuşacaklar?
1: Nasıl emir buyurursanız muhterem efendimiz.
0: Bizim için yani bir tek defada da olabilir.
1: Emredersiniz muhterem efendimiz. Tövbe merasimi için hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
0: Tamam. Başlayalım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Hayırlı olsun. Allah razı olsun sevgili kardeşlerimiz.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Tarihe baktığım

0: 1930'da Selçuklu'dan Osmanlı'ya Allah dostları hep var olmuş. Yakın bir zamana kadar neden mürşide gereken önem verilmemiş muhterem efendimiz?
1: Mürşide gereken önemin verilmesi ülkeyi idare edenlerin Allah ile olan ilişkilerinin seviyesine bağlıdır. İnsanlar vardır, görevlerini, normal görevlerini en güzel şekilde yaparlar ama Allah ile ilişkileri Allah Teala'nın emrettiği boyuta ulaşmaz. Böyle insanlardan başlayarak hayatlarını Allah için yaşamaya adamış insanlar, her an Allah ile bile olan insanlar, beraber olan insanlar, her an Allah ile konuşabilen insanlar, Allah'tan her an başkalarının kendilerinden istediği Allah'a ulaşılması, ulaştırılması gerekenleri Allah'a ulaştıranlar, her birisi Allah katında ayrı bir değer taşır. Sevgili kardeşlerim, görevimiz, hepimizin görevi Allah'a yaklaşmaktır. Allah için yaşamak bunun temelini teşkil eder. Nefsimizin kalbindeki afetlerin zikirle azalması ve nihayet daimi zikirle sıfıra inmesi hepimizin gayretiyle gerçekleşen olaylardır. Ve dünyadaki en mutlu insanlar nefslerinin kalbindeki bütün afetlerin daimi zikirle yok edildiği insanlardır. Bu insanların nefslerinin kalbinde artık afet kalmamıştır. Onlar mutluluğu en üst boyutta yaşayan Allah'ın sevgilileridir. Hepiniz için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman hayatınızın ne kadar muhteşem bir seyir takip ettiğini yaşayacaksınız. Biz isteriz ki hepiniz daimi zikrin sahibi olun inşallah. O gayretin sahibi olup da hedefe ulaştığınız zaman dünyadaki en mutlu insanlar olarak yaşamanız bizi çok büyük ölçüde mutlu edecektir. Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Hepinizden bunları bekliyoruz. Sualler?
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz. İnsanın dünyaya geliş amacı Allah'a ibadet etmek değil mi muhterem efendimiz?
1: Bir insanın dünyaya gelişi yaşamasını temin etmek içindir. Bu yaşam temininin temelinde insanın Allah ile olan ilişkileri yatar. Allahsız bir insan bu dünyada yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Ama mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk insanın kalbindeki afetlerin yok olmasıyla paralel bir seyir takip eder. Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa mutluluğunuz o kadar artar. En mutlu insanlar nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok edebilenlerdir. Onlar daimi zikrin sahipleridir. Zikir bunun için bütün insanlar açısından en büyük yardımcıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki ve le mutlaka zikrullah Allah'ın adını zikretmek ekber büyüktür. Bütün gayretlerden daha büyük bir önem taşır. Daha büyük yardım alır kişi Allah-u Teala'dan. Zikir ekberdir. Büyüktür, daha büyüktür. Bütün ibadetlerden daha büyüktür. Namaz kılmak bir ibadettir. Oruç tutmak bir ibadettir. Zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi birer ibadettir. Ama zikir bunların arasındaki en büyüğüdür. Neden acaba? Çünkü zikir o kişinin kalbine Allah'ın nurlarını taşır. Ve o taşınan nurlar kalbe gelip yerleşirler. Yerleştikleri zaman kişinin Allah ile olan ilişkileri daha büyük bir gelişme gösterir. Ve nefsinin kalbindeki afetler azaldığı cihetle kişinin mutluluğu artar. Bu açıdan olaya baktığımız zaman daimi zikrin sahipleri dünyadaki en muhterem, Allah'ın en çok sevdikleri ve mutluluğu en üst boyutta yaşayanlardır. Neden sevgili kardeşlerim öyledir? Çünkü nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onlar kendilerini tamamen insanları mutlu etmeye adapte etmişlerdir. Hedefleri odur. O hedef onları dünyadaki en mutlu insanlar seviyesine çıkarmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz için hedef bu olmalı. Zikrinizi arttırmak, arttırmak, arttırmak, arttırmak. Öyle bir gün gelmeli ki uyandığınız zaman zikirle uyanmalısınız. Uykuya daldığınız ana kadar da zikriniz devam etmeli. O zaman aynı şarkıyı söyleriz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Evet, sonra bakalım kimden ne var.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle, her şey himmetinizle güzel muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Dini yaşamak bizi mutlu kılacaksa, neden bugün İslam ülkelerinin çoğu mutsuz ve huzursuz bir yaşantı içerisinde muhterem efendimiz?
1: Onu yapmadıkları için. Evet, sualin cevabı verildi. Bunun detaylarını sormak isteyen varsa dinliyorum.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bugüne kadar namazımı kılmaya, orucumu tutmaya çalıştım. Hac ve zekat içinse ekonomik olarak hazır değilim. Başka ne yapmam gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Ne yapıyormuş şimdi kardeşimiz?
0: Muhterem efendimiz namazını kılıyor, orucunu tutmaya çalışıyormuş. Hac ve zekat içinse ekonomik olarak hazır değilmiş muhterem efendimiz.
1: Bakın sevgili kardeşlerim, kardeşimiz namaz kılmaktan bahsediyor, hacca gitmekten bahsediyor, zekat vermekten bahsediyor. Ama en büyük olaydan bahsetmiyor. Bir insanın mutluluğunun en büyük kurtarıcısı zikirdir sevgili kardeşlerim. Şimdi bu zikri yaşamayan tasavvuftan olmayan bir insan, tasavvuftan olan insanın zikri yaşamaması mümkün değildir. Tasavvuftan olmayan bir insan zikri yapmayabilir. O onun bileceği iş. Ama zikri yapmayabilir deyince o kişinin ne kadar çok şey kaybettiği biliniyor mu acaba? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şu ifadeyi koymuş. Ve le zikrullahi ekber. Diyor ki Allah Teala ve mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle tekrar etmek veya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini sessiz zikretmek, başkalarıyla beraber olduğu zaman da, olmadığı zaman da Bir de kendi evinde mesela uykuya dalmadan evvel diye zikrini devam ettirerek uyumaya dalmak, hepsi Allah-u Teala'nın indinde zikirdir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala zikri en büyük ibadet sayıyor. Çünkü nefsinizin kalbini afetlerden kurtararak Allah'ın nurlarıyla doldurmak ancak ve ancak sadece zikirle mümkündür. Zikir yok, bu nefsinizin kalbine nurların girmesi yok sevgili kardeşler. Öyleyse bu nasıl bir dizayndır ki Allah-u Teala bu Allah kelimesiyle nefslerimizin kalbini nurla doldurmak için hazır ve insanların çoğu ne yazık ki hala bu hakikatten habersiz. Biz diyorlar İslam'ın 5 şartını biliriz. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadete getiririz. İslam'ın şartı 5'tir, bu kadarı bize yeter. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanların mutlu olmasını istiyor. Mutlu olmaksa nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olmasına, onların yerine nurların gelip yerleşmesine bağlıdır. Bunu gerçekleştirebilecek olan tek faktör zikirdir. Bu sebeple dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar her an zikrederler, dışarıdakiler de onların zikrettiğini hiç anlayamazlar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Bu noktaya insanları ulaştıran Allah'tır. Layık oldukları takdirde o noktaya ulaştırır Allah-u Teala onları. Dışarıdakiler hiç anlaması da o kişi zikrini devamlı devam ettirir. Öyleyse her şey için, herkes için mümkün müdür? Mümkündür. Kişi adım adım zikrini arttıracaktır. Öyle bir gün gelecektir ki uyandığı zaman zikirle uyanıyor kişi. İşte o zaman bunu başardığı kesinleşmiştir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Arkadaşlarımızdan mürşide tabi olanlar var. Biz de onların mürşidine tabi olsak olur mu muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, bir mürşide tabi olmak bir insanın elinde değildir. Mürşide tabi olacak kişi boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve mürşidini Allah'tan sorur. Sorduğu zaman Allah-u Teala birinci defada göstermeyebilir, ikinci defada da göstermeyebilir. Ama bu konunun nihai noktası 3'tür. Üçüncüsünde Allah-u Teala o kişi buna layıksa mutlaka mürşidini gösterecektir. Gösterince o kişinin o mürşide ulaşması veya o mürşidin bu tabi olmak isteyen kişinin bulunduğu mevkide olan bir yetkili talebesine ulaşması ve ondan tabiyet alması konuyu çözer. Bu kişi orada o yetkiliye ulaştırıp da tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte o zaman bu kişi ermiş evliya olmak şerefine ulaşır. Ermiş evliya ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmış olan kişi. O kişi hep mutludur, huzur içinde yaşar. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor der. Size de öyle geliyor mu sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Haberler nasıl? Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle, her şey himmetinizle güzel muhterem efendimiz.
1: Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bulgaristan konferansından bir misafirimiz. Allah'ın farklı dinler göndermesi, dünya üzerinde yaşayan insanların farklılıklarından mı kaynaklanıyor muhterem efendimiz?
1: Hayır, zaman dilimlerinden kaynaklanıyor. İnsanlar farklı farklı zaman devrelerinde farklı farklı dinlere ulaşmışlar. Ama insanlar bu konuyu daha derinlemesine inceledikleri zaman başka sebepler de bulabilirler. Yalnız bir vaka var. Allah Teala istiyor ki herkes bir mürşide tabi olsun. Bunun için Allah Teala'ya sorsun. Kimdir kendisinin mürşidi? Hacet namazını kılarak sorduğu zaman Allah Teala birincide göstermese bile ikincide, en çok üçüncide mutlaka mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaştığı zaman büyük bir mutluluğu yaşamaya başlayacaktır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz. Eskiden beri tasavvufu yaşamak için bir hırka, bir lokma dendi. Gerçekten de tasavvufu yaşamak için insanlardan uzaklaşmamız mı gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Hayır, hiç o konuda değiliz. O istikamette bir şey geçerli değil. Kur'an-ı Kerim'de buna dair bir işaret yok. Belki aksi geçerlidir. Allah Teala ister ki Allah'ın yoluna girip de mutluluğu yaşamaya başlayan herkes ister ki bütün sevdikleri bu güzel mutluluğu yaşasın da onlar da kendisi gibi bu büyük mutluluğu yaşamaya başlasınlar. Huzur içinde olsunlar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah yolundaki yolculuk bütün insanların ruhlarını, sonra fizik bedenlerini, sonra nefslerini, en sonra da iradelerini Allah'a teslim etmelerini hedef alır. Bunların hepsini gerçekleştiren bir insansa dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. O şarkıyı söyler hep. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz de aynı şarkıyı söylüyor musunuz?
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Aydın konferansından bir misafirimiz. Teslim olmak derken Allah'ın emirlerine mi teslim olmamız gerekiyor yoksa Allah'ın zatına mı teslim olmamız gerekiyor muhterem efendimiz?
1: İkisine de teslim olmanız gerekiyor. Allah'a teslim olmak demek hepsine, Allah ile olan, vücuda gelen her şeye teslim olmak demek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden ne istiyor? Zikir yapmamızı istiyor. En çok istediği şey zikrimizi daimi zikre ulaştırmak. İşte o zaman bunu gerçekleştirebildiğimiz zaman dünyada Allah'a en çok yaklaşmış olan insanlardan birisi oluyoruz. Acaba neden? Çünkü nefsimizin kalbinde afet kalmıyor. Daimi zikir bütün afetlerin devre dışı kaldığı, hepsinin tamamen eritildiği, yok edildiği bir devreyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, herkes bu hedeflere ulaşabilir. Zikrini birdenbire arttırması gerekmiyor. Yavaş yavaş zikrini arttırarak o noktaya tırmansın inşallah. Tırmandıkça mutluluğunun ne kadar büyük ölçüde arttığını yaşayacak ve bizi hatırlayacaktır, belki de böyle söylemişti. Yahu hakikaten öyleymiş diye şenlenecektir. Biz şimdiden şenleniyoruz onlar için. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Gaziantep konferansından bir misafirimiz. Allah rızası için yapılan ibadetlerin bizi kurtuluşa ulaştırması gerekmiyor mu? Önemli olan niyet değil mi muhterem efendimiz?
1: Burada yapılması lazım gelen şeye dikkatle baksın kardeşimiz. Allah'ın istediği şey nefsimizin kalbindeki afetlerin tamamen devre dışı kalması, yok edilmesi. Zikirsiz olarak bunların gerçekleşmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Bunlar var oldukça kişinin gerçek mutluluğa ulaşması da mümkün değil. Çünkü nefsin afetleri yok olduğu takdirde siz artık Allah-u Teala'nın bütün emirlerine en uygun şartlarda uyacak olan, başkalarına örnek olan insanlar olacaksınız. Bunun için bunu gerçekleştirmeniz şartını sürüyor Allah-u Teala. Arkasında ne var? Arkasında çok büyük bir gerçek var. Nefsinizin kalbinde afetler oldukça o hedefe asla ulaşamazsınız. O hedef, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri boşaltabilmeye bağlı. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Sonra da belki bize telefon edip haklıymışsınız, hakikaten öyleymiş. Belki dersiniz, ne diyorsunuz? Hadi bakalım hayırlısı, Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun konferansından bir misafirimiz. İslam'ın şartlarına elimizden geldiğince riayet ediyoruz. İşlediğimiz günahlar da oluyor. Cezamız sonunda nasılsa cennete girmeyecek miyiz muhterem efendimiz?
1: Anlayamadım son cümleyi.
0: Muhterem efendimiz, cezamız sonucunda nasılsa cennete girmeyecek miyiz muhterem efendimiz?
1: Cezanın sonucunda cennete girmek. Sevgili kardeşlerim, cezalı bir insan eğer cezalıysa, cehenneme girmişse, cehennemde kalacaktır. Eğer Allah-u Teala'nın başka bir hedefi varsa o kişi için, o çok özel bir hedef olması lazım. Kim öldüğü anda hangi standartların sahibi ise, bir sonsuza kadar bu standartın dizaynını yaşar. Kendisini o noktadan sonra değiştirmesi mümkün değildir. Artık ölmüştür. Ölen bir insanın yapabileceği şey, o içinde bulunduğu noktayı değiştirip daha üst noktalara çıkmak, böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bir insan öldüğü zaman hangi standartların sahibi ise, bunu dünyadayken kazanmak mecburiyetinde. Kazanırsa problem yok. O kişi Allah'ın cennetine girer. Yoksa gideceği yer cehennemdir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Hatay konferansından bir misafirimiz. Aciz birer kul olarak ruhumuzu Allah'a nasıl teslim edeceğiz? Bizler bunu nasıl başaracağız muhterem efendimiz?
1: Bunun yegane yolu mürşide ulaşıp tabi olmak. Peki mürşidi nereden bulacak diyorlarsa, o zaman bana söyleyeceksiniz ki mürşide ulaşmak için boy abdesti alacaksın, hacet namazını kılacaksın ve Allah'tan mürşidini soracaksın. Allah'ın sana mürşit göstermemesi halinde vazgeçmeyeceksin, devam edeceksin. Öyle bir gün gelecektir ki çok da uzamaz, sana Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir. O zaman o mürşide veya o mürşidin senin bulunduğu mevkide yaşayan bir vekiline, yetkili vekiline ulaşıp da tabi olman seni kurtuluşa mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kapılar ardına kadar açık. Allah Teala herkesin kurtulmasını istiyor. Evet, Allah razı olsun. Sonra?
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz. İslam dini içerisinde farklı mezhepler var. Mezhepler arasında bir farklılık var mı? Yoksa hepsi için bu anlattıklarınız geçerli mi muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, o mezheplerin sahipleri Allah'ın Resulleri. Öyleyse o Resullerin Allah'tan aldıkları kesin. Resulse bu konu kesinlikle bir işaret taşır. Resul ilmi Allah'tan alır. Buna göre tahakkuk et, buna göre düşündüğünüz zaman zaten meseleyi çözmüş oluyorsunuz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Mürşide tabi olduktan sonra neler yapmamız gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Mürşide tabi olduktan sonra ibadetlerinizi tam olarak yapmanız lazım. Bu bütün ibadetlerin arasında Allah'ın en çok önem verdiği ibadet zikirdir. Aynen şu ifade geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle tekrar etmek veya diye sessiz zikretmek. Sessiz zikretmenin çeşitli tarafları olabilir. Hepsi geçerli. Allah-u Teala için daha büyük bir önem taşıyor. Ama bütün ibadetler arasında içinde zikir en büyük ibadettir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl bir olay? Bir dua gibi sadece sözle mi söylememiz gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Evvela boy abdesti alacaksınız. Ondan sonra hacet namazını kılacaksınız. Ve Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansından bir misafirimiz. Ne kadar tövbe etsek de hala günah işlemeye devam ediyoruz. Nefsimiz bizi zorluyor. Nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz muhterem efendimiz?
1: Nefsin terbiyesi zikir adı verilen olayla mümkündür. Sadece o bu meseleyi çözebilir. Zikrinizi arttırmadıkça o noktalara ulaşamazsınız sevgili kardeşlerim. Ama arttırmayı hedef alır da yavaş yavaş da olsa bunu gerçekleştirmeye başlarsanız adım adım mutluluğunuzun arttığını ve görevlerinizi daha büyük bir zevkle, huzurla yaptığınızı göreceksiniz. İşte o güzellik sizi Allah'a daha çok, daha çok, daha çok yaklaştıracak. Önce ruhunuzu, sonra fizik bedeninizi, sonra nefsinizi, en sonra da iradenizi Allah'a teslim etmenizi diliyoruz hepinizin. Allah her şeye kadirdir. Adım adım siz merdivenleri çıktıkça Allah'tan yardımınız daha çoğalacaktır. O kimin ne istediğini en iyi bilendir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, muhlis olmak, ihlas sahibi olmak ne demektir muhterem efendimiz?
1: İhlas kelimesi ve halis kelimesi aynı kökten geliyor. Bu ihlas sahibi olan kişi, muhlis olan kişi yani, nefsinin kalbini tamamen afetlerden temizlemiş olan kişidir. Daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşması sebebiyle nefsinin kalbinde afetler tamamen ayrılarak o nefsin kalbini nurlar kaplamıştır. Ve onlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla konferansından bir misafirimiz. Namaz dinin direğidir deniyor. Namaz bizi kurtuluşa ulaştırmıyor mu muhterem efendimiz?
1: Namaz tek başına hiç kimseyi hedefe ulaştıramaz. Allah Teala şunu söylüyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ekber, büyüktür, daha büyüktür. Bütün ibadetlerden daha büyüktür diyor. Öyleyse ne istiyoruz sevgili kardeşlerim? Niçin Müslümanız? Niçin bir dinin sahibi olan bir standarda girmişiz? İslam dininin müntesipleriyiz. Niçin? Mutlu olmak için sevgili kardeşlerim. Dinsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte o mutluluğu yaşayabilmek için dinin temel fonksiyonel yapısını yerine getirmekle hepimiz vazifeliyiz. Bunun arkasında asıl faktör yatıyor. Asıl faktör nefsimizin, kalbinin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolması. Afetlerden tamamen temizlenmesi. Öyle bir hale gelmemiz ki artık nefsimizin kalbinde afet kalmamış olsun. Nefsimizin kalbi tamamen nurlarla dolsun. O zaman aynı şarkıyı hep beraber söyleriz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor diye. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, İslam'ın şartı 7 dediniz. Biz sizden duyduk. Tabii bunu duymayanlar da var. Onlar yine 5 olarak bilecekler. Onların durumu ne olacak muhterem efendimiz?
1: Herkes ne kadar isterse o kadar araştırır. O istikamette gerekli gayreti sarf etmeleri lazım insanların. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların hepsini cehenneme sokmak için yaratmadı. Tamamen aksine Allah Teala'nın istediği şey bütün insanların cennete girmesidir. Ama bunu insanların davranış biçimlerine bırakmıştır. Bu da hakkın gerçekleşmesi istikametindeki en sağlam delildir. Kim neyi gerçekleştirmişse onu bir müdafaa fonksiyonel yapısı olarak ya cennetle mükafatlanarak sonuca erdirir veya cehenneme girer. İkisi de geçerlidir. İnsanlar Allah'ın emirlerini yerine getirirlerse cennetlik olurlar, getirmeyebilirler. O zaman da cehennemi elleriyle seçmiş olurlar. Biz bütün insanların Allah'ın cennetine girmesi için hep dua ederiz. Bu bir zevktir zaten. Allah'ın dostları dünyadayken de bu zevki yaşarlar. Hele Allah ile konuşabilenler. Sevgili kardeşlerim, herkes bu hedeflere ulaşabilir. Bunun için yapmaları lazım gelen şey hiç de zor değildir. Hacet namazını kılacaklar. Boy abdest alacaklar, hacet namazını kılacaklar ve mürşitlerini Allah'tan soracaklar. Sonra da o mürşide veya o mürşidin kendi bulundukları bölgede bulunan bir vekiline, yetkili vekiline ulaşarak tövbe alacaklar. Tövbe aldıkları an Allah-u Teala'nın olması lazım gelen yardımı hemen onlara ulaşacaktır. Bundan sonra görevleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve nefslerinin kalbinin adım adım nurla nasıl bezendiğini yaşamaları. Her şey çok mu güzel derseniz orada her şeyin çok güzel olduğu çok açık bir şekilde belli olur. Çünkü her geçen gün kişi daha çok mutluluğu yaşayabilecektir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa konferansından bir misafirimiz. Mürşide tabi olarak İslam yaşanır buyurdunuz. Ama bazı din adamları Allah ile kul arasına kimse giremez diyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız muhterem efendimiz?
1: Onlara deyin ki yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katında hiçbir değeri yok mu? Böyle bir sualin, böyle bir cevabı aldıktan sonra onların bir daha konuşabilmesi mümkün değil. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. En çok ihtiyaç duyduğumuz sevgi, bizler seviyoruz ama insanların çoğu nefret ediyor. Topluma sevgiyi nasıl ulaştırabiliriz muhterem efendimiz?
1: Allah'a yakın olanlar severler, daha çok severler. Şeytana yakın olanlar daha çok öfkelenirler, kızarlar, huzursuz olurlar, insanları huzursuz ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zorla hiç kimseye bir şey yaptırmaz. İstese herkesi cennetine almak için herkesle güzellikleri oluşturur Allah Teala. Ama Allah Teala'nın davranış biçimi o değil. İnsanlar her birisi kendisi idrak edecek bunu. Kendisi idrak edecek ki mutlaka afetlerden, en azından afetlerin bir kısmından mutlaka kurtulması lazım. Afetleri devre dışı bırakabilmesi lazım. O istikamette hareket etmesi lazım. E bunu tatbik mevkine koyduğu zaman mutluluğunun arttığını gördükçe zikrini daha çok, daha çok, daha çok arttıracak. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Rize konferansından bir misafirimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mürşit olarak kabul edilip başka bir vasıta aramadan cennete gidilebilir mi muhterem efendimiz?
1: Hayır, gidilemez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman yaşamış olan bir peygamber ama şimdi hayatta değil. Bu istikamette insanların yapması lazım gelen şey hacet namazı vakit geçirmeden boy abdesti alıp hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinin kim olduğunu sormak, öğrenmek ve ondan sonra hemen gidip ona tabi olmaktır. Bunun farkı ne? Farkı cereyanın kendisine geçmesidir. Bütün insanlar mutlaka hayatta olan bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeler. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, namaz kılmaya başlıyorum fakat devamını getiremiyorum. Sürekli tövbe ediyorum. Ne yapmam gerekir muhterem efendimiz?
1: Yapman gereken şey görevini yapma. Allah Teala sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere 5 tane namazı her gün için farz kılmış. Sen de bunları gerçekleştirmekle vazifelisin. Bunun bir zevk olduğunu adım adım idrak edeceksin. Allah'a yaklaştıkça, nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça, ki zikrin arttıkça mutlaka azalacaktır. Azaldıkça mutluluğunun her geçen gün biraz daha arttığını göreceksin. Bir zaman sonra ben bu Allah'ın bu yoluna girmemiş olsaydım bu mutluluğu asla yaşayamazdım diye kesin olarak kendin bir karara varacaksın. O zaman da hamd edeceksin, şükredeceksin Allah-u Teala'ya. Seni Allah'ın yoluna aldı, kabul etti ve bu hedeflere ulaştırdı diye. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak için tasavvuf ehli olmak şart mıdır muhterem efendimiz?
1: Allah'a ulaşmak için tasavvuf ehli olmak mutlak olarak şarttır. Acaba neden? Bunun cevabını verecek kişi var mı? Şu anda yok. Şunun için sevgili kardeşlerim, mutlaka ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması lazım. Ve bunun başka bir yolu da yok. Mürşidimize ulaşacağız. Önünde diz çöküp tövbe edeceğiz ve el öpeceğiz. O zaman ruhumuz vücudumuzu terk edip Allah'a doğru yola çıkacak. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da ruhumuz Allah'a ulaşacak. O zaman ermiş evliya olacağız. İşte mutluluk orada sevgili kardeşlerim. Ermiş evliya olmak. Bu herkes bu hedefe ulaşabilir standardı içinde Allah-u Teala tarafından tahakkuk ettirilir. Çünkü bir kişi hangi ölçüde talep ederse o hedefe ulaşmayı, Allah'ın yardımı o ölçüde ona gelir. Ondan evvelki standartları onun kendisi için geçirdiği bir zaman parçasıdır. Ama Allah için hüviyeti farklı bir hüviyettir. Allah Teala ister ki kişi gerçekten ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmeyi dilesin. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk orada. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edebileceğinizi hepiniz görebilirsiniz. Eğer bu istikametteki gayreti yüklenirsiniz. Allah'tan yardım isteyin, yardımın her zaman geldiğini görürsünüz. Çünkü Allah Teala istiyor ki bütün insanlar kurtulsun. Bütün insanlar cennete girsin. Ama Allah Teala'nın isteğiyle değil, kişinin kendi isteğiyle. Allah Teala herkesin cennete girmesini ister ama bu konuda bir garanti vermez. Neden vermez? Çünkü insanların gayretine bağlıdır iş. Onlar gayret edecekler. Onlar layık olacaklar ve liyakatlerinin bedelini alacaklar. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz, farzları yaşayarak zaten Allah'ı dilemiş ve nefsi terbiye etmiş olmuyor muyuz muhterem efendimiz?
1: Anlaşılamadı, tekrar et bakayım.
0: Emredersiniz muhterem efendimiz. Farzları yaşayarak zaten Allah'ı dilemiş ve nefsi terbiye etmiş olmuyor muyuz muhterem efendimiz?
1: Buradan ben bir şey anlayamadım. Ne yapmış da bu hedefe ulaşmış acaba bu kardeşimiz? Diyelim ki ulaşmış.
0: Muhterem efendimiz, Allah'ın farzlarını, farz emirlerini yaşayarak.
1: Allah'ın farz emirlerini yaşayarak.
0: İnşallah muhterem efendimiz.
1: Ama bunlar herkes yaşadığını zannediyor. Ama bakıyoruz ki yaşamamışlar. Acaba asli unsurları gerçekleştirmiş mi bu kişi de bunu söyleyebiliyor? Ruhunu da, fizik bedeninde, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş mi acaba? O kişi oradaysa bana bu cevabı verebilir mi? Orada yok herhalde. Sevgili kardeşlerim, daha bırakınız ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi, iradenizi vermeyi. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostusunuz. Allah Teala'nın size ne kadar çok yardım ettiğini göreceksiniz. Önce Allah Teala'ya ulaşmayı dileyeceksiniz. Önemli olan bu. Allah ister ki herkes kendisine ulaşsın da cennetine girsin. Bütün insanların bunu yapmaları halinde hepsinin cennete girmeleri mümkün. Ama ne yazık ki şeytan her zaman devreye giriyor ve birçok insanları bu hedefe ulaşmaktan men etmeye çalışıyor. Bir sürü yanlışı onlara doğru diye göstermek suretiyle bir hedeflenme söz konusu. Sevgili kardeşlerim, şeytanın sözlerine sakın aldırmayın. Allah ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah'ın hedefleri var. Kim Allah'a ulaşmayı diler de, gerçek anlamda dilemiş de ölmüş olursa, birinci kat cennete mutlaka girer. Mürşidine tabi olup da kendisine düşen görevleri yapan kişi ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'laştırıp ondan sonra ölen kişi üçüncü kat cennete girer. Fizik bedenini teslim eden 4, nefsini teslim eden 5, munis olan 6, iradesini Allah Teala'ya teslim eden 7. kat cennete girer. Cennetlerin hepsi zaten 7 kattır, 7 ayrı cennet söz konusudur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın konferansından bir misafir. Ben de Allah'a ulaşmayı düşünüyorum ama korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum muhterem efendimiz.
1: Demek ki korkuyorsun ha. Korkman lazım gelen şey cehennem değil mi? Korkman lazım gelen şey cehennem. İşte seni o cehennemden kurtarmak için çalışıyoruz. Bir insan gerçek anlamda bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, gerçek anlamda bir taleple ve ölürse bir şey yapamadan, bu kişi birinci kat cennete girer sevgili kardeşlerim. Kim mürşidine tabi olur da gerçek anlamda bir tabiyetse bu, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmışsa ikinci kat cennete mutlaka girer. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa üçüncü kat cennet. Nefsi ulaşmışsa dördüncü kat cennet. Nefsini ulaştırandan sonra fizik vücudun teslimin önce fizik vücut sonra nefs sonra sıralanmış statü itibariyle bir insanın ayrı ayrı fonksiyonel yapısı onun daha üst kat, daha üst kat, daha üst kat cennetlere girmesini ifade eder. En üst kat cennete girenler ruhlarını da fizik bedenlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlardır. Allah'ın katında en yüksek dereceyi onlar alır. Bu da insanlar gayret ederlerse ulaşabilecekleri bir muhtevayı tahakkuk ettirir. Biz hep dua ederiz bütün kardeşlerimiz için. Gayret etsinler de bunların hangisine ulaşmayı istiyorlarsa oralara ulaşsınlar. Ama en az isteyenlerin bile Allah'a ruhlarını ulaştırmak temel vazifeleridir. Onu hepinizden istiyoruz sevgili kardeşlerim. Tatbik ederseniz ben zaten ulaşamam falan diye düşünerek şu anda ona rağmen tatbik ederseniz yine başardığınızı görebilirsiniz. Çünkü Allah Teala şöyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu Allah'ın sözüdür. Allah verdiği sözden asla caymaz. Sözünü mutlak olarak hangi şartlar içinde olursa olsun mutlak olarak gerçekleştirir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ben de buyurduğunuz gibi canı gönülden bu dileği diledim. Şimdi ne yapmam gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Şimdi bize tabi olan bir kardeşimiz mübaci mı? Tabi ise zaten görevini yapmıştır, zikirlerini arttırması lazım. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, hacet namazı kılmadan bir mürşide bağlanılabilir mi muhterem efendimiz?
1: Uygun olmaz. Çünkü her mürşidin farklı bir hüviyeti vardır. O kişinin ne fizik vücudu ne nefsi mutlaka öyle bütün mürşitlere bağlansa, mürşitlerden herhangi birine bağlansa bir kısmında tam neticeyi alamaz. Onun için Allah-u Teala farz kılmış. Kim bir mürşide ulaşmayı dilerse o hacet namazını kılacak, Allah'tan soracak ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide veya onun kendi bölgesinde bulunan, bu kişinin bölgesinde bulunan bir mürşidinin, bir tövbe vericinin bulunduğu yere ulaşmasına ve tabi olmasına imkan verecek bir standardı gerçekleştirmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse kafasından geçen bir düşünceyle şunu veya bunu gerçekleştirmek imkanının sahibi değildir. Allah'ın kanunları var. O kanunları mutlaka gerçekleştirir Allah-u Teala. Bu konunun da kanunu hacet namazını kılıp Evvela boy abdesti alması şart. Hacet namazını kılmadan evvel. Boy abdesti alıp hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması, o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu bölgede bulunan bir vekiline, ama o mürşidin bir vekiline tabi olarak harekete geçmesi, böylece vücudundan ayrılan ruhunun Allah'a doğru yola çıkması, 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o ruhun Allah'a ulaşması söz konusu olur. O zaman o kişi de bizim söylediğimiz şarkıyı söyler, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Allah razı olsun. Dinliyorum inşallah.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediğini nasıl anlayabilir muhterem efendimiz?
1: Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediğini, zikirlerini yapmaya başladığı zaman daha büyük bir mutluluğu yaşamaya başladığını da görecektir. Ve bu mutluluk onu daha çok zikre itecektir. Kişi daha çok zikir yaptığı zaman daha çok mutlu olacaktır. İşte bu mutlulukları yaşayabilen kişi Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemiştir. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin ruhu mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Neydi Allah Teala'nın bu konudaki ifadesi? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Allah söz veriyor. Hiç sevgili kardeşlerim, Allah Teala söz versin de sözünü gerçekleştirmesin. Böyle bir şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? Hiç kimse böyle bir şeyi düşünemez bile. O Allah her şey elinde. Neyi nasıl istiyorsa onu o anda gerçekleştirmek onun imkanı içinde. Dünyayı yok etmek istese bir anda dünyayı yok edebilir. Allahu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepimiz için Allah'ın emirlerini en güzel şekilde yerine getirmemiz söz konusu olmalı. Huzur içinde yaşamalıyız. Bunun da en güzel metodu başka insanları mutlu etmektir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü efendimiz. Her şey sizinle, her şey himmetinizle güzel diyoruz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek duanızı diliyoruz muhterem efendimiz. Hürmet ve hasretle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz. Eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzel günümüz sizlerle beraber sadece Allah'tan bahsederek Allah'ın güzelliklerini sizlere ulaştırma imkanını Yüce Rabbimiz bize verdi diye ondan hamd ve şükür ederek Yüce Allah'ım sen bana bu imkanları veriyorsun. O insanların kurtuluşuna sen beni vazifeli kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükrediyorum diyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz.

Z's, Theta D's, Unity Unity's. Sevgili kardeşlerim, üç tane vücuttan oluşuyoruz. Bu vücutlarımızdan bir tanesi nefs, bir tanesi fizik vücut, bir tanesi ruh. Sakın nefsle ruhu aynı şey zannetmeyin. Nefs, başlangıçta muhtevasında afetler olan ve bu afetlerden kurtulduğu takdirde ahsene ulaşabilecek olan bir özellik taşır. Öyleyse nefsiniz mutlaka üzerinde dikkatle durmanız lazım gelen, onu tezkiye etmek istediğinde çalışmanız lazım gelen, arıtmak mecburiyetinde olduğunuz bir vücudunuz. Bununla hepiniz vazifelisiniz. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi üzerinize farz, Allah'a verdiğiniz bir yemin var. Nefsinizi tezkiye edeceğinize, tasfiye edeceğinize, nefsinizi Allah'a teslim edeceğinize dair Allah'a verdiğiniz bir yemin var. Ezelde Allah Teala hepimizi bir araya getirmiş. Nasıl? Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkarmış. Onun çocuklarından hepsinin sırtından onların kendi çocuklarını çıkarmış. Evvelce her nesil kendisinden sonrakilerin sırtlarından çıkarıldığı bir özellikle hepimiz Allah'ın huzurunda toplanmışız. Kalp gözümüzle Allah'ı görüyoruz, kalp kulağımızla Allah'ı işitiyoruz ve Allah-u Teala buyuruyor, Elestü bi Rabbiküm, Araf 172. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Buyuruyor. Galu dediler ki, bela, evet. Hepimiz Allah-u Teala'ya diyoruz ki, evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Rabbimiz olan Allah-u Teala diyor ki, nefslerini onlara şahit tuttuk. Kıyamet günü, ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Öyleyse ben sizin Rabbiniz değil miyim kelimesi cümlesi yeter mi? Allah'ı Allah olarak kabul etmek zaten hepimiz onu görebilecek olan özellikle Allah-u Teala'nın huzurunda toplanmışız. Hepimiz görmüşüz, hepimiz onunla konuşmuşuz, kalbimizde işitmişiz, kalbimizde cevap vermişiz. Bela diye evet demişiz. Yeter mi bu? Kurtuluş için yeter mi? Nefslerimizi Allah-u Teala bizi neden şahit tutuyor? Öyleyse başka bir şey var. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik diyecek olan birisi bir iddia ile karşı karşıya olmak durumunda. Yani sana bu emir verildi ama sen onu yerine getirmedin. Neden dendiğinde ben bundan haberdar değildim diyebilmek imkanından Allah-u Teala bizi men ediyor. Onun için de nefslerimize şahit tutuluyoruz. Yani nefslerimiz Allah'a bir söz vermiş olmalı. İşte ruhumuz da, veçimiz de, nefsimiz de ezelde Allah'a gerçekten söz vermişler. Nefsimizin yeminine Kur'an-ı Kerim'de yemin diyor.

vücudumuzun yeminine misak diyor. Fizik vücudumuzun yeminine ahd diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim? Diyor ki Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler diyor Allah Teala. İktisap ettikleri derecelere karşılık olarak rehinedirler diyor. Ama yemin sahipleri hariç diyor Allah Teala. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor. Öyleyse bütün nefsler iktisap ettikleri derecelere uygun standartlarda rehinedir ama sonra bu rehinelikten kurtulacak ve Allah'ın cennetine girecektir. Cennette olacaktır kimler? Yeminlerine sahip çıkanlar, yeminlerini yerine getirenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefslerimiz Allah'a yemin vermiş. Peki kim kurtulacak nefslerden? Hangi nefsler kurtulacak? Allah Teala Şem suresinin 9. ayet-i kerimesine diyor ki: "Kat eflaha men zekkaha." O kişiler ki onu nefslerini tezkiye ettiler, onlar kurtuldular, felaha erdiler diyor. Öyleyse nefsini tezkiye eden felaha erer. Konumuzda nefs tezkiyesi. Konunun merkezinde bu ayet var. Kat eflaha men zekkaha. Bu Şem suresinin 9. ayet-i kerimesi. Şem suresinin 7'sini, 8'ini ve 9'unu beraberce söylemekte konunun tam anlaşılması için fayda var. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. Şemsiydi. O nefse kasem ederim ve onu seva edene diyor. Dizayn edene. Ona şekil verene, biçim verene. Şem 8'de de diyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا. Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru o nefse ilham edilir. قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَّاهَا. Onlar ki tezkiye oldular, felaha erdiler. Burada söz konusu olan şey nefs. 3 ayet buradan bu noktaya ulaşıyor ve Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde birleştirdiğimiz zaman Allah'a yemin verilen, yemin veren nefsler bu yeminlerini yerine getirdikleri takdirde felaha eriyorlar, cennete ulaşıyorlar. Yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Öyleyse bir nefsin Allah'a verdiği yemini demek ki nefsi tezkiye etmek. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki nefs konusunda فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse, o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Yani nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve bu yemini gerçekleştirmek üzere nefsini tezkiye etmiştir. Ve ruhu da Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala.
Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesi diye bir olay var. Peki bu nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Ruhumuz Allah'a misak vermiş. Rab 20 ve 21. ayetlerde Allah Teala diyor ki ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak, ve misaklerini naksetmezler, misaklerini bozmazlar. Yani misaklerini mutlaka yerine getirirler. Özellikle misaklerini yerine getirirler manası var. Çünkü arkadan misakin ne olduğunu veriyor Allah-u Teala. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Vasıt ederler diyor. Vuslat kelimesi, visal kelimesi, vasıl olmak fiili buradan geliyor. Bir yere ulaşmak anlamına geliyor. Ruhu Allah'a vasıl etmek, ulaştırmak. Muvassalat kelimesi buradan geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ruhumuz Allah'a misak vermiş. Nitekim Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Evvelce Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Sonra da fizik vücudumuzun ahdi söz konusu. Yasin 60 ve 61'de Allah Teala bu hususu anlatıyor. Allah Teala buyuruyor: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve en ubuduni hazâ sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse Allah Teala'nın şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak istediğinde insanlardan aldığı bir ahd var. Fizik vücudumuz için Allah'ın Adem oğulları adını verdiği şeyler bizim Adem Aleyhisselam'ın sulubundan gelen bizim fizik vücutlarımızdır. Öyleyse yemin, misak ve ahd. İşte konumuz bu üç tane yeminden, yemin adı verilen husus. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin, nefsimizin tezkiye olması ve tasfiye olması. Aslında tasfiye de tezkiyenin üst bölümünü ifade eder. Ama genel anlamda Kur'an-ı Kerim'de geçen tabir hep tezkiyedir. Nefsin temizlenmesi, nefsin aklanması, nefsin afetlerden arınması. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor nefsimiz için? Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor Allah-u Teala. Esfel-i safiline
Allah'ın reddettiği bir nefs söz konusu olabilir. Ahsene ulaşmış bir nefs söz konusu olabilir. Ve nefsin özelliği ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, hususiyetle yaratılmış olmasıdır. Öyleyse bütün insanların nefsi ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin nefsi ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yaratılmış. Ahsen olduğu zaman nefsiniz, siz ihlas makamının sahibi olursunuz. Ahsen takvanın sahibi olursunuz. Nefsiniz Allah'a teslim olur. Bütün afetleri yok olur, yerine ruhun hasretleri gelip yerleşir. Nefsin yapısını incelediğimiz zaman, neden nefsimizin Allah'a yemin verdiğini daha iyi anlarız. Nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. 19 tane afetten oluşmuştur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan, hasislik, cehalet, kibir vesaire. 19 tane afet, hepsi de karanlıklarla temsil edilir. Ve herkesin kalbinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Küfür kelimesi karanlıkları nefsin kalbinde tutacak olan bir cazibe merkezidir. Ne zaman ki kişi Allah'ın yoluna revan olacaktır, ruhunu Allah'a ulaştıracaktır, o zaman Allah Teala o kişinin kalbindeki küfür kelimesini alır, kalbin içine imanı yazar. Muradı ne? Böyle yaparak nefsi tezkiye etmek, tasfiye etmek ve böylece ruhu da, veçhi de, nefsi de, daha sonra iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz nefs tezkiyesi. Öyleyse nefsimizi tezkiye etmek sadedinde bir muhtevaya bakıyoruz. Nefsin tezkiyesi. Öyleyse hangi istikamette bir gayretin sahibi olmalıyız? Nefsin tezkiyesi, bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı bir husus. Bütün insanlar nefslerini tezkiye etmek sadedinde vazifeli kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Gerçekten farz mı? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Maide 105'te. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izahdedeytum. Ey amenu olanlar diyor Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başladığınız zaman, nefs tezkiyesine
başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Ayet-i kerime nefs tezkiyesine başlayan bir insanın hidayet üzere olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz iki tane temel faktör var. Birisi hidayet, birisi dalalet. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Herkes dalalettedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine ulaştıkları zaman 14. basamakta tabiyetlerini tahakkuk ettirdikten sonra hidayet üzere olurlar. Ondan evvel dalalettedirler. Öyleyse bir insanın dalaletten kurtulmasıyla, hidayet üzere olmasıyla nefs tezkiyesi arasında kesin bir ilişki var. Maide 105'te Allah'ın söylediği husus, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek sorumluluğu üzerinizdedir. Siz nefs tezkiyesi yaparak hidayet üzere olduğunuz andan itibaren, yani siz hidayette olduğunuz andan itibaren, hidayet üzere olduğunuz, hidayete adım attığınız andan itibaren, henüz hidayete ermediniz ama hidayete adım attığınız andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Neden? Çünkü başınızın üzerinde aynı anda devrin imamının ruhu oluşur. Oluşursa ne olur? Devrin imamının ruhu sizin mümin olmanız için yeterli sebep teşkil eder. Nefs tezkiyesine başlamanız için yeterli sebep teşkil eder. Ve böylece tabiyetiniz dalaletten hidayete adım atmanızdır. Öyleyse evvela her şeyden evvel şunu görüyoruz. Nefs tezkiyesi sadece hidayette olanların yapabileceği bir şeydir. Öyleyse hidayete adım attığınız yer mürşidinize tabi olduğunuz noktadır. Ondan evvel herkes dalalette. İşte 10 tane ayet-i kerime nefs tezkiyesinin başladığı yer hidayet asıldır diyor. Ondan evvel bütün insanlar dalalettedir diyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabidirler. Kim Allah-u Teala'nın davetçisine değil de hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır? Tabi olmayanlar dalaletteler. Taha 123'te Allah-u Teala aynı şeyi şöyle söylüyor. Ve insanlar diyor size, hidayetimiz gelecek. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece o, onlar dalaletten kurtulurlar ve şakide olmazlar. Keyf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur. Câsiye 23. Habibim, o nefslerinin hevasını kendisine ilah edilenleri görüyor musun? Allah onları
onların ilmi üzerine dalalete bırakır. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler, yani nefslerin hevasına tabi olanlar. Kasas elde ne diyordu Allah Teala? Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olanlar, onlar dalalettedirler.

5. Delalet ayeti kerimesi Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul bahseder. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Tabiyet yoksa dalalet mutlaka var. Görüyorsunuz ki burada Allah Teala nefs tezkiyesinin tabiyetle mümkün olduğunu söylüyor. Ayet son derece açık. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye. Öyleyse tabiyet nefs tezkiyesinin kesin hükmüdür. Tabiyet yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Âl-i İmrân 164'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Müminlerin başlarının üzerine nimet olsun diye Resul bahsederiz diyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, gene nefslerini tezkiye etsin diye geçiyor. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlara apaçık bir dalalet içindedirler diyor. Dalalet içindedirler diyor. 6 ayet oldu. Bunlardan 5 ve 6. ayetler tabiyetin dalaletten kurtulmanın nefs tezkiyesinin başlangıcı olduğunu söylüyor. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar, onlar tabiyeti reddettikleri için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala ve Allah'ı aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar diyor onlar. Davetçinin reddedilmesi, tabiyetinin reddedilmesi. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. O kavimlerdeki insanların şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar noktasına ulaşsınlar diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler, tabi olmuşlar. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Zümer 23'te de diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Yani kişi dalaleti seçtiği için onlar için bir hidayetçi olmuyor. Sevgili önüne izleyiciler, dinleyiciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde demek ki tabiyet asıldır. Nefs tezkiyesinin başlangıcı. Araf 186'da Allah-u Teala diyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. İsyan edenlerin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi Allah'a isyan etmiş olanlardır. Ve isyan edenleri dalalette bırakır, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Zaten adamlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. O zaman Allah-u Teala onlara niçin hidayetçi tayin etsin? Onlar nefslerini tezkiye etmeyi dilemiyorlar. Niçin hidayetçi tayin etsin? Nefslerindeki afetler sebebiyle, afetlerden bir tanesi de isyan. İsyan hüviyetinin sahipleri ve mürşitlerine ulaşamıyorlar. Ulaşsalar isyan müessesesi adım adım yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gördük ki 10 ayet-i kerime dalalette olanlar nefs tezkiyesine başlayamazlar. Mürşide, Resul'e nefsler tezkiye olsun, tasfiye olsun diye ulaşılır. Tabiyet tezkiyenin başlangıcıdır. Öyleyse
sıfırdan bu başlangıç noktasına birkaç cümleyle inşallah ulaşalım. Biliyorsunuz İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi yapılır. Bu değerlendirmeye insanların bakış açısı Allah'ın o kişiyi seçmesine veya seçmemesine sebebiyet verir. Ve Allah-u Teala kimi seçerse bu ikinci basamakta seçer. Kalbinde zevk olmayanları seçer. Kalbinde maraz olmayanları seçer. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeyenleri, inkar etmeyenleri, ketmetmeyenleri seçer. Yeryüzünde fesat çıkarmayanları seçer. Kalbinde hayır gördüklerini seçer. Kalbinde zevk olanları seçmez. Kalbinde hastalık olanları, maraz olanları seçmez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın seçtiği bir kişi Allah'a ulaşmayı mutlaka diler mi? Hayır, mutlaka dilemez. Ama seçtiklerinin büyük kısmı mutlaka diler. Ve dilerse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan vardır artık. Kurtuluşa ehil olmuştur. Kurtuluşu elde etmiştir. Mutlaka o cennete girecektir. Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi yok eder. Kulaklarındaki vakrayı yok eder. Kalbindeki ekinleti yok eder. Yerine ifat koyar. Ne olur? Kişi görmezken görmeye başlar. Kulakları da vakır olduğu için işitmezken, manaya varamazken irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başlar. Ve kalbinde ekinlet vardır kişinin. Ve bu ekinletle o kişinin kalbi en güzele ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi en güzel standartlarda dizayn etmiştir. Kişi görmeye, işitmeye, idrak etmeye başlar. Ardından Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Daha sonra o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için bir nur yolu açar, göğsünü şerh eder kişinin. Sonra kişi zikir yapar ve bu açılan yolu takip eden Allah'tan gelen rahmet ve fazl kişinin kalbine ulaşır ama kalp mühürlüdür. Mühürden içeri giremezler ama rahmet nurları sızabilir. Bu sızma %2'ye ulaştığı zaman kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan kişi Allah'tan mürşidini istediği zaman ki mutlaka mürşid isteği o kişiye Allah Teala tarafından verilir. Talep ettiği zaman da Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Bazen talep etmeden de gösterir, defalarca gösterir. Ne oldu? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'tan 10 tane ihsan aldı. Bu ihsanla mürşidine ulaştı. Çünkü o talep etti Allah-u Teala'dan mürşidini görmeyi. Talep etmese de Allah-u Teala ona mutlaka gösterecektir. Ama o zaten mürşide ulaşmak için kalbinde gerekli talebi oluşturan bir insandır. Allah onun kalbine koyduğu her şeyle onu irşat makamına yaklaştırmıştır. O kişi tabi olmak için içinde dayanılmaz bir arzu barındırır. Mutlaka tabiyeti ister. Allah'ın evliyası olmak onun için artık bir tutkudur. Vazgeçilmez bir husustur. Bu minval üzere bu kişi mürşidine ulaşır.
Peki ne oldu? Konumuz nefs tezkiyesi. Bu noktaya kadar nefs tezkiyesi var mı? Hayır, yok. Ama şartların hazırlanması var. Nefs tezkiyesi yapacak olan bir kişinin kalbinde ekinnetin alınması lazım. Bir, kalbe ihbat konması lazım. İki, kalbin nur kapısının Allah'a döndürülmesi lazım. Üç, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun Allah-u Teala tarafından açılması lazım. Dört, ama üç şart daha lazım. Kalbin mührünün açılmış olması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, kalbin içine iman kelimesinin yazılması. Bunlar tabiyetten sonraki işlemler. Kişi büyük bir tehalükle, vazgeçilmez bir taleple mürşidine ulaşmayı diliyor. Ve biliyor ki Allah'ın bütün evliyası, bütün o manevi güzellikleri yaşayanlar mutlaka mürşidlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Tabiyet asıl. Dalaletten hidayete adım atmak için tabiyet asıl ve bütün Allah'ın evliyası hepsi hidayette olanlar. Öyleyse ne diyordu Cuma 2 ile Ali İmran 164? Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalaletteydiler. Ve Resullere niçin tabi oluyorlar? Resullere tabi olmalarının sebebi Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Öyleyse tabiiyet tahakkuk ediyor. Ne olur? Tabiiyet oluşunca o kişinin yedi tane şahit önünde tabiiyeti gerçekleşir. Ve Allah ona 10 tane ihsanda bulunur, nimette bulunur. Bir devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde oluşur. Oluşması demek, Mücadele 22'ye göre kalbinin içine iman yazılması demek. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimet. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimet. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimet. Ve o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşinci nimet. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmek üzere. Kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlar. Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmek üzere. Kişinin fizik vücudu nefsin tezkiye oranına paralel olarak afetlerden temizlenmesi demek nefsin tezkiyesi. Afetlerden temizlenme oranına paralel olarak fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi diye bir olayı yaşamaya başlarız. Nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Zikir üzerinize farzdır. Müzemmil 8'de Allah-u Teala Veskül ismi Rabbike buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenüskürullâhe zikren kesira. Ey amel olanlar, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Nisa 103'te Feskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunudihim buyuruyor Allah-u Teala, cunubihim buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Daimi zikirde farz. Ve zikir yapıyorsunuz. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyorsunuz.
Bu tekrarın muhtevasında Allah kelimesinin vücuda getirdiği bir işlev var. Kim Allah kelimesini tekrar ederse o kişinin kalbine mürşide ulaşma noktasından evvel sadece rahmetle fazl ulaşır. Eğer Allah'ın göğüsten kalbe açtığı yol yoksa, ondan evvelki safhadaysa kişi, Allah'tan gelen rahmetle fazl kişinin göğsüne kadar gelir. Yol olmadığı için kalbe giremez. Tekrar geriye döner Allah'ın katına. Ve sonsuz bir akım hasıl olur. Devamlı Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir. Kişinin göğsüne kadar gelir. Oradan tekrar Allah'ın katına geri döner. Kişinin iç dünyasında hiçbir değişiklik oluşturmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ama kişi yedi tane kalp şartına sahipse, yani mümin olmuşsa, nefs tezkiyesi sadece müminlerin yapabileceği bir işlemdir. Ne diyor Allah Teala Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde? Onlar ki mümindirler, nefs tezkiyesi yaparlar, amel-i salihat işlerler. İşte onlar mümindirler. Onlar ki nefs tezkiyesi yaparlar, nefslerini tezkiye ederler, amel-i salihat yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine ulaştıracaktır diyor. Nefs tezkiyesinin yedi kalp şartı. Kalbin içindeki ekinleti Allah'ın alması, kalbin içine ihbat koyması, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması, kalbin mührünü açması, kalbin içindeki küfür kelimesini alması, kalbin içine Allah'ın imanı yazması. Bu yedi şart varsa nefs tezkiyesi vardır, yoksa nefs tezkiyesi olmaz. Öyleyse nefs tezkiyesinin başlangıç noktası demin işaret ettiğimiz dalaletten kurtulmak, hidayete adım atmak, yani tabiiyet. Tabiiyet yoksa dalalet devam ediyor demektir. Dalalet devam ediyorsa nefs tezkiyesi yoktur. Tabiiyetten sonra nefs tezkiyesinin başladığını söylüyor Allah Teala Cuma 2 ile Âl-i İmran 164'te, aynı zamanda Bakara 151'de. Hepsi bu üç ayet nefs tezkiyesinin tabiiyetten sonra başladığını söylüyor. Öyleyse zikir yapıyoruz. Zikir yapınca bu yedi tane kalp şartının sahibi isek, tabiiyetimizi tamamlamışsak, ruhumuz Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmıştır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından rahmetle fazla ve rahmetle salavat isimli iki grup nur geliyor. Göğsümüze geliyor, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Allah'ın göğsümüzü yararak, şerh ederek kalbimize ulaştırdığı yoldan, kalbimize açtığı yoldan Allah'ın rahmetiyle, fazlı rahmetiyle salavatı, iki grup nur kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin mührü artık Allah-u Teala tarafından açılmış. Bu hareketli hale gelen mührün üzerine rahmetle faz ve rahmetle salavat, yani dört ünite nur baskı yapıyor. Bu baskıyla mühür zulmani kapıya kadar aşağı iniyor. Zulmani kapı nefsimizin, kalbinin alt tarafında olan, şeytanın karanlıklarını ayaklarımızdan kalbimize kadar ulaştırdığı bir kapı. Aşağıya bakıyor. Şeytanın karanlıklarının kalbimize ulaştığı yere bakıyor. Şeytan yerden, toprağın altından gönderir karanlıklarını. Ve kalbimize ulaşan bu karanlıklar nefsimizin kalbini devamlı kapkaranlık tutarlar ve kalpte tutulurlar küfür kelimesi sebebiyle, biz küfürdeyken. Ne zaman ki mümin oluruz, küfür kelimesi kalpten gider, karanlıkları nefsimizin kalbinde tutacak olan bir çekim gücü artık kalmamıştır. Tam aksine nurları,
faziletleri, fazılları nefsimizin kalbinde tutacak olan, kendisine rapt edecek olan iman kelimesini Allah kalbimize yazmıştır. İman kelimesi bir cazibe merkezidir, bir çekim merkezidir ve fazılları kendisine çeker. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi sadece müminler içindir. Kalbine iman yazılmayan hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü nefsinin kalbinde iman kelimesi yoktur. Yoksa ne olur? Yoksa o kişinin kalbinde iman kelimesinin yapabileceği işlemi hiçbir vasıta yapamaz. O kişinin kalbindeki iman kelimesi, zikrettiğiniz zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavattan fazılları etrafında toplamaya, kendisine yapıştırmaya başlar. Bu çekim %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşır. Bu süreç içinde ne olur? İlk zikrinizi yapıyorsunuz. Nefsinizde 7 tane kalp şartı oluşmuş, başınız üzerinde devrin imamının ruhu var ve nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat partikülleri göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor. İman kelimesi toplamaya başlıyor fazılları etrafında. Dikkat edin, birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi tamamen nurlardan ibaret olur. Çünkü karanlıkları nefsin kalbine çekecek olan küfür kelimesi artık o kalpten alınmıştır. Öyleyse karanlıkların dayanağı yoktur. Nefsinizin kalbine iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak gelen nurlar, faziletler orada tutulur iman kelimesi tarafından çekildikleri için. Ama karanlıkları tutacak bir güç yoktur. Onun için bunlar yerleşirken karanlıklar kalbi terk etmek mecburiyetindedir. Kalp pırıl pırıl aydınlanır. %100 aydınlanır. %100 nurla dolar. Zikir devamınca. Ve nefsin kalbinde birikim başlar. %1, %2. Bu birikimin %7 olduğunu düşünelim. Ve zikir yapan kişi %7 nur birikimine sahip olan birisi. Zikrini bitirdi. O günkü zikrini bitirdi. Ne olur? Rabbani kapının üzerinde olan başlangıçta ama şimdi zulmani kapıyı örten mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı birdenbire durur. Neden? O kişi zikri tamamladığı için artık zikretmiyor. Zikretmediği için Allah'ın katından rahmetle faz ve salavat partikülleri gelmez, nurları gelmez. Gelmeyince mührün üzerindeki baskı kalkar. Kalkarsa ne olur? Aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları, zulmeti, nefsin afetleri kalbin içine girerler. İman kelimesinin kendisine çektiği ve yapıştırdığı %7 nur orada kalır. %5 ise %5 kalır. Yapıştırdığı ne kadarsa o kadar nur kalır. Geri kalan nurlar kalbi terk ederler. Çünkü nurlar orada belli bir miktardır. Ama karanlıkların arkası geniş. Nurlar %7 ise karanlıklar, ikide huşudan alınan rahmet %9, %91 kalbin içi boşalacaktır. Çünkü iman kelimesinin çekim gücü sadece %7'yi tutabiliyor kendisinde. Evvelce de %2 rahmet var. Geri kalan kesim karanlıklarla doldurulacaktır. Böylece o kişi evvela %7 nur birikiminde nefsi emmareye ulaşır ve bir rehine olan nefs uzaktan kumanda sistemiyle birinci gökkatının kapısını açar, ruh birinci gökkatına ulaşır. Nefsi emmare o kişinin kalbinde %7 nur birikimini ifade eder. Ve nefs
bir rehini olarak ancak birinci gökyüzünün kapısını açabilir. Nefs-i Emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam, yani tezkiye edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah'ın rahim esması nefs tezkiyesinin işaretini taşır. Allah Teala rahim esmasının ve Rahman esmasının sahibidir. Rahman esması herkes içindir. Ama rahim esması sadece nefs tezkiyesini yapabilecek olanlar içindir. Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. Başkaları rahim esmasından faydalanamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse rahim esmasından sadece onlar faydalanır. O rahim esmasıdır ki kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için onu nefs tezkiyesini gerçekleştirebileceği bir hedefe ulaştırdı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, %7 nur birikimiyle nefs-i emare tamamlandığı zaman o kişinin ruhu birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Nefsinin kalbinde %7 fazıl kalıcı olarak sağlam bir şekilde iman kelimesinin etrafına yerleşmiştir. Karanlıklar ne kadar güçlü olarak gelirlerse gelsinler, bu %7'yi oradan söküp çıkaramazlar. Çünkü onları tutan bir kelime var orada, Allah'ın yazdığı bir kelime, iman kelimesi. Onun çekim gücü etrafında bu nurları, fazılları tutuyor. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine girmezse demek, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez, ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Acaba Allah-u Teala burada ne demek istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Şimdi düşünün, bir insan tezkiye olmak istiyor. Ama tezkiyenin şartlarını yerine getirmemiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse Allah-u Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi almamış. Kulaklarındaki bakrayı almamış, kalbindeki ekinleti almamış. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmemiş. Göğsünden kalbine nur yolunu açmamış. Kişiyi mürşidine ulaştırıp da onun kalbinin mührünü açmamış, kalbindeki küfür kelimesini almamış, kalbinin içine Allah imanı yazmamış. Bu kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın, zikir ona hiçbir fayda vermez. Zikir onu nefs tezkiyesine ulaştıramaz. Öyleyse böyle bir insanın nefs tezkiyesini gerçekleştirebilmesi mutlaka Allah'ın yardımını gerektirir. Allah'ın yardımı olmazsa, yani bu söylediğim işlevleri Allah-u Teala o kişide tamamlamamışsa, o kişi ne yaparsa yapsın nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktası Allah'ın dışında mürşide mutlaka ulaşmayı gerektirir. Ve mürşide o kişiyi ulaştıran Allah'tır.
Öyleyse böyle bir dizaynda o kişinin irşat makamına ulaşması nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Bakınız ne diyor Allah Teala? Furkan suresi 69. ayet-i kerime cehenneme gidenlerden bahsediyor. Onların azabının artacağından bahsediyor Allah Teala. Furkan 70. Ama kim tabi olur da tövbe eder de mümin olursa ve amelü salihata başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Tövbenin, mürşidin önünde yapılan tövbenin kişiyi mümin kıldığını ve bu mümin kılınmakla nefs tezkiyesinin başlayacağını söylüyor Allah Teala. Kişi mümin olmamışsa, kalbinin yedi tane kalp şartı tahakkuk etmemişse, ki yedi kalp şartını da Allah tahakkuk ettirir, kişinin Allah'a ulaşmasını dilemesi üzerine ve gene kişinin talebi üzerine Allah onun mürşidine ulaştırır. O standartlarda kişinin ulaşabildiği o noktada kişinin talebinin Allah'ın o istikametteki yardımıyla bir yerlere ulaşması söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı talep etti. Allah kalp şartlarını dizayn etti. Dört tanesini. Allah o kişide irşat sevgisi, mürşit sevgisini oluşturdu. Kişi irşat makamına ulaşmayı diledi. Canı gönlünden diledi ve hacet namazını kıldı. Kılmasa da Allah Teala ona gösterir. Kılarsa mutlaka gösterir. Kişi mürşidine ulaştıktan sonra kalbi son üç şartı da gerçekleştirdi ve kişi nefs tezkiyesini yapabilecek olan bir özellikle donatıldı. Görüyoruz ki Allah Teala kişinin nefs tezkiyesini yapabilecek olan şartları onda oluşturuyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah gerekli şartları oluşturuyor. Eğer bu söylediğimiz şartlar oluşmasaydı, o kişi hiçbir zaman nefs tezkiyesini yapamayacaktı. Görüyorsunuz ki şartları oluşturan Allah, o kişinin nefsinde nefs tezkiyesini yapabilecek olan bütün şartlar böylece tamamlanıyor. Kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen nurlar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. İşte böyle bir toplanma, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafındaki toplanma, nefs tezkiyesinin temelini teşkil eder. Nefs tezkiyesi bu demektir. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinde Allah'ın fazıllarının iman kelimesinin etrafında toplanması demektir. Bu toplanma adım adım daha güzele doğru gider. Daha çok nefsin kalbini doldurur. Ama görüyorsunuz ki bunu yaptıran Allah'tır. Şartları olgun hale getiren, şartları en güzele ulaştıran Allah'tır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bu konuda bütün şartları bir araya getiriyor. Yedi tane kalp şartı ard arda tahakkuk ediyor. Nefs tezkiyesini sağlayacak olan şartlar ve

gerçekleştirdikten sonra, hidayet üzere olduktan sonra mümkündür. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara 157, işte hidayete erecek olanlar onlardır. Hidayete erenler onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Kimlerin üzerinedir? Hidayete erecek olanların üzerinedir. Öyleyse hidayet başlamadan rahmetle salavat o kişinin kalbine girmiyor. Rahmetle fazl girebiliyor sadece. Ancak kişi hidayet ehli olduktan sonra, hidayet üzere olduktan sonra 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabiiyetini gerçekleştirdikten sonra nefs tezkiyesi başlayabilir. Nefsin hidayeti başlayabilir. Öyleyse görüyoruz ki nefsin hidayetinin başladığı nokta o kişiye salavat nurlarının gelmeye başladığı nokta, o kişinin Allah'a doğru yola çıktığı nokta. O noktadan itibaren Allah'ın gönderdiği nurlar rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatı da ihata ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın nefs tezkiyesi konusunda bir sohbeti Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Böylece görüyoruz ki nefs tezkiyesinin başladığı nokta, hidayetin de başladığı nokta, tabiyetimizin gerçekleştiği nokta, bütün kalp şartlarının hazır olduğu nokta. Ve nefs tezkiyesi başlıyor. %1, %2 derken %7 nispetinde nur ve nefsi emmare. Nefsi emmare, nefsi emreden nefs kademesi. Başta nefsin kalbindeki afetler %100 şerri emrediyordu. Çünkü nefsimizin kalbinde sadece afetler vardı, %100. Küfür kelimesi vardı. Küfür kelimesi karanlıkları kendisine çekiyordu. Şimdi ne oldu? Nefsimizin kalbinde %7 afet yok oldu. Kapı dışarı edildi. Yerine nefsimizin kalbine %7 fazilet birikimi oluştu. %2 de rahmet birikimi var. Onu neticede hesaba katacağız. Şimdi fazilet birikimlerine paralel olarak nefsin kalbinde emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, maliye, teskiye adlı 7 kademelik bir temizlenme işlevi yürüyecek. Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Fizik vücudumuzun rehinesidir. Fizik vücudumuz uykuya dalmadıkça bir, fizik vücudumuz bayılmadıkça iki, fizik vücudumuz ölmedikçe üç, nefsimiz fizik vücudumuzu terk edemez. Fizik vücudumuzun içinde nefsimiz bir esirdir, bir rehindir. Niçin rehindir? Eğer nefsimiz kendine düşenleri yapmazsa, ruhumuz Allah'a ulaşamaz. Öyleyse, ruhumuzun Allah'a ulaşması sadedinde, nefsimiz mutlaka kendisine düşen görevi yapmak mecburiyetindedir. Tezkiye olmak mecburiyetindedir. Ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiyesine %100 bağımlı. Nefsimizin tezkiyesine paralel bir vuslat olayı tahakkuk edecektir. Nefsimizin tezkiyetine paralel bir fizik vücudun teslim olayı gerçekleştirecektir.

gerçekleşecektir. Nefsimizin tezkiyesine paralel bir nefs teslimi gerçekleşecektir. İşte %7 nur birikimiyle nefsi emmare tamamlandı. Ruhumuz birinci gök katında. Nasıl? Nefsimizin kalbi %7 nur birikimini tamamladığı anda rehine bir yetkinin sahibi olur. Uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi. Birinci gök katının kapısını açar ve ruhumuz birinci kata ulaşır. Diğer ruhlarla beraber saf halinde yükselerek hepsi birinci kata ulaşırlar. Orada secde edeceklerdir. Nefsimiz %7 nur birikimini gerçekleştirmiştir. Sonra daha çok zikredeceğiz. İrşad makamının verdiği talimata uygun olarak zikrimizi arttıracağız. Daha çok zikredeceğiz. Ve bu daha çok zikirle nefsimizin kalbinde %8, 9, 10 diye fazilet birikimi artacaktır. İman kelimesinin etrafında faziletler böylece ikinci bir %7 birikimi bir gün tamamlayacaktır. Burası nefsi levvamedir. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse kasem olsun diyor Allah-u Teala. Levm etmek, kınamak demek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsimizin kınanması söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizi kınadığımız bir noktadayız. Nefsimizi suçluyoruz. Ama bir taraftan da nefsimiz bize gene yanlışlıkları yaptırıyor. Nefsimizi kınamamız bizi kurtarmıyor. Nefsimizi kınıyoruz ama yanlışlıkları da yapmaya devam ediyoruz. Çünkü henüz duruma hakim değiliz. Nefsimiz üzerimizde hüküm sahibi. Ve nefsimizin kalbinde ikinci defa nur birikimiyle ruhumuz ikinci katta nefsi levvameye ulaştık. Nefsimizin kalbindeki nurlar devamlı artıyor. Ne demek istiyoruz? Nefsimizin afetleri, Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibi. Afetler karanlıklarla temsil edilirler. Ve şeytan, afetlere onları azdırıcı hüviyette yardımcı olur. Yani şeytanın hedefi, afetleri azdırmak suretiyle insanlara devamlı günah işletmektir, madde bir. Ve daha ötede, bu günahı işlettikten başka o kişiyi devamlı huzursuz kılmaktır. Onun için nefsin yapısına dikkat edin. Nefsin yapısı başlangıçta %100 afetlerle örülü olmak. Bu afetlerin de muhtevası Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiği fiilleri işleyecek şekilde. Yani afetler buna göre yaratılmış. Şeytanla işbirliği halinde olmak üzere, onun ekmeğine yağ sürecek şekilde dizayn edilmiş Allah-u Teala tarafından. İşte böyle bir noktada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada Allah-u Teala'nın dizaynında şunu görüyoruz. Kişinin nefsinin kalbi zaten kötülüğe dönük. Şeytan da onları azdırıcı bir özellik taşıyor. Azdırma istikametinde onlara telkinde bulunuyor, tesir ediyor, kandırıyor. Davetle kandırıyor. Üzerinde şeytanın nefsimizin afetleri üzerinde bir sultası, bir hakimiyeti söz konusu değil. Ama
kandırmak için, ona günah işletmek için elinden geleni yapar. Ne kadar çok insan kendisiyle beraber cehenneme giderse şeytan için o kadar güzeldir. Bundan memnuniyet duyar. Ve bir gün üçüncü defa 107 nur birikimini gerçekleştiriyoruz. Nefsi mülkime. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fucuru ilham edilir. Allah Teala burada o nefse takvası ve fucuru ilham edilir diyor. Takva Allah'tandır, fucur ise şeytandandır. Fucur insanın nefsini yoldan çıkarıcı, azdırıcı, Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasaklarını işletmeye çalışan bir tesir mekanizması şeytandan. Takva ise Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere Allah'ın ruha yaptığı güzel davranış biçimleri, dizaynı. Ve böylece nefsimiz devamlı olarak bir negatif etkinin, şeytanın negatif etkisinin tesiri altında. Ama şeytanın hakimiyeti de giderek azalıyor. Dördüncü defa, üçüncü defa 107 nur birikiminde üçüncü gök katının kapıları açılır. Rehine bunu yapar ve nefsimizin kalbinde %21 nur birikimi gerçekleştirmiştir Allah. Ve biz Allah'tan ilham almaya başlamışızdır. Nefsimizin kalbinin %21'i artık Allah'ın bütün emirlerine evet diyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse daha sonra ne oluyor? Daha sonra %7 nur birikimini daha gerçekleştiriyoruz. Rehine dördüncü katında, gök katının da kapısını açıyor ve ruhumuz dördüncü kata ulaşabiliyor. Burası nefsi mutmainne. Allah Teala diyor ki ellezine amenu ve tatmainnul kulubu diyor. Ellezine amenu ve tatmainnul kulubu. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Onlar amin oldular ve nefsleri mutmain oldu. Bilin ki nefsler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası mutmain kademesi. Rad 27-28. Fecr 27'de de Allah Teala ya eyyetühen nefsül mutmainneti diyor. Ey mutmain olan nefs, radiyeten mardiye, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala nefs tezkiyesi konusunda bir dördüncü merhaleden bahsediyor, mutmainne. Ne demek mutmainne? Doyuma ulaşma demek. Kişi bu noktada Allah'ın verdiği her şeyin kendisi için yeterli olduğunu kesin şekilde ortaya koymuştur. Anlamıştır, idrak etmiştir ki Allah kendisine yeteri kadar her zaman vermiştir. Kişi şöyle bir düşüncenin etkisine girer bu noktada. Eğer Allah Teala bana daha fazla verseydi isyan edebilirdim. Allah'ın verdikleri beni azdırabilirdi, yanlış yollara sevk edebilirdi. Fazla kazancım sebebiyle nefsimin istediği istikamette yanlış şeyler yapabilirdim. Eğer Allah Teala bana bundan daha az verseydi, bu sefer de neden bana gereği kadar vermiyorsun diye isyan edebilirdim Allah Teala'ya. Öyleyse Allah Teala'nın bana verdiği optimaldir. Bana yeterli. Ben bununla mutmainim. Böyle bir düşüncenin sahibi oluyor kişi. Nefs bu noktada böyle bir düşüncenin sahibi. Kişinin nefsinin mutmain oluşu önemli bir konu. Kişinin artık nefsinin hırsına mağlup olması söz konusu değil. O artık Allah'a
tevekkülü öyle bir noktaya ulaşmış ki, ulaştırmış ki mutmain olmuş, doyuma ulaşmış, Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan emin. Böylece dördüncü katında kapılarını açıyor rehine. Sonra yeniden bir %7 nur birikimi, nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Nefsin kalbinde bir %7 daha nur birikimi olmuş. Beşinci gökkatı açılmış. Beşinci gökkatına ruh ulaşmış. Allah'tan razı olmak. Mutmain olduktan sonraki bir tablo. Mutmain olan nefs elbette Allah kendisine tatmin edici her şeyi verdiği için mutmaindir ve Allah'tan razıdır. Manevi açıdan da durum böyledir. Allah-u Teala kişinin kalbine mutmaineyi vermiştir. Kişi bu mutmaine seviyesine Allah'ın yolunda olduğu için vardığını kesin şekilde anlamıştır, idrak etmiştir. Ve bunun üzerine Allah'tan razı olmaktadır. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ve daha sonra bir %7 daha nur birikimi, nefsi mardiye. İkisi de Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Allah da bizden razı oluyor ruhumuz altıncı gök katında. Şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti her %7 nur birikiminde giderek azalıyor. Ve yeni bir %7 nur birikimiyle ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte burası ulaşma noktası. Bu noktaya tezkiye noktası diyoruz. Bu nokta Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye etmiştir. Ne demek istiyor Allah Teala? Çünkü diyor o Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Nefsinin verdiği yemini gerçekleştirmek üzere nefsini tezkiye etmiştir. Yani nefsi için tezkiye etmiştir. Nefsinin Allah'a verdiği yemin sebebiyle tezkiye etmiştir. Ve ilallahil masir, Allah'a döner ruhu, Allah'a ulaşır. İşte ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi. Şimdi konunun başlangıç noktasına dönelim. Ne diyordu Allah Teala? Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisekum la yedurukum men derle izahdedeytum. Ey amenu olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmeniz üzerinize borçtur. Niçin nefslerinizi tezkiye etmeniz diye bir ilave yaptık? Çünkü ayet-i kerimenin devamı bu manayı veriyor. Siz nefslerinizi tezkiye ederek, tezkiye etmeye başlayarak, tezkiye etmeye başladığınız zaman izah dedeytüm. İzah o zaman ki siz hidayete başladınız, hidayet üzere oldunuz. Siz hidayet üzere olduğunuz andan itibaren demek. La yedürüküm men dalle dalalet olanlar size bir zarar veremezler.
Ne zamandan itibaren? Nefs tezkiyesine başladığınız andan itibaren. Ne var orada? Başınızın üzerinde devrin imamı var. Öyleyse ne hüddam yapanlar size bir zarar verebilir, cinler size saldırabilir, ne de büyü yapanlar bir zarar verebilir, onların büyüsü size tesir edebilir. İkisi de geçersizdir. Başınızın üzerinde artık sizi koruyan bir muhafız var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Burada nefsiniz tezkiye olmuştur. Burası tezkiye noktasıdır. Şimdi gelin beraber basit bir hesap yapalım. Daha nefs tezkiyesine başlamadan evvel nefsinizin kalbinde %2 huşu noktasında nur birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbinin %2 rahmet partikülü girip yerleşmiş ve böylece siz huşuya ulaşmıştınız. Ne diyordu Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Diyordu Allah Teala. Demek ki huşu zikirle oluşuyor. Allah'ın haktan indirdiği bir şeyle, bir nurla oluşuyor. Bu nurun adının rahmet olduğunu söylemiştik. Çünkü kişi daha mümin olmamıştı. Rahmetimiz müminlere aittir diyor Allah Teala. Kalbin, affedersiniz, fazlımız müminlere aittir diyor. Fazl birikimi mümkün değil o noktada. Rahmet kalıyor geriye sadece. Rahmet birikimiyle %2 bir aklanma. 7 defada %7 nur birikimi oldu faziletlerden. %49 fazilet artı %2 rahmetten oluşan bir nur birikimi nefsin kalbinin yarısından fazlasını şeytanın hakimiyetinden kurtarıyor. Nefsin kalbinin yarısından fazlasını Allah'ın nurlarının hakimiyetine alıyor. Şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşüyor. Artık şeytan nefsinizin kalbinde hüküm ferma değil. Nefsinizin kalbinde artık şeytan değil hakim olan Allah'ın nurları hakim. İşte burası tezkiye noktasıdır. Burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Peki ruhunuz Allah'a ulaşınca rehine olan nefsiniz rehinelikten kurtulacak mıdır? Hayır. Ne yazık ki o gene rehine olarak kalmaya devam edecektir. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Sonra ne olur? Allah'ın zatında yok olur. Sığınağa meap olan Allah'a, sığınak olan Allah'a sığınmış olur. Allah'a sarılmış olur. Üç tabiri de kullanıyor Allah Teala. Diyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze İlâ Rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol ittihaz eder. Ruhu Allah'a ulaşan için Allah'ın zatı meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Kaf 32'de Allah Teala evvap olanlardan bahsediyor. Takva sahibi olanlardan evvap olanlar, yani meâba sığınmış olanlar. Sığınağa sığınmış olanlar. Allah Teala böylece ruhun Allah'a ulaştığını ve sığındığını söylüyor. Ama aynı zamanda buna Allah'a sarılmak da diyor Allah Teala. Nisa 175'te diyor ki Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani rahmet ve faz birikimiyle bu hedefe ulaştırır diyor ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Sırat-ı müstakime ulaşan insanların Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a sarılmayı dileyenler olduğunu söylüyor. İşte 21. basamakta kişi Allah'a ulaşır. Ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'a sarılmaktır.
sığınağa sığınmaktır. 21. basamaktan sonra her kademedeki nur birikimi %7'nin ötesine çıkar, %10 olmaya başlar. Fena fillah makamı velayetin 7 makamından birincisidir. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar yükselir. Zikriniz giderek artacaktır. Artık velayet makamı üzerindesiniz, velayete erdiniz. Artık ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın evliyasından oldunuz. Türkçe tabiriyle ermiş oldunuz. Nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a ulaştı. Ne oldu şimdi? Ruhunuz Allah'a verdiği yemini, yani Allah'a verdiği yeminin adı misaktı. Misakini yerine getirdi. Allah'ın zatında da yok oldu. Nefsiniz ne oldu? Nefsiniz tezkiye noktasına ulaştı. Allah'a verdiği yeminin birinci kısmını gerçekleştirdi. Tezkiye oldu. Fizik vücudunuz ne oldu? Nefsinizin kalbindeki olaylara paralel olarak şeytanın hakimiyetinden %51 oranında kurtuldu. Allah'ın %51 oranında hakimiyetine girdi. Şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuldu. Allah'ın %51 oranında kulu oldu. Henüz %100 kul olmadı ama %51 Allah'a kul olmayı başardı kişi. Nefsinin de ruhunun da veçinin de yeminini, misakini, ahdini birinci kademede tamamladı. Ruh için bu bir teslimdir. Ruh Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok olunca, Allah'a sarılınca Allah'a teslim oldu. Allah'ın Rabbine geri dönemi ruh için gerçekleşti. Nefs rehine olmaya devam ediyor ve nefsimizin kalbinde afetlerin azalması da devam ediyor. Bu fena fillah Allah'ın zatında ifne olma, yok olma makamında nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar artar. %61 nura ulaştığımız zaman zikrimizi artıracağız. Allah bir taht ihsan ediyor bize. Bu fena fillah makamının ayeti kerimesi biliyorsunuz Şura 13. Allah kullarından dilediğini seçer, kendisine seçer. Kullarından kim kendisine yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte Allah kendisine ulaştırdı. Allah'ın zatında yok oldu kişi. Beka makamında Allah o kişiye taht veriyor. Biz diyor onlara katımızda Allah'ın indinde bir sığınak, Allah'ın indinde bir yurt veririz. Bu yurt Eraik veya Surra diye verilen tahtlar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Ve bu tahtlara ulaşan kişiler için nefsin kalbindeki nurlar %61'den 71'e kadar yükseliyor. Ne zaman nefsimizin kalbindeki nurlar 71'e ulaşabilir? Ne zaman günün yarısından daha fazla zikretmeye başlarsak? Konu birinci derecede zikirle alakalı. ...33.000 zikirde Allah'a ulaşan ruhumuz günün yarısından daha fazla zikrettiğimiz takdirde 47.000 zikirin çok daha ötesinde bizi zühd makamının sahibi kılar. Zühd makamı Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar ifadesiyle anlatılıyor. Zahit olmak, değer vermemek demek. Yusuf'a değer vermiyorlardı. Onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. İşte kim dünyaya değer vermiyorsa Allah'a değer veriyorsa o kişi
zikrini günün yarısının ötesine geçiren kişidir. O kişi Allah'a kendisinden daha çok değer verdiğini, her gün Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmekle ispat etmiş oluyor. Bu kişi zahittir, zühd makamının sahibidir. Ve kişinin nefsi halen rehinedir. Zühd makamının sonunda bu kişinin nefsindeki nurlar %71'den 81'e ulaşır. Bu noktadan itibaren kişi artık fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliğin sahibi olur. Burada fizik vücut Allah'a teslim olur. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir durumda Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman net bir müessese görüyoruz. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Muhsinlerden olmuştur. Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor. Bu nokta nefs için çok önemli bir nokta. Bu noktaya kadar fizik vücut teslim olduğu, Allah'a teslim olduğu noktaya kadar nefs bir rehinedir. Fizik vücut Allah'a teslim olduktan sonra nefs rehine olmaktan çıkıyor, nefs de emanet oluyor. Mürşidimize geldik, ulaştık, başlangıç noktasındayız. Nefs tezkiyesine yeni başlıyoruz. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıktı. Ruhumuz Allah'a kendisini ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde. Bu sırat-ı müstakim 14. basamaktan başlar, 21. basamakta biter. Mürşidimize tabi olduğumuz an, ihsanla tabi olduğumuz an, aynı an, fizik vücudumuz sırat-ı müstakim üzerindedir. 14. basamaktan başlar, şeytana kul olmaktan kurtulmaya, 25. basamağa kadar devam eder sırat-ı müstakimi. Şeytana kul olmaktan %80'den daha fazla kullandığı noktadan %80'den daha fazla şeytana kul olmaktan kurtulduğu noktadan itibaren fizik vücut geriye kalan nefsin kalbindeki afetleri dikkate almaz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Bu nokta fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. Ruhumuz Allah'a 21. basamakta teslim olmuştur. Fizik vücudumuz ondan 4 basamak daha öteye de 25. basamakta Allah'a teslim olur. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi de 25. basamakta sona erer. Nefsimiz için de bir sırat-ı müstakim var. O da 14. basamaktan başlar ama 27. basamakta son olacaktır. 14. basamaktan 21. basamağa kadar, ruhumuzun Allah'a teslim olduğu basamağa kadar fizik vücudumuz bir rehinedir. 21. basamaktan itibaren nefsimiz gene rehinedir. 22, 23, 24, 25. basamaklarda ama ruhumuz Allah'a teslim olduğu andan itibaren fizik vücudumuz emanet olmuştur. Allah'a mutlaka teslim edilmesi lazım gelen bir emanet olmuştur. Fizik vücudumuz 14. basamaktan 21. basamağa kadar kendi sırat-ı müstakimi üzerinde devamlı aklanır. Afetlerin azalmasına paralel olarak davranış biçimleri mutluluğu %51'e kadar yaşayacak bir noktaya ulaşır fizik vücut. Nerede? Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada. Bu noktadan itibaren fizik vücudumuz artık bir emanettir. Ve 22, 23, 24, 25. basamaklarda
emanet Allah'a teslim olmaya gider. 25. basamakta. 21. basamaktan itibaren emanet olan ruhumuz Allah'a teslim olur. Onun Allah'a teslim olduğu noktaya kadar da nefsimiz hala rehinedir. Nefsimizin tezkiyesinden bahsediyoruz. Nefsimizin tezkiyesinin %91'e ulaştığı yere kadar nefsimiz hala rehinedir. %91'de nefsimiz rehinelikten kurtulur. O da emanet olur. Ve 25. basamaktan 27. basamağa kadar nefsimizin Allah'a teslim etmesi, teslim olması devam eder. Ne olur? Nefsimizin kalbi öyle bir gün gelir ki daimi zikre ulaşırız ve daimi zikirle bir daha kararmamak üzere %100 nurla dolar nefsimizin kalbi. Niçin bir daha kararmamak üzere diyoruz? Çünkü nefsim daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbinin üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı biz ölünceye kadar devam edecektir. Neden? Zikre devam edeceğiz. Zikre devam ettiğimiz sürece rahmet, faz ve salavat kalbimize ulaşacak. Mühürün üzerine baskı yapacaktır. Manası hiçbir zaman zulmani kapıyı mühürleyen mühür oradan ayrılmayacaktır biz yaşadığımız sürece. Öyleyse karanlıkların asla o kalbe girip kalbi yeniden işgal etmeleri söz konusu değildir. İşte böyle bir muhteva içerisinde nefsimizin asla kararmayacağı bir yeni dünyaya adım atarız. Burası aynel yakin, ilmel yakinin sonudur. Burası aynel yakinin başlangıcıdır. Daimi zikir. Daimi zikir bir daha düşmemek üzere Allah'ın ulul elbab makamına ulaştığımız yerdir. Bu noktadan itibaren Allah Teala böyle olan insanlara hayırlarda yarışanlar diyor. Sabikun diyor. Hayırlarda müsabık olanlar, hayırlarda yarışanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşan kişi nefsinin kalbine %100 hasletleri yerleştirmiş olan kişidir. Daha bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada kalbinin tam aydınlandığı bir yerde daimi zikre ulaşacaktır. Ulaştığı andan itibaren artık bir daha mühür oradan çıkmayacağı için hep kalbi %100 nurlarda dolu olarak kalacaktır. Bu insanın kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Hiç afet kalmamıştır. Bu sebeple bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Hiç afet kalmamıştır. Ve iki tane özellik bu. Bir, kişinin daimi zikrin sahibi olması. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Yerini %100 Allah'ın faziletlerinin alması. Üçüncü olay vücuda gelir. O kişinin kalp gözünü açar Allah-u Teala mutlaka. Dördüncü olay vücuda gelir. O kişinin kalp kulağını açar Allah-u Teala. Bu noktadan itibaren o kişi Allah'ın bütün söylediklerini işitecektir. Yasak ettiği fiilleri bütün söylediklerini işitecektir. Bütün gösterdiklerini görecektir. Tabiatıyla yasak ettiği fiilleri işlemesi de emrettiği şeyleri yapmaması da söz konusu değildir. Çünkü nefsin kalbi de faziletlerle dolmuştur. Allah neyi emretmişse nefs de istemektedir. Ruh da yapmak istemektedir. Mutlaka Allah'ın dediği yapılır. Allah neyi yasak etmişse nefs de o yasağa riayet eder. Ruh da riayet eder. Nefs ve ruh arasındaki evrensel kavga burada bitmiştir. Burası mutluluğun dizaynını ifade eder. Nefs tezkiyesinin burası sonudur. Burada o kişi dört tane kalp şartının temel şartın sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Afet kalmamıştır nefsinin kalbinde. Faziletlerle donatılmıştır nefsi. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Bu onu üç tane de vasıf şartına götürür.
O kişi ehli tezekkür olmuştur. O kişi ehli hayır olmuştur. O kişi ehli hükm olmuştur. Yani hikmet sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanmaktadır. Hayır ehlidir. Allah ile dilediği an konuşabilmektedir. Tezekkür edebilmektedir. Müzakere edebilmektedir. Ehli tezekkür olmuştur. Ve bu kişi Allah-u Teala tarafından hikmet sahibi kılınmıştır. Hangi ayete baksa o ayetin hangi kademeye ait olduğunu, 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta çıkarabilecek olan bir özelliğin artık sahibidir. Allah'ın bir sevgilisi olmuştur. Adı Sabikundur. Ve göğün zemin katı, devrin imamının ruhunun, devrin imamının dergahı, onun manevi cephesi bu kişiye sır olmaktan çıkar. Oradaki insan ruhları saflarını, altın kapıyı ve her şeyi görmeye başlar. Bir gün bu kişi ulul elbaptır. Ulul elbabın özelliği, li ulul elbab, yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Benim ulul elbab kullarım var ya, onlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde daimi zikre ulaşıyor kişi, ulul elbab oluyor. Ama göğün birinci katı gösterilecek bir gün ona, o zaman ulul elbab makamını atlıyor, ihlas makamının sahibi oluyor. Ne diyor Allah Teala ihlas makamı için? Beyne suresi 5. ayet-i kerime, ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılarak, halis kılınca nefs Allah'a teslim olmuştur. Allah'a, Allah'ın dininde nefslerini halis kılmakla emrolundular. Yani nefslerini halis kılarak Allah'a teslim olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah Teala. Birinci, göğün birinci katından itibaren ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına kadar bütün katlar o kişiye gösterilir. Yedinci katın son gösterilen kesimi indi ilahidir. Allah'ın huzurunda huzur namazının kılındığı yerdir. Oradaki en üst noktada sitretin müntehadır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasındaki, en son noktasındaki ağaç. Bu gösterildiği zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Burası ihlas makamından salah makamına geçiştir. Burası nefsin Allah'a teslim olduğu noktadır. Bu noktaya kadar o kişinin nefsinin kalbi bir mertebe ulul elbab makamında, yedi mertebede salah makamında müzeyyen olmuştur. Sekiz mertebe kalbin müzeyyen olduğu bu noktada nefs Allah'a teslim olur. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde şunu görüyoruz. Ne konumuz? Allah Teala ile olan ilişkilerimizde nefsimizin kalbinin müzeyyen olması. Hangi standartlar içinde nefsimiz müzeyyen oluyor? Ulul elbab makamında bir mertebe, ihlas makamında yedi mertebe müzeyyen oldu. Nefsimizi de Allah'a teslim ettik. İşte nefs tezkiyesinin sonuna geldik. Burası tasfiyedir. Üç vücudumuzun üçünü de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamakta fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. Nefsimiz buraya kadar rehine. Buradan sonra nefsimiz de
emanet oluyor. Ve nefsimizi de 25. basamaktan 2 basamak sonra 27. basamakta Allah'a teslim ediyoruz. Nefsimizin teslimi de tamamlandı. Teslimler bir muhteva kazandı. Öyleyse nefsimizin Allah'a teslim olduğu bu noktadan sonrası var mı? Evet. Ne zaman sitetin müntahayı görürsek Allah Teala bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Bunun manası ihlas makamı bitmiştir, salah makamı başlıyor. Ve salah makamının birinci mertebesinde biz tövbe-i nasuha davet edilen kişiyiz. Allah'ın söylediklerini birer birer tekrar ederek Allah'ın huzurunda bir tövbe yaparız. Bundan evvel nerede yapmıştık? Mürşidimizin önünde tövbe yapmıştık. O tövbe bizi, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek üzere harekete geçirmişti. Allah Teala bütün kapıları açmıştı ve Allah'ın huzurunda yaptığımız bu tövbede bütün günahlarımız sevaba çevrilmişti. Şimdi Allah'ın huzurunda bir tövbe yapıyoruz. Adı tövbe-i nasuh. Neden tövbe-i nasuh? Artık değişmesi mümkün olmayan bir tövbe. Neden? Çünkü nefsimizde artık afetler yok. Sadece nefsinin afetleri tamamen yok olan ve göğün 7 katının hepsi gösterilen bir kişi tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh, ihlasın bittiği, salahın başladığı yeni bir son safhadır kişi için. Ve mürşidinin de yaptığı tövbede bütün günahları sevaba çevrilmişti. Bu tövbede ise o günahlarının sevaba çevrildiği noktadan itibaren işlediği günahlar sevaba çevrilmez. Örtülür Allah Teala tarafından. İşte salah makamının ikinci kademesinde kişinin günahları sevaba çevrildikten sonra işlediği günahlar örtülür. Ve o kişinin başının üzerine Allah Teala salah nurunu verir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin başının üzerinde artık salah nuru oluşur. O kişinin salihlerden olduğunun kesin işaretini teşkil eder. Sonra ne olur? Sonra salah makamının 3. mertebesi gelir. Allah Teala örttüğü günahları örtmekle kalmaz. 3. mertebede sevaba çevirir. 3. kademede sevaba çevirir. Aynı zamanda bu salah makamının nefsin kalbinin müzeyyen olması konusundaki 3. mertebesidir. 1. mertebede 1. defa müzeyyen olması, nefsimizin kalbinin salah makamının 1. mertebe müzeyyen olmasında 1. kademe salah makamının muhtevasını yaşamamız söz konusudur. Yani tövbe-i nasuh. 2. mertebe kalbimizin müzeyyen olması 2. kademeyi yaşamamıza bağlı. Yani Allah'ın başımızın üzerine salah nurunu vermesi ve günahlarımızı örtmesi. 3. mertebe 3. kademede oluşur. Nedir bu kademe? Günahlarımızın, Allah Teala tarafından örtülen günahlarımızın sevaba çevrilmesi. 4. bir mertebe var mı? Var. Bu mertebe nefsimizin kalbinin müzeyyen olmasının 3. noktasından sonraki 4. mertebede müzeyyen olmasını ifade eder. İrşada ulaşmak. Burada müzeyyen olmayı Allah Teala net bir şekilde ifade ediyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Diyor ki Allah Teala Zariyat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde ey sahabe bininiz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dinlediği söylediklerinize itaat etmiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah Teala size lanet de edebilirdi, lanete de uğrayabilirdiniz.
Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve kalbinizdeki iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Ayet-i kerime net olarak irşada ulaşanların mutlaka kalplerinin müzeyyen olan insanlar olduğunu ifade ediyor. Kalbin bu mertebede müzeyyen olması ulul elbab makamında bir mertebe, ihlas makamında 7 mertebe eder 8. 4 mertebede salah makamında nefsinizin, kalbinin müzeyyen olması sizi iradenizin de Allah'a teslim edileceği bir noktaya ulaştırır. Artık iradeniz Allah'a teslim olmayı istiyor. Allah da iradenizi kabul ediyor. Siz irşad etmek yetkisine Allah-u Teala'nın ulaştıracağı birisiniz. Ve iradeniz de Allah'a teslim oluyor. Ve böylece irşad makamının sahibi oluyorsunuz. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradenizi teslim alıyor. Yani sizin iradeniz artık Allah'ın iradesine bağlı. Yani Allah-u Teala her dakika size her zaman neler yapmanız gerektiğini açık ve kesin bir şekilde emreder. Allah'ın emirlerini sadece yerine getirirsiniz. Nefsinizin zaten üzerinizde artık bir talebi oluşmaz. Allah'ın bütün farzlarını yerine getirirsiniz, sünnetlerini yerine getirirsiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeniz mümkün değildir. Her an Allah'tan emir almak sizin için doyulmaz bir zevktir. Emirlere itaat etmek de o zevkin devamını sağlar. Ve Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşada vazifeli kılar. Burası İhlas salah makamının 5. mertebesidir. Nefsinizin ulaşabileceği en üst nokta burasıdır. Daha yukarıda birileri var mı? Bütün ülkelerdeki her devirde mutlaka var olan Resuller 6. kademeyi ifade ederler. 7. kademede ise bir tek kişi vardır, devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşad makamının sahipleriydi. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler ve irşada memur ve mezun kılınmışlardı. Nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor. Nefsin ulaşabildiği en üstün kademeye nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla ve müzeyyen olması yoluyla bütün sahabe ulaşmış, irşad makamının sahibi olmuşlardı. Diyor ki Allah-u Teala Tövbe 100'de o sabikun el ebelin var ya, evvelki sabikunlar, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, görüyoruz ki hepsine tabi olunmuş ve bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuşlar. Yani nefsin tezkiyesini de tasfiyesini de onun ötesinde müzeyyen olmasını da sağlamışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah konumuzu burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allahu sana ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı İmparatorluğu tarihin en büyük ve en uzun ömürlü imparatorluğudur. Bütün dünyaya örnek bir yapının sahibi olmuştur Osmanlı. Bütün dünyaya örnek. Ne demek istiyoruz? Osmanlı altı yüz küsur yıllık tarihinin 400 yılında bir cihan hakimiyetini başarmış bir imparatorluktur. Ve her gittiği ülkeye adalet götürmüştür. Doğruluğu götürmüştür ve örnek bir imparatorluk olmuştur. Osmanlı'yı gerçek anlamıyla tanıyanların hepsi Osmanlı'ya hayrandır. Biz de hayranız ve de Osmanlıyız. Buna bizi anlamadan kızacak olanlar olabilir. Ama onlara bunu hatırlatmak isteriz. Biz 600 yıl, yani 620 yıl hatta, 1299'dan 1922'ye kadar623 yıl bir Osmanlı dönemi geçirdik. Türk tarihinin en muhteşem devri. Bir dünya hakimiyeti ve bir bütün dünyaya adalet götürme devri. Hakkı götürme devri. Osmanlı işgal ettiği hiçbir ülkede o insanların dinini değiştirip de bunlar Müslüman olsunlar diye onlara hiçbir baskı uygulamamıştır. Tam aksine herkesin dinine saygı göstermekle kalmamış, onlara kendi dinlerinde en güzeli yaşayabilsinler diye Osmanlı devamlı yardımda bulunmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı adaletin temsilciydi, temsilcisiydi.

suçu işleyenler de Osmanlı'nın içindeki yabancı dinlerin temsilcileriydi. Tasavvuf ahlakıyla büyürdü Osmanlı. Her caminin imamı, o mahallenin aynı zamanda muhtarıydı. Sayılırdı, hürmet edilirdi ve tam bir aile hayatı yaşanırdı. Din açısından çok evlilik cevaz verilen bir şey ise de toplum birden fazla evliliğe iyi gözle bakmazdı. Bundan rahatsızlık duyardı. Tasvip edilmezdi. Onun için Osmanlı'da çok evlilik parmakla gösterecek kadar az olan bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsinin ötesinde Osmanlı'nın adaleti bu dünyaya en büyük örnektir. Bir dünya hakimiyeti, dünyaya nizam veren Osmanlı. Öyleyse bir devre geçirmişiz sevgili kardeşlerim. 622 yıl. Ve sonra da Osmanlı'yı yok etmişiz. Biz yapmışız bunu. Kendi ülkemizdeki bizler. Osmanlı'nın bütün akrabalarını, taallukatını yurdumuzdan kovalamışız. Yurt dışına mecburi çıkış için kanun çıkarmışız. Osmanlı inkıraz bulmuş, yok olmuş. 600 yıllık dünyada adaletin temsilcisi olan, temsili olan timsali olan ve temsilcisi olan Osmanlı gene kendi insanı tarafından yok edilmiş. Yeni bir rejim kurulmuş, cumhuriyet. Ne olmuş? Cumhuriyetten bu tarafa geçen ...80 yılı aşkın bir devre. Ne olmuş? Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan, yükselme devrinden, duraklama devrinden ve düşme devrinden bir bütün alırsak ele, hepsini işin içine katarak, biz bu dünyada en az suç işlenen ülkeydik. Ve Cumhuriyet'in kurulmasından 80 küsür yıl sonra bugün biz dünyada en çok suç işlenen ülkelerden biriyiz. Aradaki farkı görmeyecek misiniz? Arkasında ne olduğunu hiç aramayacak mısınız?

arkasında Allah'tan kopmamız söz konusu. İşte bu kopukluktur ki insanlarda doğruluğu, dürüstlüğü, toplum saygısını, Osmanlı'nın o muhteşem dizaynını bütün boyutlarıyla bizlere unutturmuş. Olay meydanda değil mi? Kim itiraz edebilir ki buna? Altı yüz küsür yıl şu dünyada en az suç işlenen ülke olmak vasfını koruyan Osmanlı'nın ecdadı, çocukları bugün ne halde? Her gün binlerce hırsızlık vakası işleniyor ülkemizde. Gazetelerin haberlerine baktığınız zaman gözleriniz büyüyor. Biz Osmanlılar bu hale mi düştük? Böyle mi olacaktı sevgili kardeşlerim? Her alanda ahlaksızlık, her alanda suistimal, her alanda düşüşün devamını acıyla izlemek, bu bizim kaderimiz oldu. Dürüstlüğün, İmanın kalesi olan Osmanlı artık iman edenlere karşı düşman bir tavrın içindeki bir ülke hüviyetine geldi. Acaba bu ülkeye yazık olmuyor mu? Benliğimizden bu kadar kopacak mıydık? Böyle mi olacaktı? Dünyaya hükmeden Osmanlı yabancıların elinde bir oyuncak mı olacaktı? Bundan derece derece herkes sorumludur. Hepimiz sorumluyuz. Osmanlılarımızı unutmuşuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslımızı unutmak mı söz konusu olmalıdır ki bugün unutmuş durumdayız? Yoksa aslımızı yad etmek mi, onları hürmetle anmak mı söz konusu olmalıdır? Çocukluğumuzu hatırlıyoruz. İlkokulun kütüphanesine girdiğimiz zaman oradaki kitapların aşağı yukarı hepsinin Allah yoktur temasını işlediğini görmenin huzursuzluğunu şu anda yaşıyorum. O zamanlar bunların hiçbirinden elbette haberimiz yoktu. Ve bizler o telkinin altında büyüdük. Dinimizden koptuk. Bizim dine, aslımıza geri dönüşümüz 30 yaşındaki bir başlangıç noktasından sonra 40 yaşına kadar bize bir şey sağlamadan geçti. Sadece fiziğin ötesinde bir şeyler olduğunu net olarak yaşadık. Dayı Bey isimli mürşidimiz sebebiyle. Ama o devirde ne yaptığımızın farkında bile değildik. Ne zaman ki mürşidimiz Dayı Bey rahmetli oldu, o zaman gözlerimiz açıldı, yalnız hissettik kendimizi ve o zaman
Allah'ın bizim üzerimizde nasıl bir tesir icra etmesi lazım geldiğini öğrendik. Sevgili kardeşlerim,

Her şey Osmanlı'da en güzel standartlarda örnek bir davranış biçimleri dizisini ifade ediyordu. Herkesin birbirine saygı gösterdiği bir muhteşem toplum. Sevgiye, saygıya, dayanışmaya bağlı bir toplum. Allah'a ve dinine sımsıkı bağlı bir toplum. Ve Cumhuriyet'le beraber laiklik müessesesi ortaya konmuştur. Laikliği açık bir şekilde dinsizlik olarak anlayan bir zihniyet bu ülkeye hakim olmuştur. Neden sonra aklımız başımıza geldi de dinlerine bağlı insanları iş başına getirmeyi akıl ettik bu ülke olarak? Onların da hedeflerinde sapmalar görüyoruz. Onları saptırmak için Allah'ın dostu olmayanlar büyük gayretlerin içindeler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ahlakın bu kadar çürüdüğü bir ortamda kurtuluşun, bu fitneden kurtuluşun bir tek yolu var. Allah'a dönüş. Dikkat edin. Ne zaman Allah öndeyse o zaman parıltılı bir dünya vardır ve adaletin haksızlıklara hakim olması vardır. Öyleyse adaletsizlik var mı? Ne yazık ki evet. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan koptukça insanlar zelil olurlar. İşte 600 yıllık bir Osmanlı saltanatından sonra 80 yılda her şeyimizi kaybetmişiz. Dinin en üstün noktadaki kişisi muhakkak ki halifedir. Osmanlı'nın yok olmasıyla birlikte ondan birkaç sene sonra birkaç sene daha halifelik yaşadı. Sonra onu da bitirdiler. Şu anda emperyalizmin en çok istediği şey, yani İslam aleminin yağma edilebilmesi için onların başsız kalması, şu anda dünya üzerinde başarıyla tatbik edilmiş bir oyunun bugünkü perdesidir. Ve İslam ülkeleri başsızdır. Her biri istila edilmiştir ve sömürülmektedir. Bir Türk ve İslam birliği mutlaka kurulmalıdır. Türkiye gene bu hüviyetini muhafaza edecektir. Ama İslam alemine yön veren bir ülke olarak. Sevgili kardeşlerim, şöyle bir göz atarsanız eğer, İslam alemi içinde
İslam aleminin idaresini üstlenebilecek olan ikinci bir ülke mevcut değil. Sadece bu ülke söz konusu. Ve Amerika Federasyonu, yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Federasyonu, yani Avrupa Birliği bir bütün oluşturamıyor. Çin'in ve Rusya'nın beraberce yaptığı o manevradan sonra dünyanın aklı başına gelmiş gibi görünüyor. Ve buna dayalı bir üçüncü büyük birliğin kurulması mutlak olarak gerekiyor. Bu Türk-İslam Birliği'dir. İslam Birliği Türksüz, başsız bir birlik olurdu. Onlara 700 yıl liderlik etmiş olan Osmanlı'nın bugünkü torunları dünya üzerinde önemli bir vazifeyi almak mecburiyetindedir. Bu vazife Türk-İslam Birliği'nin kurulmasıdır. Böylece komünizmin karşısında üçüncü bir birleşik kuvvet vücuda gelecektir. Bütün İslam ülkelerini bir araya getirecek olan bir İslam Birliği Türkiye'nin liderliği altında kurulabilir. Başka bir alternatif yoktur. Öyleyse bu ülkenin insanları olarak aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz. Osmanlılığımızı kaybetmenin bize nelere mal olduğunu gördük. 700 yıllık bir cihan hakimiyetinin sonunda 80 yılda her şeyi berbat ettik sadece. Ahlak açısından bu dünyadaki en çok suç işlenen ülke olmayı başardık. İtalya'nın da bizden aşağı kalmadığı söyleniyor. İstatistiklerden bunu anlamak gerekli. Ama asırlardan beri bize dünya üzerinde en çok değer kazandıran şey ahlakımızdı. Osmanlı ahlakı. 80 yılda o ahlakı bütünüyle yok etmiş durumdayız. Bunu başaranlar iftihar etsinler. Sevgili kardeşlerim, toparlanma devresidir. Artık aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz. Artık bir Türk-İslam Birliği'ni kurmak zamanı gelmiştir. Ve gene önceden haber veriyoruz ki Türk-İslam Birliği mutlak olarak kurulacaktır. Biliyorsunuz ki size daha evvel birçok şey söyledik. Ve söylediklerimiz Allah-u Teala tarafından bize söyletildiği için zamanı geldiğinde mutlaka gerçekleşti. Biz Allah'ın kölesiyiz. Azatsız bir köle. Bu can bu tende kaldıkça biz Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Ve hayatımızın şu kadarcık bir değeri olmadığını da herkesin bilmesini isteriz. Öyleyse eğer insan isek gayelerimiz olmalı. Gayelerimiz için yaşamalıyız. İdeallerimiz olmalı.
ideallerimiz için yaşamalıyız. İster gaye deyin, ister ideal deyin, birisi Latince, birisi Arapça, netice değişmez. İstemeyenlerin var olduğunu da biliyoruz. Bir Türk-İslam Birliği'nin kurulmasını istemeyen bir zümre var ülkemizde. Ama onlar istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Türk-İslam Birliği mutlaka kurulacaktır. Hiç kimse buna mani olamaz, bilinmiş olsun. İşte bugünden söylüyoruz ki, yakın gelecekte Türk-İslam Birliği mutlaka kurulacaktır ve dünya üçüncü bir kuvvet odağına mutlak olarak sahip olacaktır. Dünyadaki sülh ve sükun dengesi ancak bununla kurulabilir. Üçüncü bir büyük güç. Bunun önderi de Türkiye'den başka bir ülke olmayacaktır. Bu da bilinmiş olan. Bunların hepsinin yakın gelecekte gerçekleştiğini göreceksiniz. Altını çizerek söylüyoruz, evvelden söylediklerimiz gibi nasıl birer birer tahakkuk ettilerse bu da gerçekleşecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, elbette insanlar arasında fikir ayrılıkları olacaktır. İdeal ayrılıkları olacaktır. Bunu hoş karşılamak mecburiyetindeyiz. Bu söylediğimiz Türk-İslam Birliği bir görüşü temsil eder. Bu Osmanlı'nın bir devamını temsil eder. Osmanlılıktan hoşlanmayanlar olabilir aramızda ama artık biliyoruz ki onlar azınlıktadır. Bu vatanı sevenler, bu vatan için canlarını vermeye hazır olanlar, onlar Osmanlı kanı taşıyanlardır. Hepiniz Osmanlısınız. Türkiye'den başka istiklalini muhafaza edebilmiş bir Osmanlı ülkesi artık yok. Her tarafa el atmış durumda. İnsanlığın düşmanları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir olmak mecburiyetindeyiz. Beraber olmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, Osmanlı'da zafer kazanan bütün padişahların yanında mutlaka Allah'ın bir büyük evliyası onlarla beraber olmuştur, onların mürşidi olarak. Ve zaferler kazanılmıştır, önceden haber verilerek. Fatih Sultan Mehmet, dedesinin yanına gittiği zaman, hangi tarihte, hatta hangi saatte savaşın biteceğini, İstanbul'un fethedileceğini Akşemseddin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet'e açık bir şekilde söylüyor. Allah'tan sormuş, cevabı almış. Var olduğuna nasıl eminse, kendisinin var olduğuna nasıl eminse, Allah'tan aldığı emrin ve ilmin tam ve gerçek olduğundan da o kadar emin. Ve dediği gün, dediği saatte zafer kazanılıyor. Hem de her şeyin bitmesine ramak kalan. İki tarafında hayatta olan askerlerinin sayısı
çok büyük ölçüde azaldığı bir devrede sancak, Osmanlı sancağı İstanbul burçlarına dikiliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gelecekte bu ülke gene dünyadaki en az suç işlenen ülkeler arasına inşallah girecektir diye ümit ediyoruz. Bu mümkün müdür? Mutlak olarak mümkündür. İnsanlar Allah'ı tanıyabilseler, onun verdiği istikamette yaşamanın nasıl büyük bir mutluluk olduğunu bir yaşayabilseler, Allah'tan kopmaları hiçbir zaman mümkün olmaz. O zaman Osmanlı olurlar. Sevgili kardeşlerim, bugün dünya üzerinde artık devletler modeller, yeni modellere göre dizayn ediliyor. Cumhuriyet de bu modellerin en güzelidir. Ve de Allah-u Teala'nın emrettiği husus asla böyle bir modelden vazgeçmemek. İslam'ı temsil eden bir ülke mutlaka serbest seçimle iş başına gelen bir parlamento düzenini devam ettirebilen bir hüviyeti kıyamete kadar devam ettirmelidir diye geliyor. Öyleyse adaletin tecellisi herkesin hak sahibi olduğu bir sistemi içerir. Bunun adı seçimdir. Herkes kendi vicdanının sesini dinleyerek oy verir ve iktidar tayin edilir. Adaletli olan herkesin kendi vicdanının sesini dinleyerek bunu gerçekleştirmesidir ve böyle devam edecektir. Allah-u Teala'nın bu devirdeki dizaynı budur. Dini bir dayanışma siyasetin dışında bir olgudur. Siyasetle din aynı hüviyetin içinde vücut bulamaz. Din insanların mutluluğunu sağlayacak olan bir iç dizayndır. Osmanlı'nın bütün dünyaya ulaştırdığı bir muhteşem Allah ile ilişkiler dizisi. Bu Allah-u Teala'nın dizaynı böyle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe ümitle bakın. Gelecek bu ülkenin bir İslam ülkeleri birliğinin lideri olduğu yeni bir devreyi işaret ediyor. Üçüncü bir kuvvet odağı Türk-İslam Birliği. Bu ülkenin gelecek günlerde üzerine alacağı belki en büyük vazife kendi içindeki ahlak buhranını
bir sülh ve sükun devresine dönüştürebilmesi hedefi olacaktır. Bu mümkündür ve mümkün olduğunu göreceksiniz. İnsanlar doğruyu ve güzeli gördükleri zaman, gözleriyle şahit oldukları zaman, kalpleriyle gördüklerine inandıkları zaman doğruya ulaşabilirler. O günler uzakta değil sevgili kardeşlerim. Dini insanları hükmü altına alan bir zorbalık olarak düşünenler korkunç bir yanılgının içindedirler. Tam aksine adaletin bütün boyutlarıyla yer aldığı sistemde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devresinde olduğu gibi inanç konunun temelini teşkil etmiştir. Sahabe dünyada en çok suç işleyen insanlarken işlemeyen insanlar haline gelmiştir. Yol kesiyorlardı. İnsanları öldürüyorlardı. Kabileler arasında bir kan davası bütün boyutlarıyla devam ediyordu. Bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Sonra ne oldu? Sonra sahabe suç işlemez oldular. Her şey bitti. Kendi kız çocuklarını küçücükken diri diri mezara gömüyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Hepsi sona erdi. Dünyadaki adaletin en büyük boyutlarda gerçekleştiği bir nizam kuruldu. Allah'ın nizamı. Din deyince korkanlar, sizlere sesleniyoruz. Din korkulacak bir şey değildir, iftihar edilecek bir şeydir. Öyleyse şunu bilelim ki herkes sülh ve sükûnu bekliyor. Bütün bu suçların bu kadar büyük boyutlu herkesin suça yönelmesinin arkasındaki ekonomik sebeplerin dışında en büyük sebep dinimizi unutmamızdır. Ahlakın da buna dayalı olarak yok olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, altını çizerek sizlere şunu söylemek istiyorum. Bizim batıdan alacağımız bir şey yoktur. Ama batının bizden alacağı çok şey vardır. Bunu yakın gelecekte bütün dünyaya ispat edeceğiz. Bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Batı ülkelerinin, batının bizden alacağı çok şey var olduğunu o günlerde herkes görecektir. Herkese ispat edilecektir. Ama bizim batıdan alacağımız hiçbir şey yoktur. Oradan alabildiğimiz şey sadece ahlaksızlık oldu. Bu kadarı yeter. Artık kendimizi toplamanın zamanıdır. Artık Osmanlı kanı taşıdığımızın farkına varmamızın zamanıdır. Artık Allah'ın dostları olmanın zamanıdır. Bu husus dileyenin dinini yaşamayı, bu imkana sahip olmasını sağlamak, dileyenin dinini yaşamaması için ona serbest bir alan tanımak olduğunu hiç unutmayın. Hürriyet, adaletin teminatıdır. Öyleyse hürriyet içerisinde dileyenlerin dinini serbestçe yaşayabileceği, dilemeyenlerin dinlerini serbestçe yaşamayacağı bir nizam
gelecek yıllarda mutlaka yerlerine oturacaktır. Öyleyse adalet bunu gerektirmez mi? Bir insan dinini yaşamak istiyorsa o kişi dinini yaşayabilmelidir, kimsenin tesiri altında kalmayarak. Eğer bir insan bir dinin sahibi hissetmiyorsa kendisini, bir din yaşantısına girmek istemiyorsa kimsenin onu zorlamaya hakkı yoktur. Allah Teala buyuruyor ki la ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeyne rüştü minel gay. İrşat yolu ile gay yolları birbirinden tamamen ayrılmıştır diyor Allah Teala. Hükmün altını çiziyoruz. La ikrahe fiddini. Dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Hiçbir devirde olmaması lazımdır. Ama olduğu devirler yaşanmış. Gelecek devirlerde dinde zorlamanın asla olmadığı güzel günler yaşanacaktır. Dileyenin dinini yaşayabildiği, dileyenin de yaşamadığı bir ortamda herkes hürriyetin gerçek haklarından faydalanmalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti beraberce sonuna ulaştırdık. Söylediklerim yakın geleceğin işaretlerini taşır. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Bugüne kadar söylediklerimiz nasıl gerçekleşmişse bunlar da gerçekleşecektir. Hürriyet, bütün insanların susadığı bir husustur ve bu hürriyet mutlaka oluşacaktır. Engel olacaklarını düşünenler varsa yanıldıklarını şimdiden söylemek isteriz. Gelecekte bu tablo ortaya çıkacak. Allah Teala'nın söylediği husus. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi. La ikrahe fiddini kat tebeyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Asla olmayacaktır. İrşat yolu ve gay yolu herkesin seçeceği bir yol olacaktır. Dileyen irşat yolunu seçer, dileyen gay yolunu seçer. İnsanların buna müdahale etmeye hakları yoktur. Kimse kimseyi dinini yaşamak mecburiyetinde bırakamaz, yaşamamak mecburiyetinde de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu istikamette sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak, sevgili kardeşlerim, bizim için doyulmaz bir zevk. Biliyorsunuz ki biz sizler için yaşıyoruz. Sizler varsınız hayatımızı renklendiren, onu yaşamın en güzeline ulaştıran. Sizlerin dinlemeniz, sizlerin anlattıklarımızdan kâğıt almanız, gerekli dersleri çıkarmanız, bunlar Allah-u Teala'nın çok güzel şeyleri. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu sevgi ortamında nefret bizim harcımız değildir. Hiçbiriniz de aramıza nefret giremez bizim cephenimizden. Bizi izleyenler, dinleyenler dost olmuş, düşman olmuş bize. O bizi düşman olanların durumu hiç alakadar etmiyor. Bilsinler ki biz onlara düşman değiliz. Hiç düşman olmadık. Ömrümüz boyunca da Allah-u Teala buna müsaade etmez. Bize düşman olanlar da bizim dostumuzdur. Bize düşman olan kim olabilir sevgili kardeşlerim? Sadece şeytanın tuzağına düşmüş olan nefret sahipleri. Onlar nereden bilecekler Allah-u Teala'nın bize öğrettiklerini? Evvela Allah'ın bir insanla konuşacağına ihtimal bile veremezler. Öyle öğrenmişler, hatalı değiller. Onlara öyle söylenmiş, Allah kimseyle konuşmaz demişler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala da tam aksini söylüyor. Allah'ın hiç kimseyle konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile diyor Allah-u Teala. Allah insanlarla konuşursa vahiy yoluyla konuşur diyor. İşte ikinci bir handikap daha çıktı karşımıza. Allah peygamberlerden başka kimseye vahiy etmez. Öyle zannediliyor. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilelim. Hiç kimse bilmediği bir şeyi anlatamaz. Öyleyse onlar suçlu değil. Onlara bu ilimleri öğretenler de suçlu değil. Asırlardan beri İslam aleminde insanları cennete ulaştırması mümkün olmayan bir ilim öğretimi var sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sahabesiyle beraber 7 Safa ve 4 tane teslimi hepsi yaşadılar. Kur'an-ı Kerim bunu açık olarak ortaya koyuyor. Bunu lafta bırakmayalım, ayetlerle bir defa bunu kesinleştirelim. İslam, Kur'an'daki İslam, bir başka adıyla Hazreti İbrahim'in Hanif dini, bir başka adıyla Hristiyanlık dini, bir başka adıyla Musevilerin dini,
hepsi ayrı ayrı şeyler zannedilir. Oysa ki hiçbiri birbirinden farklı değildir. Allah Teala Hazreti Musa'ya indirdiği Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'i farz kılmış. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün hüviyetiyle yaşamışlar. Ayetler hamdolsun ki elimizde. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemez. Hiç kimse hangi dinin mensubu olursa olsun kendi kitabında yazılı olanları inkar edemez. Bu sebeple baştan başladık, Tevrat'tan başladık. Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'in farz olduğu kesinlikle ayetlerle tespit edilmiş durumda. Bir. İkincisi, Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i tamamen yaşadıkları da kesin. Gene Tevrat'taki ayetlerle. Kur'an'a gelelim. Kur'an Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa ve 4 Teslim'in Allah-u Teala tarafından farz kılındığını söylüyor. Kur'an 7 Safa ve 4 Teslim'in Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını da ispat ediyor. Hem Yahudilerin, Musevilerin mukaddes kitapları olan Tevrat, 7 Safa ve 4 Teslim'in farziyetini söylüyor. Hem de o 7 Safa'nın ve 4 Teslim'in, 7 Safa'nın içinde bulunan 4 Teslim'in Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını da ispat ediyor. Farziyetini de, yaşandığını da. Peki, geliyoruz İncil'e. İncil'de Allah-u Teala 7 Safa ve 4 Teslim'i Hazreti İsa'ya ve ona tabi olanlara da farz kılmış. Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsi 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'a bakıyoruz beraberce. 7 Safa ve 4 Teslim farz ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Hem 7 Safa'da farz, 4 Teslim'i ihtiva eden 7 tane Safa farz, hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün sahabe bunları yaşamışlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala'nın dizaynı içerisinde 7 Safa 4 Teslim nedir Kur'an'daki ayetlerle? Farz mıdır? Yaşanmış mıdır? Buna baktığımız zaman hepsinin farz olduğunu ve hepsinin yaşandığını görüyoruz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki مُنِيبِينَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ وَاَكُمُ السَّلَاتِ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı
dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Böylece müşriklerden olma. Yani sadece Allah'a münaki olmayı dileyenler, onlar müşriklerden değiller. Sadece onlar şirkte değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakıyoruz ki hepsi Allah'a mülaki olmayı denemişler. Ve de şirkten kurtulmuşlar. Gerçekten öyle mi? Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Böylece şeytanın kulu olan sahabe Allah'a mülaki olmayı dileyerek Allah'a kul olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ruhunu ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemek üzerimize farz. Ve de bütün sahabe bu farzı bir hakkın yerine getirmişler. Hepsi şeytanın kuluyken Allah'a kul olmuşlar. Burası üçüncü basamak. Bundan sonra Allah Teala kişideki görme, işitme ve idrak etme hastalarını açıyor. Onun göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra onu mürşidine ulaştırıyor. Tabiyet 7 safhanın ikincisidir. İkinci safha. Mürşide tabiyet. Olmazsa olmaz. Yola devam edemez kişi. Ama Allah'a ulaşmayı denemiş kişi sonra da ölmüş. Böyle olduğunu kabul edelim. Bu kişi cehenneme mi gider? Hayır, bu kişi birinci kat cennete mutlaka gidecektir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse bu hedefe mutlak olarak ulaşacaktır o kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, on dördüncü basamakta kişi mürşidine ulaşır. Üzerimize farz mı? Evet, farz. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir defa daha takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mürşidinize ulaşın. Nasıl ifade ediyor? Kim sizi Allah'a ulaştıracak, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, sizi Allah'a ulaştıracak vesile her kim ise, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte orada bir vesile görüyoruz. Allah'a ulaştırmayı, Allah'ın ruhunu ulaştırmayı dileyen insanın bulduğu vesile, onun ruhunu Allah'a ulaştıracak olan kişidir.
daha başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle vesile olacak olan kişidir. Ne oluyor? Kişi hacet namazını kılıyor. Allah Teala ona mürşidini gösteriyor ve kişi gidip Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi oluyor. İşte bu tabiyet o kişi için ikinci safhadır. Birinci safha tabiyette sona eriyor ve kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakimde Allah'a doğru yol almak üzere mürşidinin depolu bulunduğu ana dergaha ulaşıyor. Hangi mürşid bugün irşat görevini yapıyorsa o mutlaka zamanın imamına tabi olmak mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde insanlar onun hepimize emrettiği şeyleri nefsleri sebebiyle görmezlikten geliyorlar. Bu devirdeki bütün irşat makamlarının devrin imamına tabi olmaları Allah-u Teala'nın temel emridir. Ama öyle olmuyor. Hiç kimseyi devrin imamı zorla kendisine tabi kılmak zorunda değildir. Hiçbir şey kişisel talebin dışında Allah-u Teala'nın mürşitleri tarafından gerçekleştirilmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilerse hacet namazını kılacaktır. Mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. En üst seviyedeki mürşit kimdir? Devrin imamıdır. Çünkü Allah'a ulaştıracak olan bütün yolların başlangıç noktası olan ana dergah onun emrindedir. İşte ikinci kattan, birinci kattan itibaren, yani zemin kattan itibaren yolculuk başlar. İnsan ruhları yedi katı sırasıyla aşacaklardır. Herkes hangi kata kadar çıkabilirse çıkacak, geri kalanlar daha yukarı çıkan arkadaşlarını bekleyeceklerdir. Sonunda altıncı kata kadar çıkanlar ayrı bir kafile, yedinci kata kadar çıkabilenler de ikinci bir kafile olarak, birinciler altıncı kata kadar, ikinciler yedinci kata kadar çıkacaklar. Sonra da her gün tekrarlanan seyri sülük adlı bu müesseseyi aşağı tekrar inerek tamamlayacaklardır. Sonra günlerden bir gün altıncı katta kişinin artık

kardeşlerim, insanlar için mutluluk her zaman vardır. Ama kişinin Allah'ın emirlerini dinleyip yerine getirmesi onun temel görevidir. Allah herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluğun gerçekleşmesi nefsin afetlerinin birinci devrede yarıdan daha fazla yok olmasıdır. %51 nur girmesidir kişinin. Başlangıçta %100 karanlıklarla, afetlerle dolu olan kalbini %51 aydınlatan nurların o kalbe girmesi bunu sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun sizi beklediğini sakın unutmayın. Onunla kim ilişkiye girerse Allah Teala ile onu severse, çok severse ve ona ruhunu ulaştırmayı dilerse o bu söylediklerimizin hepsini gerçekleştirecek olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra da mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. İşte tabi olmak farz mıdır? Gördük ki farz. Peki bütün sahabe mürşidine tabi olmuş mudur? Evet, Fetih Suresi'nin 10. ayet kelimesinde Allah Teala diyor ki orada size tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın elleri vardı. Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ve Kur'an-ı Kerim hanımların da tabi olduğunu söylüyor. Sonra tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşar. Nefsin kalbindeki afetlerin her %7'si azaldıkça nasıl azalabilir? O nefsin kalbine zikirle Allah'ın katından gelen %7 fazıl nuru gelir ve yerleşir. Her yerleşmede nefsin kalbi %7 devamlı nurla aydınlanır. 7 defa %7 %49 eder. O kişi başlangıçta %2 rahmet nuru alır. O aldığı rahmet nuruyla beraber %49 artı 2 %51 eder. Yani nefsin kalbindeki afetlerden artık nurlar daha fazladır. Başlangıçta nefsin kalbinde %100 hakimiyetin sahibi olan şeytan artık hakimiyeti %49'a düşen bir mahluk olur. En çok içerlediği de bu noktadaki insanlardır. Nasıl olur da ben onlara tamamen hükmederken onlar Allah'ın yoluna girerler ve bunu yaparlar. Nefslerinin kalbinde %51 afet birikiyor. %51 nur birikimini sağlarlar. Ruhlarını da Allah'a ulaştırırlar. Ben buna tahammül edemem diyor İblis. Ve mutlaka o insanı yoldan çıkarmak için elinden gelen gayreti gösterir. Ama becerebilir. Bazı insanlar da, bazılarında ise beceremez. Onlar fizik vücutlarında Allah'a teslim edeceklerdir. Şeytanı çileden çıkarmak için nefslerini de Allah'a teslim edeceklerdir. Daha sonra iradelerini de Allah'a teslim edeceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bir gün mürşidine tabi olur. Bu ikinci safhadır. O kişinin manevi hayatının ikinci safhasıdır. Kişi 14. basamaktadır. Ve nefsinin kalbini %7 nur biriktikçe bir gök katı yükselen kişinin ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu 22. basamaktır. İşte bu noktada o kişinin kalbi %50'den daha fazla nurlarla doludur. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak

0: Bak.
1: Farz mı? Allah Teala İnna Allaha ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha diyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Allah Teala'nın emri. Allah Teala Fecr suresinin 27. ayet kelimesinde İrci'i ila Rabbiki diyor. Ey ruh diyor Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Bunun bir emir olduğu ise Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ruh'a söylenen irci ila Rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş emriyle bu emir aynı standartlarda. Demek ki farz. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler mi? Evet, hepsi hidayete ermişler. Allah Teala diyor ki Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına, en güzel olanına tabi olurlar. Ve arkasından da diyor ki Allah Teala onlar hidayete erdiler ve ulul oldular. Bütün sahabe hidayete ermişler. Peki hidayet nedir? İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki şüphesiz inne şüphesiz muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Şimdi Allah Teala'nın söylediği bu ama insanlar onu gözden kaybetmek üzere her şeyi yapmışlar. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ve bütün sahabe hidayete ermiş. Üzerimize farz mı hidayete ermek? Gördük ki farz. Peki bundan sonraki safa 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Peki üzerimize farz mı? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? İşte Allah Teala buyuruyor ki Yasin suresinin 61. ayet kelimesinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane İnnehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Ademoğulları fizik vücutlarımız. Adı üstünde oğulları. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye. Ey fizik vücutlar ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakîmdir diyor. Hepimizden Allah-u Teala ahd almış. Hepimizin fizik vücutlarından, şu vücutlarımızdan ahd almış. Allah'a kul olacak, Allah'a teslim olacak diye. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evet, Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz vecimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarına üzerlerine farz olan fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek konusunu gerçekleştirmişler. Fizik vücutları Allah'a teslim olmuş, Allah'a kul olmuş. Öyleyse Geriye kalıyor nefsimiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Nefsin teslimi daimi zikirle ancak gerçekleşir. Bir kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yok olduğu için nefs artık Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala buyuruyor diye ulul elbab yesbirullahe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ve bunu üzerimize farz kılıyor. Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cenebihim. Öyleyse ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Nisa 103. Öyleyse devamlı Allah'ı zikretmek üç halde bulunabilir bir insan. Üçü de farz üzerimize. Ve bütün sahabenin ulul elbab olduğunu görüyoruz. Zümer 18. Bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Evvela bütün sahabenin hidayete erdiğini, sonra da ulul elbab olduğunu söylüyor. Peki daha üstün makam, bundan sonraki makam, Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye olan emrolundular. Nefslerini Allah'a teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular. Peki bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara Suresinin 139. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a teslim olanlarız. Peki daha sonrası iradenin Allah'a teslimi. Kim iradesini Allah Teala'ya teslim ederse irşat makamının sahibi olur. Bu üzerimize farz mı? Evet. Ali İmran 102'de Allah Teala öyle bir teslimle teslim olun ki önce o teslimi gerçekleştirin sonra ölün diyor Allah Teala. Bu teslimi külliyle teslim yani iradenin de Allah'a teslimi. Sonuç Allah Teala'nın irşat makamına tayini. Peki bütün sahabe üzerlerine farz olan bu lazimeyi gerçekleştirmişler mi? Gerçekleştirmişler. Çünkü Allah Teala sahabenin de hatta onlara tabi olan tabiinin de mürşit olduğunu söylüyor. İşte Allah Teala'nın söylediği şey onların o sabikun el-evvelin var ya tövbe 100 onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Böylece sevgili kardeşlerim bütün sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Ne ifade eder bu? Bu çok muhteşem bir şeyi ifade eder. Bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve aradan 1400 yıl geçmiş. Bunların hepsi unutulmuş, tarihe kavuşmuş, tarihe karışmış. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabenin yaşadığı İslam'dan geriye kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Şeytan bu noktaya düşmesini İslam'ın gene insanları ile gerçekleştirmiş, insanları yozlaştırmış ve dinlerini nasıl evvela Yahudileri unutturmuşsa, nasıl ikinci devrede Hristiyanlara dinlerini unutturmuşsa, üçüncü devrede de İslam'a dinlerini unutturmuş ve insanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i unutmuşlar. İslam'ın 5 şartına bizi kurtuluşa ulaştıran orta yol budur diye sarılmışlar. Şu anda İslam alemi cehenneme doğru dolu dizgin gidiyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? 7 Safa ve 4 tane teslim hepsi farz. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmiş. Ondan evvel Hazreti İsa zamanında indirilen Hazreti İsa zamanında bütün sahabe bu ona tabi olanların hepsi onun havarileri 7 Safa ve 4 teslimi hepsi yaşamışlar. Kitaplarında farz. Onlardan evvel Hazreti Musa zamanında Yahudilerde farz ve hepsi gerçekleşmiş. 7 Safa ve 4 teslim gerçekleşmiş. Öyleyse başka bir din hiç olmamış sevgili kardeşlerim. Sadece o din var. O din Allah'a teslim olma dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kainatta Allah-u Teala sadece bir tek din vaz etmiş. Ruhu, veçi, nefsi Allah'a ulaştırmayı farz kılan bir din. Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin, Hanif de teslim olmak demek, İslam dininin 7 Safa ve 4 teslimini gerçekleştiren ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim edenlerden kılmasını hepinize Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahdler, yeminler. Bir Allah'ın ahdi var, bir bizim ahdimiz var. Allah'ın ahdiyle bizim misakimiz, yeminimiz ve ahdimiz. Öyleyse her biri ayrı bir cepheden bir bütün oluşturuyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Allah'ın ahdi nedir? Allah'ın ahdine konu olarak gelebilmek için Allah Teala'nın ezele bizi döndürmesi lazım. Ezele dönüyoruz. Bakıyoruz ki Elestü bir Rabbiküm günü Allah Teala diyor ki biz bütün Ademoğullarını huzurumuzda topladık. Ve onların hepsine dedik ki Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galo dediler ki bela evet. Hepimiz oradayız. Adem Aleyhisselam'ın zahrından, sırtından Adem Aleyhisselam'ın çocuklarını çıkarıyor. 1200 yıl yaşamış. 1200 yılda 24 nesil ortalama, her bir neslinde kendi çocukları, onların çocukları, onların çocukları. Allah Teala herkese onu söylüyor. Ezelde Adem oğullarının kıyamete kadar dünyaya gelecek olan hepsini huzurunda topluyor Allah Teala orada indiği ilahide. Ve hepimize birden sesleniyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela evet. Elestü bi Rabbikum'e cevap veriyorlar. Acaba ondan sonra ne olmuş? Ondan sonra Allah Teala hepimize hitap ediyor. Ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair bana misak verin. Ey ruhlar, bana teslim edeceğinize dair, bana teslim olacağınıza dair bana misak verin. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair bana ahd verin. Ve nefsler, ruhlar, fizik vücutlar. Fizik vücudumuzunki ahd. Nefslerinki yemin, ruhlarınki misak. Bu üç tane yemini, yemin, misak ve ahdi Allah öyle bizlerden aldıktan sonra iradelerimizden de
misak alıyor. İlahi irade bizim cüz'i irademizden misak alıyor. İrademizi de Allah'a teslim etmek üzere.

İşte yemin, misak, ahd ve misak. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin, tesliminin ötesinde Allah Teala'nın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden misak alıyor. Onun da teslimine dair. Bu sebeple Allah Teala'nın hepimize söylediği şey, misakinizi yerine getirin tarzındaki ifadesi aslında Allah'ın ahdini ifa edin ve bi ahdillahi effu diyor Allah Teala. Sonra onun sırat-ı müstakim olduğunu, sırat-ı müstakim üzerinde bir hedeflere yürüme olayının cereyan etmesi lazım geldiğini ifade ediyor. Ve Rahat Suresinin 20 ve 21. ayetlerinde buna dokunuyor. Ve bi ahdillahi evfu. Allah'ın ahdini ifa edin. Onlar diyor Allah'ın ahdini ifa ettiler. Sevgili kardeşlerim,

insanların Allah'ın ahdini yerine getirmeleri. Ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri demektir. Onlar misaklerini bozmazlar, Allah'ın ahdini ifa ederler, diyor Allah-u Teala. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Biz insanların bir ruhumuzun Allah'a verdiği misak var. Bir de ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizin Allah'a verdiği misak var. Onlar misaklerini bozmazlar ve Allah'ın ahdini yerine getirirler, diyor Allah Teala. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa ederler. Bizim misakimiz Allah Teala'nın ahdi oluyor. Allah Teala Allah'ın ahdini yerine getirin emrini verdiği zaman ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor olay. Aslında Allah'ın ahdi sadece irademizin misakini kapsar. Ama irademizin misakini gerçekleştirebilmemiz için evvela ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım ki neticede irademizi de Allah'a teslim edelim. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhteva çok güzel bir ayrımla simgelenmiş. Allah Teala'nın o muhteşem dizaynını görüyoruz burada. Allah Teala onlar misaklerini bozmazlar, onu ifa ederler dedikten sonra ...22. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar misaklerini bozmazlar. Misak nedir? Ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği yeminin adı misaktır. Ruhumuzu biz hayattayken mutlaka Allah'a teslim edeceğimize dair Allah'a misak vermişiz. Allah Teala da onu söylüyor. Onlar misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar? Eğer misaklerini bozmazlar sözüne 21. ayet-i kerimeye, 22. ayet-i kerimeye ulaştırırsak, bitiştirirsek, birleştirirsek ikisini, onlar misaklerini bozmazlar ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar, diyor Allah Teala. Neymiş Allah Teala'nın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey? Ruhumuz. Bize ait değil. Allah'ın bir emaneti ve ölmeden evvel o emaneti Allah Teala geriye istiyor. Hepimizden istiyor. Allah Teala emanetini geri istiyor. Mutlaka onu Allah'a iade etmek mecburiyetindeyiz.
İşte kelime kelime manası Ra'd 22'nin. Vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse çok açık bir muhteva görüyoruz burada. Allah'a ulaştırılmasını emredilen şeyin Allah'a vasıl olması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada her şeyin farklı bir dizaynda olduğunu görüyoruz. Allah Teala böyle söylüyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a, ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi burada korkunç bir tuzakla karşı karşıyayız. Çünkü Türkiye'de mevcut 22 tane Kur'an mealinin, bizim dışımızda 22 tane Kur'an meali var. Tetkiki korkunç bir tablo çıkardı ortaya. Bu ayet, onlar Allah'ın ahdini bozmazlar ve akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler şeklinde Türkçe'ye çevrilmiş. Sevgili kardeşlerim, ne akrabalık var, ne bağ var, ne kuvvetlendirmek var. İnsanlar hangi yanlış eğleten insanlar onları bunu öğretmişlerse insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşacağına inanmıyorlar. Zannediyorlar ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. İnsan ruhu her gün birkaç defa o kişinin vücudundan birçok defa, sayısız defa vücudundan ayrılır. Dilediği yere gider, sonra tekrar döner. Vücudun haberi bile olmaz. Ve bir gün vücuttan ayrılan ruh tabiiyetle beraber devrin imamının dergahına gider. Oradan diğer ruhlarla birlikte 7 katlık bir yolculuğa çıkar. 7 tane gök katını aşar. 7. gök katında 7 tane alemi aşar. Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Bunun adı seyri sülüktür. Ve üzerimize defaatle farz kılınmıştır. İşte bu farz ayetlerden birisi de budur. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Başka? Başka Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diye Allah Teala ruha emir veriyor. Nefse emir veriyor evvela. Fecr 27, 28, 29, 30 şöyle. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiye. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs diyor Allah Teala nefse hitap ediyor. Rabbinden razı ol. Radiye makamı. Rabbinin rızasını kazan. Mardiye makamı. Nefsi Allah Teala 3 kademede sesleniyor. Mutmain olmak, mutmainne, radiye ve mardiye. Mutmain olmak doyuma ulaşmak, Allah'tan razı olmak, Allah'ın da kuldan razı olması. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön. Ey ruh geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fethuli
fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir. Gene fizikül yazı seni ve tuli cenneti, ve cennetime gir. Öyleyse olayları dizayn edip yerlerine oturttuğumuz zaman bir sonuç çıkıyor ortaya. İnsan ruhu Allah'a geri dönecektir. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Ve enivü ila Rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Evvela yönelmek. Yönelmeden hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Evvela yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Hepinizin bildiği gibi bu teslim Allah Teala tarafından gerçekleştirileceği garanti eden bir teslimdir. İnsanlara düşen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse bileceğiz ki Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizlere bu hakikatleri öğretti. İslam aleminin asırlarca evvel unuttuğu Kur'an hakikatleri. İşte bunlardan bir tanesi ruhumuzun Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatında yok olmasıdır. Üzerimize Allah-u Teala Allah'a yönelmeyi de Allah'a ulaşmayı da farz kılmış. Ama bir devirdeki alimler, geçmiş son birkaç devirdeki alimler, insan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür zannıyla bu ayetleri karalayıp yok etmeye çalışmışlar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. İşte Allah Teala Allah'ın ahdi dediği zaman ruhumuzu da veçimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Allah Teala ve bi ahdillahi efu dedikten sonra Allah'ın emrini yerine getirin diyor. Ve takva sahibi olun diyor. Sonra da Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. Enam suresi 151, 152, 153. ayetler. Ve ahdillahi efu diye başlıyor Allah'ın ahdine. İfa edin. Sonra Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ve sonunda da ayet-i kerimenin bunun en üst seviye sonucunu söylüyor. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi hepsini birer birer teslim etmeyi içeren Allah'ın vasiyetidir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ahdi ile Allah'ın vasiyeti arasında bir farklılık var. Allah'ın ahdi iradenin teslimini içeriyor sadece. İradenin teslimi
ruhu Allah'a teslim etmeden, fizik vücudu Allah'a teslim etmeden, nefsi Allah'a teslim etmeden gerçekleşemez. Hepsinin teslimiyle o sonuca gideceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın İnam 151'de söylediği şey, Ebi ahdullahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin sözü, sadece iradenin teslimini içerir. Ruhun ve için nefsin teslimi olmadan gerçekleşemeyeceği için dolaylı bir şekilde onları da kapsar. Ama Allah'ın vasiyeti budur dediği zaman Allah-u Teala takvaların hepsinin tahakkukuyla gerçekleşen bir sonuçtan bahsediyor. Bütün takvalar, ruhun ve için 7 tane takva, Allah'a ulaşmayı dileme takvası, mürşide ulaşıp tabiyet takvası, ruhu Allah'a teslim takvası, fizik vücudun teslimine ait olan takva, nefsin teslimine ait olan takva, irşada ulaştıran takva ve iradeyi Allah'a teslim ulaştıran takva olmak üzere 7 tane takvanın hepsini içeriyor Enam suresinin 152. ayet-i kerimesindeki Allah'ın vasiyeti. Hepsini teker teker içeriyor. Teslimler olarak bakarsak, ruhun teslimini, veçin teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini, 4 tane teslimi içeriyor. Böyle bir ortamda Allah'ın vasiyetiyle Allah'ın ahdi birbirinden ayrılıyor. Allah'ın ahdi sadece iradenin teslimini muhtevasını alıyor. Ama diğer teslimler yapılamadığı için aynı sonuca ulaşılıyor. İradenin tesliminin gerçekleşebilmesi için evvela ruhun, sonra veçin, sonra nefsin Allah'a teslim olması lazım. İşte Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerini birbirine bağladığımız zaman Allah'ın ahdini yerine getir. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler dedikten sonra Allah-u Teala Rad 21'de 22'de diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar, vasıl ettiler. İşte Allah'ın ahdini tek başına alırsak bu sadece ruhumuzun Allah'a teslimidir. Affedersiniz. Allah'ın misakini, onlar misaklarını gerçekleştirdiler. Ruhlarını, veçlerini, neslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler değil. Onlar ruhlarını Allah'a teslim ettiler ve ruhlarının Allah'a özelde verdiği misaki gerçekleştirdiler oluyor.

Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Sonraki ayet-i kerimede ve onlar Allah'ın misakini yerine getirirler. Eğer Rad 21'deki sadece bir bölümü alırsak ve onlar Allah'ın misakini yerine getirdileri yerine alırsak, sonraki ayet, 22. ayet bu misakin ne olduğunu ifade ediyor. Misak sadece ruhun Allah'a teslimidir. Ama Allah'ın misakinin bir başka hüviyeti var ki o Allah Teala'nın misaki ruhunda ve içinde nefsinde iradenin de teslimini içeriyor. Ama muhtevası sadece iradenin teslimi istikametinde. Sonrasına bakıyoruz. Ayetin bir evvelki ayeti değil de bir sonraki ayeti kerimeye bakıyoruz. 21'den sonra Rad 22'de Allah Teala onların Allah'ı dilediklerini ifade ediyor. Onlar Allah'ın zatını sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Ellezine sabir ibtigae ve çer Rabbim. Onlar sabırla ibtiga ederler, isterler, dilerler. Ve çer Rabbeke Rablerinin veçini. İşte burada iki ayrı sonuçla karşılaşıyoruz. Bir insanın iradesini Allah'a teslimi söz konusuysa bunu tek başına değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın veçini talep edenlerin Allah'ın zatını görmeyi talep edenler olduğunu görüyoruz. Çünkü kim ruhunu ve içini nefsini Allah'a teslim ettikten sonra iradesini de Allah'a teslim ederse teslim ettiği noktada mutlaka iradenin teslimiyle beraber Allah'ın zatının görülmesi vardır. Burada sabir iptigaye ve çerabbim dediği zaman Allah Teala onlar sabırla Allah Teala'nın veçini dilerler. Veçini kalp gözüyle görmeyi dilerler. Velayetin en üst noktası. Bir kişinin irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edildiği nokta irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah Teala kişiyi irşat makamına tayin ediyor. Bu noktada o kişi mutlaka Allah'ın zatını görmüştür. Allah'ın zatını gören kişi Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. Geri kalanlar vekil mürşitlerdir. Allah'ın mürşidi Allah'ın irşat makamına Allah'tan aldığı emirle emredecek olan irşat makamına bu seviyede tayin ettiği kişi, irşada memur ve mezun kılınan kişi, el öptürmek yetkisinin yegane sahibidir. Ona tabi olanların da el vermek istikametinde her zaman yetkileri olur. Ama bu o seviyede bir yetki değildir. Allah'ın zatının görülmesi irşat makamının temel hususiyetidir. İşte ve onlar Allah'ın zatını dilerler sabır iptigaye ve çerabbühüm demekten murad Allah Teala'nın onların Allah'ın zatını görmeyi dilemeleri. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi buna hak kazanmıştır. O gerçek anlamda bir mürşit olmuştur. Peki Vellezine sabir iptigaye ve çerabühüm dediği zaman Allah Teala başka bir grubu daha
devreye alıyor mu? Elbette alıyor. Bir ikinci grup, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ruhlarını Allah'ın zatına ulaştırmayı dileyenlerdir. İşte Allah Teala Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala'ya ulaşmayı dileyenleri kastediyor. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Sırat-ı müstakime ulaşanlar neye ulaşmak için sırat-ı müstakime ulaştırılır? Allah'ın zatına ulaşmak için. Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmak için dileyenler, Allah'ın zatını görmek için dileyenler olarak iki grup oluşturuyor. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları yirmi birinci basamakta gök katlarının yedincisine çıkmışlardır. Yedi alemi geçmiştir ruh. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bu Allah'ın zatında ifna olmaktır. Fena filan makamıdır burası. Herkese Allah Teala bunu bir ciddi bir emeğin karşılığı olmaksızın doğrudan teslim eder. O kişi Allah'ın zatına ruhunu ulaştırmıştır. Allah'ın zatına ulaştırdığı zaman Allah'ın o kişiye yaptığı yardım sona erer. Buraya kadardır Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerin son merhalesidir. Bundan sonra Allah'ın zatını görmeyi dileyen kişi fizik vücudunu teslim edecektir, nefsini teslim edecektir. En sonunda iradesini Allah'a teslim edecektir ki Allah zatını o kişiye göstersin, onu irşat makamına tayin etsin. İşte onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdirden murat ikidir. Bir tanesi Allah'ın zatını görmeyi dilemektir. En üst makama talip olmaktır. İkincisi Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir. O son derece basit bir olgu. Herkese kapılar açık. İşte Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesinin ve onlar Allah'ın zatını dilerler ifadesi, onların Allah'ın zatını görmeyi dilemeleri değil, eğer bir sonraki ayet-i kerimeyle, bir evvelki ayet-i kerimeyle birleştirirseniz ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesi bir sonraki ayet-i kerime. Manayı sadece Allah'ın zatına ulaşmaya yöneltiyor. Ama kim Allah'ın zatını görmeyi dilerse, o 14. basamakta yola çıkıp 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştıran, Allah'a teslim eden, bunu hedef ittihaz eden kişi değildir. O,
Bunu yaptıktan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 25. basamak, nefsini Allah'a teslim edecektir. 26. basamak, irşad olacaktır. 27. basamak, iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve Allah'ın zatını görecektir. İşte Allah-u Teala'nın verdiği ve sabir iptigaye ve çerabbühüm ifadesi, onlar sabırla Allah'ın zatını görmeyi iptiga ederler. Onu hedef edinmişlerdir. Noktasına ulaştırıyor bize. Burası Allah'ın ahdini yerine getirenler için geçerlidir. Ahdallahi. Burası Allah'a verdikleri iradelerinin misakini yerine getirenlerin mevkiidir. Allah'ın zatının görüldüğü yer. Öyleyse Allah ile olan yemindirimiz, ahitlerimiz, misaklerimiz muhteva olarak bir araya getirildiği zaman Allah'ın ahdi sadece irademizin teslimini içerir. Bu teslimle beraber daha evvel yapması lazım gelen üç teslim mecburen olacaktır ki onlardan sonra kişi teslim etsin. Ama Allah'ın vasiyeti, 156. ayet-i kerimedeki Allah-u Teala'nın söylediği vasiyet, önce ruhun teslimini, sonra fizik vücudun teslimini, sonra nefsin teslimini, sonra iradenin teslimini, hepsini kaplıyor. İşte böyle bir noktada bir bütünü ifade ediyor Allah Teala. Bize ait olan misak de gene iki tane hüviyet kazanıyor. Bir tanesi ruhumuzun Allah'a teslimi, misak. İlk teslimimiz. Bir tanesi gene bizim misakimiz, irademizi Allah'a teslim etmemiz. İrademizin misaki, o ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi de muhtevasına alan bir teslim. O noktadaki kişi Allah'ın zatını görmek üzere bunu gerçekleştirmiştir. Onların gidecekleri yer Adn cennetleridir. Allah'ın zatını gören kişi ise sadece üçüncü kat cennete ulaşabilir. Adın cennetleri 7. kat en üst seviye cennetlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın ahdiyle bizim ahdimiz arasında farklılık var. Allah'ın ahdi 4 teslimi birden ifade eder. Bizim o 4 teslimi de yerine getirmemizi ifade eder. Dördüncüyü yerine getirdiğimiz için diğer üçünü de ihtiva etmeliyiz. Ama bizim ahdimiz sadece fizik vücudumuzun Allah'a teslimine ihtiva eder. Öyleyse Allah'ın ahdiyle bizim ahdimiz arasında çok ciddi bir farklılık var. Allah'ın misakine gelince, bizim misakimiz ruhumuzun Allah'a teslimidir. Bizim misakimiz irademizin Allah'a teslimidir. Allah'ın misaki ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz bir muhteva taşır.

hepsini birden teslim etmeyi ifade eder. Ama Allah'ın ahdi sadece irademizi Allah'a teslim etmeyi ifade eder. Ki bu otomatik olarak daha belki teslimleri de içerecektir. Görüldüğü gibi Allah'ın ahdi, misaki, bizim ahdimiz.

0: Staaten.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد نزوي الآية من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Birçok hurafe dinimize girmiş ve de dinimizi Kur'an-ı Kerim'in dışında farklı bir yöne taşımayı başarmışlar. Sevgili kardeşlerim, sıratımızda kim de doğru yoldur. Hidayet de doğru yoldur. İfadeleri geçiyor. Hidayet nedir diye bir sual vaki oldukta din ilminin bugünkü sahiplerinin söyledikleri şey ya da dinimizde bugüne kadar ulaştırılmış olan tarihsel gelişme içerisindeki hidayetin tarifi doğru yol, sırat-ı müstakimin tarifi gene doğru yol. Şimdi biz de soruyoruz tabii o zaman, acaba sırat-ı müstakim bir doğru yolsa, bu doğru yol nereye götürüyor? Hidayet doğru yolsa, bu doğru yol nereye götürüyor? Aslında sırat-ı müstakim Allah'a götürür. Hidayet de zaten Allah'a ulaşmanın ta kendisidir. Ama öğrenilen yanlış din ilmi, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeyin olmadığına inandırmış insanları. Üzerimize Allah-u Teala'nın defaatle farz kıldığı Kur'an-ı Kerim'deki dizayn, insan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş. Ve deniyor ki insan ruhu vücuttan ayrıldı mı insan ölür. Ruh insana hayat verir. Oysa ki Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki hayatı veren de biziz, öldüren de biziz. Sadece biziz diyor Allah-u Teala. Öldüren de, hayat veren de biziz. Ruh Allah-u Teala tarafından üfürülmüş. Secde Suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona faatler verdik diyor. Görme, işitme ve idrak etme hastaları verdik diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim burada çok açık bir vakayla karşı karşıyayız. Allah Teala bize ruhundan üfürmüş. Sonra mı? Sonra da üfürdüğünü geri istiyor. Diyor ki Allah Teala Zümer 4'te ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyükümün azabe sümmelatun sorun. Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol.

üzerine azap, yani kabir azabı gelmeden önce, ister cehennem azabı olsun, ister kabir azabı olsun, ikisinde de ölümden evvelki bir hayattan bahsediliyor. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakimin ne olduğu konusu çok açık bir şekilde anlatılmış. Nisa 175'te Allah Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Sırat-ı müstakime vasıl eder. Sırat-ı müstakime ulaştırır. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. Hicr suresinde Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a istikametlenmiş yol olarak tarifini yapıyor. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim için. Yani insan ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim muhtevasına bakıyoruz. Sırat-ı müstakim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an, o insan sırat-ı müstakimin üzerindedir. O yolunu mutlaka sırat-ı müstakim onun ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ama ruhu vücudundan ayrılmış mıdır? Hayır. Fakat o kişi istikamet üzeredir artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur. Çünkü Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmeynü biha ellezine hum an ayatina gafilun diyor Allah Teala. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Öyle bir dizayndan bahsediyor ki Allah Teala, onlar diyor kesin şekilde Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a mülaki kılmayı dilemezler diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Onlar diyor dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, yani ateştir diyor kazandıkları dereceler itibariyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar söz konusu. Ve de gidecekleri yer cehennem. İşte insanlar için söz konusu olan sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculukla Allah'a ulaşmak. Allah Teala gördük ki Allah'a mülaki olmak için kişinin talebi lazım. Peki bu talep yeterli mi? Evet, yeterli. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları Allah Teala kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılıyor. Ama kişi dalaletteyse, yani dalaletten kurtulmak istemiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah Teala onu kendi haline bırakıyor.
Yalnız o dalalet olanlardan herhangi birisi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala harekete geçiyor ve onu ta kendisine ulaştırana kadar 6-7 aylık veya 7-8 aylık bir vetire sevgili kardeşlerim. Bu süre içinde Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişi başka bir ibadeye, hidayete eriyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Sırat-ı müstakim ne görüyoruz? Allah'a ulaştıran yolun adı. Bu sebeple Allah Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah selam yurduna davet eder diyor. Aslında selam yurdu burada teslim yurdu. Çünkü arkasından diyor ki kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onların sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimi gördük Nisa 175'te. Sırat-ı müstakim insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse oradaki selam yurdu aslında Allah tarafından kişinin selamlandığı teslim yurdu. Ruhunun, o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı bir muhteva. Öyleyse sırat-ı müstakimi gözden geçirdiğimiz zaman dört sebilden oluştuğunu görüyoruz. Kişi hangi mürşide tabi olmuşsa sırat-ı müstakim oradan başlar. O mürşidin bulunduğu yerden itibaren ana dergaha kadar, devrin imamının dergahına kadar olan yerin sattığına paralel sebil, ilk sebil, yatay sebil sırat-ı müstakimin birinci ayağıdır. Devrin imamının dergahından itibaren 7 tane gök katını aşan bir tarık-ı müstakim olayı başlar. Tarık-ı müstakim, sırat-ı müstakimin ikinci safhasıdır. Dikey bir yolculuğu ifade eder. Zemin kattan birinci gök katına, oradan ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının 7 tane aleminin geçirmesiyle Sitret-i Münteha'ya ulaşma ve neticede de Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. Mürşidin dergahından devrin imamının dergahına ulaşmak birinci yatay sebil. Devrin imamının dergahından Allah'ın 7. katına, 7. gök katına ulaşmak tarık-ı müstakim adını alıyor. İkinci sebil. Fakat bu seferki dikey. Allah Teala diyor ki biz üzerinizde 7 tane yol kıldık diyor. 7 tane tarik. Ve lekat halak nafefkakum safa taraika. 7 tane gök katından bahsediyor Allah Teala ve bu 7 tane gök katının her birine bir yol var bir evvelkinden. Zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata ve böylece nihayet 6. kattan 7. kata. Bu dikey bir yolculuk. Adı Tarik-i Müstakim. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Tarik-i Müstakim'e ulaştırmayacağını söylüyor. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Nisa 167, 168, 169. Onlar ki Allah'a milaki olmayı dilemezler ve başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar insanlar, hem başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Allah Teala diyor ki böyle insanlar için onların Allah'ın yolundan
men ettiklerini söylüyor. Onlar diyor hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlak olarak kafir. Ama başka insanların Allah'a ulaşmasını engelleyenler hem zalim hem kafir. Başka insanların da ulaşmalarına mani oluyorlar. Allah onları mağfiret etmez diyor Allah Teala. Sonra da Allah onları tarika ulaştırmaz diyor. İşte bu tarik, tarik-i müstakim, Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adı. Peki hidayet? Hidayet, Allah'a insan ruhunun ulaşması, hidayete ermek olarak vasıflandırılıyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayete ermişler. İşte Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerime, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Daha sonra ulul albab olduklarını söylüyor. Şu anda konumuzun dışında. Ama onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayet nedir? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el-hüda hidayettir diyor Allah Teala. Ama bazı meal verenler diyor ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyor. Nereye olduğunun cevabını veremiyorlar ama hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyorlar. Nereye olduğunun cevabını verelim. Nereye sualini soralım. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır pekala. Ama nereye ulaştırmasıdır? Bu sualin cevabı Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı dilerse affedersiniz. Allah dilediğini kendisine seçer. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü dilediği kişiyi kendisine seçer ve yehdi ileyhi ona kendisine ulaştırır men dilediği kişiyi dileyen kişiyi enabi ulaşmayı ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi ona Allah'a ulaştırır. Yehdi ileyhi men yunib. Allah'a yönelen kişiyi ona ulaştırır. Allah'ın zatına ulaştırır. Kim ulaştırıyor? Allah. Allah seçiyor kişilerin %90'dan fazlasını. Onlardan çok azı Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve sadece onları Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı bu. Eğer birisi derse ki size innel hüda hüdallah muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Muhakkak hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Tamam deyin. Nereye ulaştırmasıdır? Cevap verin. Onlardan cevap alınması mümkün değil tabii. Çünkü Allah'a ulaştıracağını kabul etmiyor insanlar. Kafalarından bir harita çizmişler. Bir ilim tahsili ortaya çıkmış asırlar boyunca. Bu bir hurafe doğurmuş. Ruhun hayat verdiği ve ruh vücuttan ayrılırsa kişinin öldüğü. Oysa ki ruh vücuttan ayrıldığı için kişi ölmez. Tam aksine kişi öldüğü için ruh vücuttan ayrılır. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz manyetik alanların sahibidir. Bu manyetik alanlardan artı kutup
ruhu, eksi kutup nefsi kendisine çeker. İkisi de bu sebeple fizik vücudun içine bir manyetik alan standardı içinde ters kutuplara sahip oldukları için çekilirler. Ama kişinin ölmesi için Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları kontağı kapatıyorlar. Yani vücudun elektrik enerjisini kesiyorlar. Mitokondriler 70 trilyon hücrenizdeki o trilyonlarca mitokondri elektrik enerjisi üretemiyor. Üretemezse ne olur? Üretemezse hayatınız kayar. Hayatınız bitmiştir. İşte elektrik enerjisi üretemedikleri için manyetik alanlar da yok olur. Manyetik alanların yok olması ise fizik vücudun nefsi ve ruhu kendisine çekmesini bitirir. Artık ne fizik vücut? Artık fizik vücut ne nefsi ne de ruhu kendisine çekemez. Bu çekim kuvveti yok olduğu için vücuttan ruh da nefs de ayrılmak mecburiyetindedir. Çünkü çekim onların çekim kuvvetinin manyetik alanlarının karşıtı artık fizik vücutta mevcut değildir. Ve bu sebeple onların fizik vücuda girmesi artık mümkün değildir. Vücuttan ayrılmak mecburiyetindedirler. Azrail Aleyhisselam ruhu alıp veya onun ölüm meleklerinden bir tanesi ruhu alıp mutlaka Allah'ın katına kadar çıkartır. Sitretin müntahaya kadar, sitretin müntahadan sonra da ruh Allah'a doğru tek başına yola çıkar, Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse olay neyi ifade ediyor? Allah'a insan ruhunun ulaşmasını. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayete doğru yol dedikleri zaman doğru yol diyenlere şu sual soruldu. Güzel, peki doğru yol. Bu doğru yol nereye ulaştırır? İnsanı mı ulaştırır? Ruhunu mu? Nefsini mi? İnsanın neyini ulaştırır? Nereye ulaştırır? Bu suale hiç kimse cevap veremiyor. Çünkü asırlardan beri ulaşma kavramı yok edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Yani iblis öyle korkunç bir tuzak kurmuş ki bu kurduğu tuzakla ilim bütünüyle yok olmuş. İnsanların Allah'a ulaşabilmesi artık mümkün olmayan bir standart içeriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya bakalım beraberce. Ne görüyoruz? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir. Sırat-ı müstakim de insanları Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Zaten hem sırat-ı müstakime bir yol olan sırat-ı müstakime doğru yoldur diyorsunuz. Hem de yol olmayan tam aksine o yolun üzerinden bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak olan hidayete gene doğru yol diyorsunuz. O zaman ikisinin birden aynı şeyi ifade etmesi mümkün değil. Nitekim bugüne kadar hiç kimse sırat-ı müstakim doğru yolsa nereye ulaştırır sualinin cevabını veremedi. Hidayet doğru yolsa nereye ulaştırır sualinin cevabı gene verilemedi. Çünkü bu bir uydurma ifade. Allah Teala sırat-ı müstakim dediği zaman iki kelime kullanıyor. Sırat-ı, sırat yol demek. Müstakim istikamet üzere olan. Allah Teala Hicr suresinde bana istikametlenmiş yol diyor.
Ayrıca bu yolun Allah'a ulaştırdığı da Nisa 175 ile kesinlik kazanıyor. O zaman sırat-ı müstakime doğru yoldur demek ve doğru yolun nereye ulaştırdığını izah edememek, ikisi de bir hurafeye inanmanın standardını içerir. Sevgili kardeşlerim, böyle olmamalı. Hepimiz el birliğiyle Kur'an'ı araştırmalıyız. Beraber olmalıyız, bir arada olmalıyız. Birbirimizden fikir sormalıyız. Fikir teati etmeliyiz. Bir ayeti destekleyen birçok ayet bulmalıyız. Yalanlayan ayetler varsa onu bulmalıyız. El birliğiyle hurafeleri yok etmeliyiz. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sadece Kur'an-ı Kerim vardı. Ve o, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'le hükmediyordu. Elbette her seferinde Allah'tan sorarak. Allah'ın şaşmaz kontrolündeydi. Öyleyse eğer sırat-ı müstakim de sırat-ı müstakime doğru yol diyorsa insanlar, hidayete de doğru yol derse, bu iki tabirin aynı şey olduğunu hiç kimse iddia edemez. Sırat-ı müstakim bir yoldur, hidayet ise o yol üzerinden ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya insan ruhunun ulaşması söz konusu. Ve üzerimize farz. Bir emir mi bu? Evet, emir. Rad suresinin 21. ayet kelimesi öyle olduğunu söylüyor. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyyüküm li azâbe. Üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Allah Teala'ya dönmek ve Allah'a teslim olmak. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıt ederler, ulaştırırlar. مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırmayı yani Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey öyleyse bir emir söz konusu. Allah-u Teala üzerimize farz kılıyor, emrediyor. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi teslima. Ne diyor Allah-u Teala? Müzemmil 8. Veskür ismi rabbike. Rabbinin ismiyle zikret ve tebettel ileyhi tebtila. Her şeyden kesilerek ona ulaş diyor. Allah'ı zikret ve Allah'a ulaş diyor. Allah'a ulaşmak emrediliyor. İşte bu hidayettir. Ruhun Allah'a ulaşması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın muhtevasına baktığımız zaman hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu görüyoruz. Üzerimize farz kılınmış. Ama insanlar hidayeti doğru yol diye vasıflandırdıkları an
bütün bu kavramlar yok ediliyor. Oysaki Kur'an-ı Kerim hiçbir şeyi açıkta bırakmamıştır. Her şeyin hüviyetini çizmiş, çerçevesini çizmiş, muhtevasını vermiş ve neyin farz olduğunu, neyin olmadığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ruhun insan hayattayken Allah'a ulaşması ise hidayettir. Öyleyse ne sırat-ı müstakim doğru yol olarak vasıflandırılabilir, ne de hidayet doğru yol olarak vasıflandırılabilir. Sırat-ı müstakim bir yoldur ama Allah'a ulaştıran yoldur. Hidayet ise bir yol değildir. Bir yol olan sırat-ı müstakimin üzerinde yapılan ruhun yolculuğuyla ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böylece bir sohbeti daha sizlerle birlikte tamamlamış oluyoruz. Görülüyor ki sırat-ı müstakim de doğru yoldur, hidayete doğru yoldur ifadesi Kur'an'a tamamen ters düşmektedir. Bunlar geçmişten kalan miraslar ve de şeytanın devreye girerek kararttığı ve hüviyet değiştirdiği Kur'an'ın hakikatlerinin battallaşması, yok edilmesi, gözden kaybedilmesi ve bu yanlış bilgilerin ışığında bugünlere gelinmiş ve insanlar bu yüzden hidayete ermek imkanını tamamen ellerinden kaçırmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha bakın şu parlak gökyüzüne, o beyaz bulutlara, etrafınızdaki çiçeklere, ağaçlara bir defa daha bakın alıcı gözüyle. O Allah-u Teala'nın en güzel mimarisini göreceksiniz. Her şeyi en muhteşem dizaynla Allah-u Teala'nın ne kadar orantılı bir şekilde, tenasüple, bir renk cümbüşüyle yarattığına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İşte arkamdaki renklere dikkatle bakın. Yeşilin, sarının, turuncunun harmonisine dikkatle bakın. Bir güzelliği seziyor musunuz? İşte o güzelliği yaratan O'dur. Allah. Bütün güzellikler O'nun eseri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle en büyük mutlulukları paylaşmak için buradayız. Hamdolsun ki bizler Allah'ın gerçek yolunda olanlarız. Bütün dünyaya hidayetin yayılacağı merkezdeyiz. Allah ile tam bir iletişim içerisinde, huzur içerisinde, mutluluk içerisinde Allah'ın bize gösterdiği hedeflere doğru, dünya sulhuna doğru yürüyoruz. Ne yazık ki bir süre sonra savaşlar oluşacak. Zaten şu anda da var. Dünya her an bir noktasında mutlaka bir savaşta. Gene olacak. Ama sevgili kardeşlerim, sonra böyle olmayacak sonuç. Sonra birleşeceğiz. Dinler birleşecek. Anlayacaklar ki ikinci bir din hiç olmamış. Sadece Kur'an'daki ismiyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Ne olmuş? Hazreti Adem aynı dini yaşamış. Hazreti Nuh aynı dini yaşamış. Hazreti İbrahim aynı dini yaşamış. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o da aynı dini yaşamış. Bir nur olan, bir hidayet olan insanları şirkten, küfürden, dalaletten, hüsrandan, tağutun kulu olmaktan kurtaran kainatın yegane dini. Sevgili kardeşlerim, çok zaman yok. Uzun olmayan bir zaman devresinde inşallah bütün dünyaya bu kaynaktan, bu merkezden bu bilgiler ulaşacak. Şu anda Türkiye'den gelen haberler bizi çok mutlu ediyor. Çünkü şunu kardeşlerimiz iletiyorlar bize. Artık çok sayıda camide söylediklerimiz tekrar edilmeye başlandı. Kur'an'ı açıp da söylediklerimizin realite olduğunu, Allah'ın hakikatleri olduğunu anlayan çok sayıda din adamımız var hamdolsun. Ve Diyanet İşleri Teşkilatı'nın adım adım
Allah'ın yolunda teçhizatlandığını görüyoruz. Üniversitelerimizde de aynı şeyin mevcut olduğunu düşünüyoruz ama henüz bize bir şey ulaşmadı. Yalnız birçok profesörün artık farklı düşüncelerin sahibi olmaya başladığını biliyoruz. Hayır, insanlardan duymadık. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere hidayetin temsilcisi olduğumuzu söylüyoruz. Hidayet bir güneştir. Bütün dünyayı aydınlatacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün dünyaya sulh ve sükunun ulaşacağı günlere doğru yaklaşacağız. İnananlar arasındaki bu anlamsız savaşın bitirilmesi söz konusu. Hala insanlar farklı dinlere mensup olduklarını zannediyorlar. Hala birbirlerine düşmanlar, hala birbirlerine kötülük ediyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Sadece bir mutluluk dini var, tek bir din. İşte Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini, dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın emrimizde, sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Müşriklere kendilerine söylediğin şey ağır geldi. Ne söylemiş? Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun demiş. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır, mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir huzur içinde sizinle baş başayım ki şu anda, öylesine güzel ki her şey, her şey çok mu güzel, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala içimize hep sürur veriyor, huzur veriyor. O kitaplar insanların asırlar boyunca yazdığı kitaplar. O kitapları Allah Teala emaniye diyor. Onlar kitabı bilmezler diyor. Onlar elleriyle kitap yazarlar ve sadece emaniyeye tabi olurlar diyor. İşte insanlığı bu girdabın içerisine atan, Hristiyanlığı Müslümanlığa karşı, Yahudiliği Müslümanlığa karşı, Müslümanlığı Hristiyanlara ve Yahudilere karşı kılan bir düşmanlık tohumu iblis insanların arasına saçmak istiyor. Ve bunu başarıyla bugüne kadar uyguladı. Şu anda dünyada bir takım yerlerde harpler cereyan ediyor. Devlet terörü bile var. Ama sevgili kardeşlerim, bu mutsuzlukların ömrü çok uzun değil. Yakın bir gelecekte ayrı ayrı dinlerin artık birbirlerine düşman olmadıkları bir noktaya ulaşacağız. Bir dünya sulhu söz konusu olacak. Hidayet güneşinin aydınlığında. Rabbime sonsuz hamd ve şükrederiz.
bu yüce vazifeyi bize tevdi ettiği için, bizi bunu yapabilecek hüviyette yetiştirdiği için, bize Kur'an'ı öğrettiği için, diğer kitapları incelemek imkanı verdiği için, hepsinin de Kur'an hakikatlerini bütünüyle içerdiğini tespit ettiğimiz için. Sevgili kardeşlerim, ne diyoruz? İslam, sahabenin yaşadığı hayattır. Ama daha evvel her peygamber zamanında da yaşanmıştır. Neden ibaret İslam? İslam, 7 safhadan ibaret, 7 tane safha, 4 tane de teslim. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı diliyoruz. İkinci safhada mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Birincisi 7. basamak, ikincisi 14. basamak. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve teslim oluyor. Birinci teslim. 3. safha, birinci teslim. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek. 27. basamakta nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. İrşad olmak adına gerekli bütün ilmi alıyoruz. İrşadın tamamına ulaşıyoruz. İrşad oluyoruz. Sonra da irşad etmekle vazifeleniyoruz. 27. basamağın, 28. basamağın 5. kademesinde irademizi Allah'a teslim ederek 4. teslim. Ne oldu? 7 tane safha, 4 tane teslim. Peki Tevrat'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Aynı şeyi görüyoruz sevgili kardeşlerim. 7 tane safha ve 4 tane teslim. İncil'e baktığımızda ne görüyoruz? Aynı şeyi görüyoruz. 7 tane safha ve 4 teslim. Sadece 7 safha yaşanmış, sadece 4 teslim yaşanmış ve Arapça adıyla bu dinin adına Allah-u Teala İslam deniyor, İslam diyor. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Yaşanan sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yahudiler de yaşamış, Hristiyanlar da yaşamış, İslam da yaşamış. Sonra mı? Sonra hepsi iblis tarafından yavaş yavaş çark ettirilerek hedeflerinden uzaklaşmış. Herkes asli dinini unutmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala bize bu mutluluğu nasip etti. Bu öğreti kesinlikle bilin ki sevgili kardeşlerim, bize ait bir değer taşımıyor. Bu öğreti Allah'ın öğretisidir. Biz sadece onun öğrettiklerini size aktaran naçiz bir aracıyız. O kadar. İlim Allah'ın ilmidir. Ve hangi konuyla karşılaşsak sorarız. Onun bize sadece öğrettiklerini söyleyebiliriz. Onun ötesinde söylemeye yetkimiz yoktur. Bu sebeple anlattıklarımız birbirini tamamen teyit eden bir bütün oluşturmuştur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, doğrular birer birer su yüzüne çıktıkça, yanlışların ağzı yırtıldıkça, onlar karalanmış birer müsvedde kağıdı gibi bükülüp sıkılıp bir kenara çöp kutusuna atıldıkça, hidayet güneşi her gün biraz daha parlayacaktır. İkinci bir alternatif hiç olmadı. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz bu günleri bize gösterdiği için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor?
Ne diyorsunuz? Şu dünyaya bir bakın, alıcı gözüyle bakın. Denizin yeşil mavisine, göklerin açık mavisine, o beyaz bulutlara bir defa daha bakın sevgili kardeşlerim. Güzellikleri yakalamaya çalışın. Her çiçeğe ayrı ayrı bakın. Her çiçeğin ayrı bir mimarisi olduğunu göreceksiniz. Ayrı ayrı renklerde sadece sizin güzele ulaşmanızı sağlamak için Allah Teala binlerce çeşit çiçek yaratmış. Her biri ayrı bir renkte, ayrı bir hüviyette dizayn edilmiş. Hepsi sizler için. O çiçeklerin güzelliğini göresiniz de mutlu olasınız diye. Denizdeki, göllerdeki, nehirlerdeki, derelerdeki bütün balıklar sizin için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Sizin hayatınızı idame ettirmeniz için. Hepsi insan için. Yerler, gökler, bulutlar, güneş, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Daha ne olsun ki? Allah Teala buyuruyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah diyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor. Ey insanlar! Bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi sadece sizin için yarattı ve sizin kullanımınıza sundu diyor. Sizin emrinize amade kıldı diyor. Şimdi birçok kişi diyecek ki iyi ama şu dünyada, şu dünyamız bu kainatta bir toz zerresi. Biz oralara gidip göremedikten sonra bizim için yaratılmış olur mu? Olur, olur. Sizin için yaratılmış olur. Her gece gidiyorsunuz oraya sevgili kardeşlerim. Ama farkında değilsiniz. Siz o rüyaların hepsini hayal zannediyorsunuz. Gece uyurken hayal görüyorsunuz. Oysa ki her an bir şendesiniz. Her an bir yerdesiniz. Uzaydan bir yerlere mütemadiyen gidiyorsunuz. İnsanlar görüyorsunuz, size benzeyen insanlar. Bazen insanlarını anlamıyorsunuz. Bazen anlıyorsunuz. Şartların fizik olmadığı devrelerden geçiyorsunuz, duvarların içinden geçiyorsunuz. Bazen de fizik şartlardasınız. Yani berzah alemindesiniz, sizden evvel ölenlerin yaşamakta olduğu alemde. Bir de bakıyorsunuz ki rahmetli olduğunu zannettiğiniz anneniz, babanız, ablanız orada, onları hasbihal yapıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Ölmediler ki sevgili kardeşlerim. Şu insanlar öyle boş şeylere üzülürler ki, birisi ölmüştür, ah artık o yok, onu kaybettik. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Biz de diyoruz ki sen de ağlama. Onlar ölmediler. Onlar yaşamaya devam ediyorlar, kıyamete kadar da yaşayacaklar. İnanıyor musun, inanmıyor musun? İnanmıyorsan gene kolay. O zaman bir boy abdesti al, hacet namazı kıl ve Allah de ki ben onunla konuşmak istiyorum. Kiminle konuşmak istiyorsunuz ölülerden? Birkaç defa bunu denerseniz bir tanesinde Allah Teala'nın sizi mutlaka ona ulaştırdığını göreceksiniz. O zaman kucaklayın onu. O ölü zannettiğinizi kucaklayın, konuşun onunla. Dünya üzerinde yaşayıp da onun da unuttuğu, sizin de unuttuğunuz bir şeyleri hatırlamaya çalışın. Veya ona bir şeyler hatırlatın. Bakınız size o konu hakkında neler söyleyecek. Emin olacaksınız ki o
ölmemiş, yaşıyor. Hepsi yaşıyorlar sevgili kardeşlerim. Aslında olay bu kadar güzel. Hayır, ölmemişler. Sadece onları bünyesinde taşıyan bir mekan olan, bu dünyada hissetmelerini sağlayan fizik vücutları, yani şu vücut, o toprağa karışmış ama kıyamet günü o da yeniden canlanacak ve de kendisine sorulacak, ne kadar kaldın şu yer altında diye, yarım saat, belki de biraz fazla cevabını verecek. Hepimiz öyle söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aslında 5 yaşında ölen bir çocukla 130 yaşında ölen bir başka birisi arasında bir fark yok. Çünkü ikisi de kıyamet günü kendilerine sorulduğu zaman aynı şeyi söyleyecekler. Yarım saat ya da belki biraz fazla. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yoksa inanmayanlar da var mı? Eğer varsa deneyin. Hı? Sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman söylediklerimizin A'dan Z'ye doğru olduğunu göreceksiniz. Bunu yüzlerce defa yaşamış birisi konuşuyor. Onlar sizi bekliyorlar. Ne zaman talepte bulunacaksınız da onlarla konuşacaksınız diye. Sadece iki aleme gidebilirsiniz nefsinizde. Birisi bu alem. Bu alemdeyseniz çok enteresan bir şeyle karşılaşacaksınız. Bu alemde hiçbir şeye dokunamazsınız. Çünkü hepsi sizin için, nefsiniz için sadece bir görüntüdür. Çünkü nefsiniz bu aleme ait olan bir varlık değildir. Berzah aleminin varlığıdır. Bu alemde duvarların içinden geçtiğinizi, camların içinden geçtiğinizi, kapalı camlardan bahsediyorum. Ve hiçbir şeyin sizi engelleyemediğini, sadece bir görüntü olduğunu göreceksiniz. Ama bu görüntüde insanlar var, insanlar yürüyorlar, cisim hepsi. Ben şimdi sizinle nasıl konuşuyorsam onlar da birbirleriyle konuşuyorlar. Onların konuşmasını da duyuyorsunuz. Siz de onlarla konuşuyorsunuz ama onlar duymuyorlar. Siz onları görüyorsunuz, onlar sizi görmüyorlar. Sevgili kardeşlerim, size o kadar güzel şeylerden bahsediyorum ki, bunu yaşıyorsunuz zaten. Ama hatırlayamıyorsunuz. İşte Allah-u Teala'nın yoluna girdiğiniz zaman bir farklılık oluşacak, hatırlayacaksınız. Onun için bazı kardeşlerimizi görüyorum, çok üzülüyorlar bir yakınları öldü diye. Biz de diyoruz ki üzülmeyin, onlar sadece kurtuldular, belki ağır ve acılı bir hastalıktan sonra öldüler. O acıyı, ızdırabı yaşayarak öldüler. Ama o noktada ölüm acısızdır. Ölümde acı yaşanmaz. O noktada acılar bitti onun için. Ve kıyamete kadar geçen devrede yaşayacağı aleme geçti. Buradan farklı bir alem değil. Aynı şeyler, evler, otobüsler, trenler, uçaklar. Her şey aynı sevgili kardeşlerim. Bu dünyanın bir devamıyla karşı karşıya olacaksınız. Ve insanlar sizden evvel yaşadıkları gibi sizden sonra da yaşayacaklar. Kıyamete kadar bu dünyada da hayat devam edecek. Ama eskiler demişler ki ölenle ölünmez. Onların yaşadığı cihetle bunu söylemişler. Ölenle ölünmez çünkü onlar yaşıyorlar. Şu hayat dediğiniz ne ki sevgili kardeşlerim? Yani şu dünya hayatında yaşayacağınız şey, 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın. Bir göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir şey. Her dakika hayatımızdan eksiliyor. Yaşlandıkça Allah'ın en kıymetli hazinesinin zaman olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu zamana dikkatle bakın, hızla yürüyor. Ve de şu dünya hayatında neyi sağlarsanız kendinize, asıl olan odur.
cennetin katlarının sizin tarafınızdan kazanılması sadece Allah-u Teala'nın emirlerini dinlemenize bağlı. Birinci faktör ve temel faktör o. Allah'a ulaşmayı dinemek. Dilerseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmaya namzet oldunuz demektir. Yürüyün yolunuzda. Ufuklarınız her yürüdüğünüz noktada açılacaktır. Sonsuz bir dizayn içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele yürüyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hayatınızı Allah ile birlikte kılın. Ona ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın size ne kadar büyük ölçüde yardımcı olacağını göreceksiniz sizin mutluluğunuz için. Her geçen gün süratle daha mutlu olacaksınız. Yani şu ruhunuzun sizden ayrılmasından Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde çok mutlu bir insan olacaksınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah Teala sizi huzursuz kılan iblisin size sataşmasına müsaade etmez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'ın hem kontrolüne hem de muhafazası altına alınmıştır. Top sökmez onları Allah Teala'dan. Şeytan sadece avuç

hakimiyeti sona erer. Şu yaşayan insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hepsi de şeytandan ilham alanların bile var olduğunu zanneder. Halbuki bilmezler ki kendileri devamlı şeytandan ilham alıyorlar. Devamlı şeytan onları işletiyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız ne diyor Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Yani nedir münker? Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunur. Fuhuş da nefsinin afetlerine, heva ve hevesine uymak demektir. Peki bundan kurtuluş yok mu? Olmaz mı? Allah Teala hemen arkasından diyor ki, kim nefsini tezkiye ederse, o kişi kurtuluşa ulaşır. Eğer şöyle devam ediyor aslında ayet-i kerime, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz hidayete eremezsiniz, nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediğine bakın sevgili kardeşlerim. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi ise o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Peki kim tabidir? Kim tabi değildir? Kim insan ve cin şeytanların tağutun dostudur? Kim Allah'ın dostudur? Allah Teala açıkça söylüyor. Bir insanın tağutun dostu olmaktan ne zaman kurtulacağını açıkça söylüyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِ Diyor ki sevgili kardeşlerim, sahabe için Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse kim onlar? Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Bu kadar. Münkerle ve fuhuşla emrolunmaktan kurtulmak bu kadar basit bir şey. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece şuradan bir dilek, kalpten bir dilek. Dilinizde ikrar, kalbinizde olanı tasdik. Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Kalbinizde olan bir şeyi, bir talebi Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Öyleyse ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, ömrünüz boyunca kendi düşüncelerinizi zannettiğiniz bir ses sizi hep münkerli ve fuhuşla emredecek. O istikamette yaşamanızı sağlamaya çalışacak. Siz de onu hep kendi düşüncenizi zannedeceksiniz. Şu dünyada, şu anda Allah-u Teala'nın yoluna girmediği sürece şeytanın kontrolünde olmayan hiç kimse yok. İç dünyanızdan devamlı iki ses duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Birisi Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamanızı ister ve Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka istemenizi ister. İşte o şeytanın sesidir. Ona karşı çıkansa iç dünyanızdaki sizin sesinizdir ve ruhunuzun sesidir ve Allah'ın size hissettirdikleridir. Ama sevgili kardeşlerim, iblis yakanızı asla bırakmayacaktır.

Öyleyse tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlar demek tağut. Ne zaman kurtulursunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Dilemeden evvel o içinizdeki ses sizi hep yanlışlara doğru götürür. Bir gün o sesi tanıyacaksınız. Ha diyeceksiniz, iblis gene konuşuyor. Ondan sonra da siz onunla alay etmeye başlayacaksınız. Demek ki bana böyle söylüyorsun ha, namaz kılmamamı söylüyorsun. Öyle mi söyledin? Ben şimdi iki defa namaz kılacağım. Sen bana bunu söylediğin için iki defa namaz kılacağım. Hem şimdi vakit farzını kılacağım, vakit sünnetini kılacağım, hem de bir de borç kılacağım. Sana inat. İblis Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istiyor. Bana artık sen tesir edemezsin diyeceksiniz ona. Eskiden olsa kendi düşüncem zannederdim ben bunu ve belki de Allah'ın yasak ettiği fiili de işlerdim. Ama artık seni tanıyorum diyeceksiniz. Ey İblisu, yani iblis, yani şeytan. Sevgili kardeşlerim, şeytan aslında çok ciddi ve yanlışsız bir kılavuzdur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ne zaman o Allah'ın söylediklerinden, emirlerinden sizi saptırmaya çalışan bir ses duyarsanız içinizde, aksini yapacaksınız. Mutlaka aksi doğrudur. Bu sebeple şeytan çok ciddi bir kılavuzdur. Söylediklerinin aksini yapmak kaydıyla mutlak olarak sizi doğruya ulaştırır. Öyleyse onu doğru istikametinde kullanabilirsiniz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi ister. İşte o şeytandır. Mutlaka Allah'ın yasak ettiğini işlemeyeceksiniz. Allah'ın emrettiği bir şeyi işlememenizi ister, yerine getirmemenizi ister. Bu sefer de mutlaka onu yerine getireceksiniz. Her seferinde çatlar. Siz de onu her seferinde çatlatabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, dostunuzu, düşmanınızı tanıyın. Dostunuz Allah'tır, sizi yüceltir. Düşmanınızsa şeytandır, sizi cehennemin en dibine çeker. Bu dünyada da mutsuz olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse şu dünya hayatında mutlu olamaz. Hadi gelin beraberce şöyle bir göz atalım bakalım. Bu mutluluk ne mene bir şeymiş? Mutluluk nedir? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bittiği yerdeki hayatınızdır. İç aleminizdeki kavganın, dış aleminizdeki kavganın, Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavganın bittiği yerdir. Orası mutluluk sahilidir. İşte içinizdeki iki ses, birisi Allah'ın emrini yerine getirin diyor, diğeri de getirmeyin diyor. Seçim sizin. Eğer yerine getirirseniz bunun o doyumsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Yerine getirmezseniz huzursuz olacaksınız. O sizi hem kandırır hem de devamlı huzursuz kılar. Sizinle alay eder. Sevgili kardeşlerim, şimdi dinleyin söylediğimi ve tatbik sahasına koyun. Herhangi bir konuda bir karara varacaksınız. Alternatifleri karşılaştırıyorsunuz düşünce aleminizde. Şöyle yaparsam, şöyle şöyle şöyle mahsurlar var. Ama buna mukabil de şu avantajlar var. Onu değil de ikinci alternatifi değerlendireyim o zaman. İkinci alternatifi değerlendirdiğiniz zaman da şöyle şöyle faydaları, şöyle şöyle mahsurları olduğunu göreceksiniz. Ya da iki alternatifinde hem pozitif tarafları var hem negatif tarafları var. Şeytanla aranızdaki ilişkinin onun tarafından nasıl yönetildiğini size anlatmak istiyorum. Diyelim ki birinci alternatifi benimsediniz, onu gerçekleştirmek üzere harekete geçmek üzeresiniz. İçinizdeki ses
birinci alternatifin yanlış olduğunu, ikincisinin doğru olduğunu o ana kadar düşünmediğiniz detaylarıyla size açıklayacaktır. İşte o iblistir. Gayesi ne? Gayesi siz karara varmışken sizi kararınızdan caydırabilmek. Diyelim ki caydınız, ikinci alternatifi daha değerli buldunuz. İkinci alternatifi tatbika geçeceksiniz. Ne sizin düşündüklerinizi, ne de sizi oradan bu tarafa çekerken onun söylediklerini aratmayacak, onların çok daha ötesinde delillerle gelir size. Birinci alternatife dönmenizi temin etmek için. Muradı ne? Birinci alternatife müracaat ettiniz, onu gerçekleştirecekken öyle şeyler söyledi ki sizi ikna etti, ikinci alternatife yöneldiniz. Şimdi birinci alternatifi değerlendirirken de, birinci defa değerlendirirken de, karar verdikten sonra değerlendirirken de hesaba katmadığınız başka konuları da devreye sokarak, sizin akıl edemeyeceğiniz konuları da devreye sokarak sizi mutlaka birinci alternatife tekrar yönlendirmeye çalışır. Olsa o birinci alternatife tekrar dönseniz, tekrar sizi ikinciye ulaştırmak için gene o ana kadar söylemediği, aklınıza gelmeyecek olan binbir türlü şeytani aklıyla bulabildiği delilleri sıralar. Böylece sizi elinde oyuncak etmek isteyecektir. Kararsız bir mahluk haline getirmek isteyecektir. Allah-u Teala diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, karar verinceye kadar düşün diyor, onlarla temas kur, onlarla müşavere et, sonra da bana sor diyor ve onu gerçekleştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, herkes Allah-u Teala'ya sormak imkanının sahibi değildir. Ama bunu birkaç defa denediğiniz zaman şeytanı hemen kulağından tutup çıkarabilirsiniz ortaya. Daha birinci alternatifi siz gerçekleştirmek üzere harekete geçerken o ikincinin delillerini sıralamaya başlayınca hiç dinlemeyeceksiniz onu. O ilk alternatifi, birinci araştırmanızda karar verdiğiniz alternatifi mutlaka gerçekleştirmelisiniz. O zaman onu çatlatırsınız. Şeytan çatlatmak diye bir söz var. İşte o zaman şeytan hırsından çatlar. Onu hayatınız boyunca hep çatlatabilirsiniz. Bizim için tabii bu bir mesele değil. Çünkü bir taraftan o söyler, öbür taraftan Allah söyler. Allah'ın söylediğini de değil, yaptırdığını yaparız. Şeytan bu bakımdan bir gazoz ağacıdır. Gazoz ağacının ne olduğunu biliyorsunuz. Hani kahvelerde tavla oynanır. Taraflardan biri ustadır. Öteki de daha yeni öğreniyordur. Usta mütemadiyen yener o öğreneni. Ve gazozları hep o ısmarlar, yenilen. Yenen için o yenilen kişi bir gazoz ağacıdır. İblis de sizin gazoz ağacınız olacak. Allah'ın ilmini öğrendikçe sizin karşınızda tutunamayacak, her seferinde meyus, mükedder, huzursuz ve sıkıntılı bir iblisi yaşatacaksınız. Zavallı iblis sizinle çatışmada bulunmaktan kaçınmak mecburiyetinde kalacaktır neticede. Yeter ki siz Allah'ın söylediklerini yapın. Zaten sevgili kardeşlerim belli değil mi? Kur'an-ı Kerim bir Allah'ın emirlerini söylüyor, bir de yasaklarını. O ne zaman emirlerin dışında bir şey de size emretmeye kalkarsa, tersi olan bir istikamette bir harekete geçerse, bilin ki bu iblis. Ve hayatınıza ne kadar çok girdiğini, iblisin hayatınıza ne kadar çok tesir ettiğini o zaman anlayacaksınız. Onu tanıdığınız gün. Ya da Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı istemekten öte, yasak ettiklerini de yapmanızı ister. Gene bileceksiniz çünkü Kur'an-ı Kerim'de onlar yasak edilmiş. O zaman dostunuz, düşmanınız belli değil mi sevgili kardeşlerim? Dostunuz Allah'tır. Allah size hep doğru yolu gösterir. Her onun dediğini yapınca mutluluğu bir defa daha hep yaşarsınız sevgili kardeşlerim.
Şimdi bunun üzerine ben size desem ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz? Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün mutluluklar sizin olsun. Dünya mutluluğu sizin olsun, cennet mutluluğu sizin olsun. İki cihanda hep saadet içinde yaşayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hep sizlerle beraber olmak istiyor gönlümüz sevgili kardeşlerim. Ama gelin görün ki zaman geçiyor. İşte gene geçti. Gene bir beraberlik burada. Bir kalp kalbe gönül gönül olan beraberlik. Bir büyük mutluluk burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bize göre Allah'ın bir zikir ziyafetinde birlikteyiz. Sizin o Allah'a dönük kalplerinizle karşı karşıyayım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemeden geçmek mümkün değil. Hepinize çok şeyler borçluyuz biz. Siz Allah'ın yoluna girdiğiniz andan itibaren her biriniz için hidayet bir ayrı kişiyi kazanmış oluyor. Unutulmuş olan hidayet. İşte hidayetlerden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi mürşide ulaşıp tabi olmak. Üçüncüsü seyri sülük. Neticede Allah'ın zatına ulaşmak. Bu akşamki konumuz seyri sülük. Mürşide ulaşmayı sizlere 7 tane nimet babında, Allah'a ulaşmayı dilemeyi de ilk 7 basamağın anlatımı sırasında 12 tane ihsan olarak vermiştik. 12 ihsan önce, 7 nimet sonra. Ve şimdi de bunun devamı olan seyri sülük. Ruhun insan vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapması, Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, yani fani olması, fena fillah makamının sahibi olması kişinin. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sizler Allah-u Teala'nın sevgililerisiniz, kıymetlilerisiniz. Siz bütün dünyaya örnek olacaksınız. En güzel davranışlar sizlerden sadır olmalı. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 12 tane nimet alır. Allah-u Teala'nın görme hastasının görmesini sağlar, işitme hastasının işitmesini sağlar, kalbinin idrak etmesini sağlar. Hem hastaların üzerinde hem de uzuvların üzerinde olay tahakkuk edeceği için bir de bir ilavesi var. Kalbe ihbat konulması. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman 7 tane nimet oluyor. Kişi de tam 7. basamakta. 5. basamakta gözlerinin ve görme hastasının açılması, 6. basamakta kulaklarının ve işitme hastasının açılması, 7. basamakta kalbin mührünün açılması, ekinetin alınması ve kalbe ihbat konulması. 7 tane işlev 5., 6. ve 7. basamaklarda tahakkuk ediyor. Kişi 7 tane ihsan almış oluyor. Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 8. nimet. Sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu. 8. nimet Allah'ın kişinin kalbine ulaşması.
Dokuzuncu nimet, affedersiniz sevgili kardeşlerim, bunların hepsi ihsanlar, hiçbiri nimet değil. Sekizinci ihsan, Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması. Dokuzuncusu, Allah'ın o kişinin kalbini, Allah'a kalbinin kapısını, nur kapısını Allah'a çevirmesi, kalbini Allah'a çevirmesi. Onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için seyri süluğun en önemli faktörü bu. Kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının giremezse, nurlara giremezse o kişinin ruhu Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğunu gerçekleştiremez. 11. basamakta o kişinin kalbine zikirle Allah'tan gelen rahmetle fazl nurları ulaşıyor. Rahmet nuru kalbe girmeye başlıyor. Bu rahmet nuru kişinin Allah'a doğru yolculuğunda bir faydası olan bir nur değildir. Ama öncü kuvvetidir Allah-u Teala'nın sonradan göndereceği fazl isimli o kişiyi Allah'a ulaştıracak olan nur birikiminin öncüsü %2 rahmettir. Ve nefsin ne zaman o kişi üçlüğüne ulaşırsa Allah-u Teala mürşidine ulaşmadan evvel o kişinin kalbine %2 rahmetin girmesi ve yerleşmesi o kişinin huşuya ulaşmasına sebebiyet veriyor. Ve kişi huşuya ulaşıyor. Huşuya ulaşan kişi içinse Allah'ın garantisi var. Hacet namazı kılıp mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterecek. Ve kişi hacet namazını kılıyor ve Allah'tan mürşidini soruyor. Allah mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Kişi mürşidine ulaşıyor. 12 tane ihsanın arkasından ihsanla mürşidine ulaşıyor. 7 tane nimet oluyor. O kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Ve onun verdiği emirle ruh vücuttan ayrılıp hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına ulaşıyor. 3 oldu. 4.'sü o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Allah'tan gelen rahmet fazla salavatlardan fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesiyle bu yazılan, burada yazılan birinci nimet olarak kalbe yazılan iman kelimesiyle ters bayetik alanın sahipleri. Bu sebeple iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Fizik vücut nefsin kalbinde afetler azaldıkça afetlere karşı yaptığı mücadelede daha güçlü oluyor. İrade de afetlere karşı yaptığı mücadelenin en sağlam bekçisi, karşı koyucusu, nefsin arkasından irade de güçleniyor. Öyleyse ruh ayrı istikamette bir dizaynda, ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Devrin imamın ruhu başının üzerine gelince ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Üçüncü faktör. Allah'ın üçüncü nimeti. Aslında bu Allah'a doğru yola çıkmak için ruhun önce devrin imamın dergahına ulaşması lazım. Evvela devrin imamının dergahına ulaşıyor. Nefs tezkiyeye başladığı zaman ruh seyri sülük isimli yolculuğuna başlıyor. Konumuz seyri sülük isimli bu yolculuk. Ama yedi nimeti tamamlayalım. Allah-u Teala'nın bir başka nimeti o kişiye bire her bir derecelik sevabına kazandığı her bir derece karşılık 10 katını verirken Allah Teala herkes için geçerlidir bu. Bu kişiye 10. nimet olarak 100 katını veriyor Allah Teala.
ve seyri sülük boyunca o kişinin bu 100 katı 200, 300, 400, 500, 600 ve 700 kata ulaşıyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kahveyi biz seviyoruz. Bize hep birisini hatırlatıyor. Kim olduğunu hatırlayacaksınız. Kahvenin pirini hatırlatıyor. Osmanlı'da da kahve temel içilecek vasıtaydı. Öyleyse Üveys el-Karani Hazretleri de bu kahveden bir yudum daha alarak beraberce hatırlayalım inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın demek ki 7 tane nimeti söz konusu. Bir daha sayalım. Devrül imamın ruhu kişinin başının üzerine geliyor. 1. O kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. 2. Devrül imamın ruhu o kişinin ruhuna vücudu terk etmesini söylüyor. Ruh vücudu terk ediyor ve Allah'a doğru yola çıkmak üzere devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşacak. 3 oldu. 4.'sü fizik vücut güçlenmeye başlıyor. Nefsin kalbinde nurlar doldukça fizik vücut güçlenmeye başlıyor. Bu fizik vücut için nimet. Nefsin kalbi tezkiye oluyor. Kalbine nurlar doluyor. Ve bu 5. nimet. İrade de nefsin kalbindeki afetler azaldıkça güçleniyor. Çünkü düşmanı zayıflıyor. 6. nimet ve Allah Teala o kişiye eskiden 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor ve ruhun Allah'a doğru yükseldiği süreç içerisinde bu 1'e 100, 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 700 olarak 700'e kadar artıyor. 7. nimet, ikisi de derecat olduğu için aynı kategoride sayılıyor. 7. nimetin ikincisi, o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Ve ruh vücuttan ayrılmış, ana dergaha ulaşmış. Ruhun vücuttan ayrılmasıyla beraber seyri sülük başlamıştır. Allah'a doğru yolculuk demek seyri sülük. Ruh nereye gider? Önce ait olduğu mürşidin bulunduğu dergaha ulaşır. O dergaha tabi olduysa vücuttan ayrılarak oradaki saflarda yerini alır. Dizayn Allah'a göredir. O kişinin gelecekte nereye ulaşacağı Allah'a göre bellidir. Ve o kişiyi uygun bir yere Allah Teala'nın dileği üzerine o kişi oraya yerleştirilir. Ve kısa bir süre o dergahta kalan ruh neticede ana dergaha ulaşır. Ana dergah devrin imamının dergahıdır. Aslında işlev çoğunluk olarak zemin katta yapılır. Ama bir asma katta da 7. kata çıkabilenler yer alır. Ana dergahta seyri sülük İki ayrı grup tarafından gerçekleştirilir. Gruplardan birincisi zemin kattakiler 6. kata kadar çıkarıp çıkabilirler. 6. kattan tekrar
aşağı inmek mecburiyetindedirler. İkinci grup, yedinci kata çıkabilenler asma kattakilerdir. Ve onarlık sıralar halinde bulunurlar ikisi de, iki grupta. Aşağıdakiler, yani zemin kattakiler, Allah'a doğru yaptıkları seyri sülük isimli yolculukta altıncı kata kadar çıkabilirler. Altıncı kattan tekrar aşağı dönmek durumundadırlar. Ne zaman ki altıncı kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma işlemi o kişiyi çatlatmayacaktır, o kişinin yüzünü ve ellerini beyaz, çok açık yeşil beyaza, fosfor rengine yakın bir beyaz bürüdüğü zaman o kişinin yüzü ve elleri çatlamazsa, çatlamadığı noktada o kişi yedinci kata çıkmayı hak etmiştir. O zaman altıncı kattaki boşlukta duran kürsünün sahibi Cebrail aleyhisselam orada hazır olan kılıcı, bu yedinci kata çıkma yetkisini kazanan salike veya müride verir. Salik de seyri sülükte olan demek, mürit de murad eden demek, Allah'a varmayı murad eden kişi. İki isim de kullanılabilir. Ve kişi kılıcı eline alır. Bu artık veli namzededir. Yukarıya doğru kaldırır. Evzü besmele ile yukarıya doğru yükselir. Ve yedinci kata ulaşır. Yedinci katın levh-i mahfuzun girişi, sırat-ı müstakimden levh-i mahfuza giriş bir altın kapıyladır. Bu altın kapının aynı, hiçbir farkı olmaksızın zemin katta sadece kainatta devr-i imamın dergahında vardır. Bu dergahtaki altın kapıda, yedinci kattaki altın kapıda kapı olarak birbirinden hiç farkı olmayan özellik taşırlar. Yaklaşık olarak 1,5-2 metre genişliğinde ve yerden 4 metre yüksekliğinde, yani 4 metre yüksekliğinde, 2 metre genişliğinde, 1,5-2 metre arası bir altın kapı, üzerinde bir kapı tokmağı, kapı kolu falan mevcut değil ve üzeri baklava dilimli altın ama üzeri düz değil. Baklava dilimleri şöyle yukarıya doğru baklava dilimleri var. Baklava dilimleri 30 santim boyunda yaklaşık olarak. İşte aşağıdaki kapı zemine dayalıdır. Devr-i İmam'ın dergahındaki altın kapı zemine dayalıdır. Oraya ulaşmak için bir merdiven falan çıkmaya gerek yoktur. Zemindedir. Eşik zemindedir. Oraya varan kişi vardığı zaman altın kapı otomatik olarak açılır. Ama yedinci katın giriş kapısı bu standartlarda söylediğimiz kesime kadar aynıdır. Fakat yedinci kattaki giriş kapısının altında 7 tane mermer merdiven vardır zeminden. Bu kapı 7 tane normal büyüklükteki, normal yükseklikteki
alt beyaz mermerden yedi tane merdivenle altın kapıya ulaşılır. Bu kapının genişliği aynıdır, 1,5-2 metre genişliğinde. Ama kapının iki tarafından daha öteye geçen yaklaşık 3 metreyi bulur. Bir sahanlık yaklaşık 3 metre genişliğindedir. Yani 2,5 ile 3 metre arası ve aşağı doğru 7. basamak sahanlığı teşkil eder. Sahanlıkla beraber 7 basamak oluşur. Zemin katından itibaren 1., 2., 4., 3., 4., 5. basamaklar ve sahanlık 6. basamak. 6. basamakla aynı hizada eşik var. Kapının, altın kapının girişi var. İki tarafı Trabzonlu. İki tarafında Trabzonlar var. Ve 5. merdivende, 5. basamakta, 5. basamağın üstünden yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki bir Trabzon iki taraftan da yukarıya doğru yükselir. Merdivenlere paralel olarak. 5. basamağın bulunduğu yerin üstünde bir altın zincir iki Trabzon'u birbirine bağlar. 7 tane altın baklası olan bir altın zincir. İşte iki altın kapı bu özellikleri taşır. Seyri sülükün başlangıcı için zemin katın bekleyenlerini tarif etmemiz lazım. Bir altın para kümesi var yerden 1 metre yükseklikte. Altın paralar, büyük altın paralar hepsi bir arada durur. Sağ tarafında onların yukarıya doğru seyrisülük yapacak olan, yükselecek olan Allah'ın evliyaları vardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri an evliya olmak şerefine, veli olmak şerefine o noktadan itibaren ermişlerdir. Devamlı artan seviyede evliya olacaklardır. Bu birinci sıra 10 kişiden teşekkür eder. Her birinin önünde rahleler var. Rahlelerde de Kur'an-ı Kerimler var. Ama birinci sıranın sağ tarafında 10 kişi tamamlandıktan sonra sağ tarafında sağ kanat velisi var. Sol tarafında da sol kanat velisi var. Ve onlara her gün dersler verilir. Kur'an-ı Kerim'den öğreti yapılır. Ruhlar bir yetiştirilme devresi içinde olurlar seyri sülük boyunca. Erkeklerin sırasının bittiği yerde hanımların sırası başlar. Hanımların da sağ başında hanım sultan vardır. Ve seyri sülük müessesesi önce 7. kata çıkacaklardan başlar. 7. kata çıkacaklar, secde halinde iken oradan birer birer yükselerek evvela yukarıya doğru çıkarlar, sonra aşağı inip altın kapının sağ ve sol tarafını kaplayacak şekilde altın kapının sağ tarafından başlar. En kıdemli en sağdadır. Ne sağ kanat velisi vardır orada, ne de sol kanat velisi vardır. Hepsi birinci gök katına ve ikinci gök katına çıkabilecek olan efsafın sahibidir. Yanlarında hiç kimse olmadan ne sağ kanat velisi ne de sol kanat velisi. Bunlar tek bir sıra oluştururlar, secdeye gelirler. Altın kapının iki tarafına da ulaşırlar. Yani altın kapıdan sağda belki 20 metre evvelden başlarlar sıralanmaya. Altın kapının önünde de sıralanırlar. Altın kapının sol tarafına da geçerler sıralanmakta. Sonra en sağdakinden başlayarak birer birer
uçarak, yükselerek altın kapıdan çıkarlar dışarıya ve kapının dışında tek sıralı bir kol oluştururlar. Hepsi ayaktadırlar. Sıra son derece muntazamdır. En sağdan en sola doğru kıdem sırasına göre dizayn edilmişlerdir. Ve bu ayakta olan kişilerin ruhlarının hepsinin birden gene aynı sırada ayakta yukarıya doğru yükselmesi söz konusudur. Yani önde birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü falan değil. Hepsi aynı hizadadır. Hepsi ayaktadır. Saf halinde yükselirler. Ve birinci gök katına ulaşırlar. Onarlık sıralar oluştururlar orada. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci sıralar secdeye gelirler. Bir secde yapılır sadece. Ve oradan yükselirler. İlk yükselen birinci saftır. Sonra ikinci saf. Ve gene boşlukta o ayakta olan safı oluştururlar ve saf halinde ikinci gök katına yükselirler. İkinci gök katında iki ayrı büyük salon vardır. Önlerinde bizim dünyamızda cam dediğimiz bir nesne vardır ama orada içinden geçirebiliyor camın. Bizim dünyamızda camın içinden geçilmez. Ve bir sağ taraftaki salon var, bir de sol taraftaki salon var. Sağ taraftaki salon yedinci kata çıkabilenler içindir. Kendi bulundukları, kendi yerde secde edecekleri salona geldikleri zaman hepsi uçarak içeri girerler ve secdeye girerler, beklerler. Kimi beklerler? Altıncı kata kadar çıkabilenlerin ikinci kata çıkmasını. Ve altıncı kata kadar çıkabilenlere tekrar aşağı dönüyoruz. Onlardan birinci safın sağ tarafında olan önde gidiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ders vermektedir. Bazen de sağ kanat velisi hüviyetinde olan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ders vermektedir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eli öpülerek önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra da hanım sultan. Sağ kanat velisi en sağda yer alır. Ondan bellidir sol kanat velisinin ne kadar solda olacağı. Evvela insanlar sırası var, erkekler. Ondan sonra cinler sırası var. Ve cinlerden sonra hanımların sırası var, cin hanımların ve insan hanımların, onların en solunda da hanım sultan yer alır. Ama evvela sağ kanat velisi orada yerini alır, yeri bellidir. Sonra sol kanat velisi uçarak gelir, altın kapının sol tarafındadır. Yeri altın kapıyı mutlaka geçer bekleyenlerin sayısı. Ondan sonra hanım cinler, hanım insanlar ve onların en solunda da hanım sultan secdeye gelirler. Sonra önce sağ kanat velisi yükselerek altın kapıdan çıkar ve ayakta boşlukta oluşturulan safın sağ tarafına geçer. Sonra sol kanat velisi yerini alır. Sonra hanım sultan yerini alır en solda. Sonra da topluluğu oluşturan önce erkekler, sonra da hanımlar. Sadece insanlar seyri sülüke çıkabilir. Cinler seyri sülük yapmak için müsaadeli değildirler. Onlar aşağıda bekleyeceklerdir secde vaziyetinde. Ta ki altıncı kata kadar çıkanlar geri dönsünler de onlar tekrar bekledikleri yere gelsinler. Cinlerin bekledikleri yer altın para kümesinin sağ tarafıdır. Ve buradan başlayan olay evvela dışarıda boşlukta saf teşekkür ettikten sonra herkes ayakta, ayakları hepsinin bir hizada,
ve saf halinde ayakta olarak hepsi yukarıya doğru. Yükselir zemin kattan birinci kata, birinci katta gene çimenlerin üzerinde seccadelerde secde yapılır. Birinci kat bir özelliği olmayan bir evin içinde, bir mescidin içinde yapılan secde değildir bu. Boşlukta yapılır. Boşlukta diyorum, çimenlerin üzerinde yapılır, çimenlerin üzerindeki seccadelerde. Ve sağ kanat velisi en önde olur. Sol kanat velisi sağa geçer. Sağ kanat velisinin yerine geçer. Hanım Sultan da gene hanımların birinci sırasının sağında yer alır. Ve hepsi secdeye gelirler. Sadece secde. Bu secde tamamlanınca hepsi birden ikinci kata çıkmazlar. Birinci kata kadar çıkabilenler son safları vücuda getirmişlerdi zaten. O saf her zaman arkada 3-4 saf, bazen 5-6-7 saf olur. Onlar bekleyeceklerdir. Orada bekleyeceklerdir. Kardeşlerinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kata kadar çıkanların tekrar geriye gelmesini bekleyeceklerdir. Son saflar orada kalır. Ön safların hepsi yükselir. Ayakta bir düz sıra oluştururlar ve gene saf halinde birinci kattan ikinci kata kadar yükselirler. İkinci katta iki tane salon var demiştik. Sağ taraftaki salonda hala bekliyor. Kimler? Yedinci kata kadar çıkabilecek olanlar. Gelmişlerdi. Sağdaki salonda camdan geçerek karşıdaki duvarın önünde sağdan sola secde etmişlerdi ve orada o secde vaziyetinde bekliyorlar. Sol taraftaki salona gelince bu salon da ön tarafı yerden en az 4 metre belki 6 metre yükseklikte. Bizim alemimizde cam denilebilecek olan ama ruhları içinden geçirebilen bir özellikle taşıyan bir cam diyelim. Camın iç tarafında suvarılma havuzları görünüyor. Yerden 2 metre, 2 metre 20 santim, belki 2,5 metre yüksekliğinde suvarılma havuzları şeffaf. İçlerinde bir sıvı var. O sıvı da şeffaf ama rengi bal rengi. O 2,5 metre ise eğer havuzlar, yaklaşık olarak onun 2 metre 20 santiminden aşağıda aşağısı tamamen o sıvıyla dolu. Bütün havuzlardaki sıvı aynı seviyede. Bu havuzlar şeffaf ve yerden yukarıda her biri 80 santim genişliğinde, bir o kadar da derinliğinde, aşağı doğru olan derinlik 2 metre 20 santim falan. 2,5 metre ise bu üzerinde 30 santimlik bir boşluk var. Yani yok orada su falan. Sıvı yok. Ve bu havuzlar yerden yukarı doğru çıkarak yapılmışlar. 80 santimlik bir kare oluşturuyor yukarıdan baktığınız zaman bu havuzlara. Hepsi, her biri. Ve sağdan sola kadar, bir sağ taraftaki duvardan sol taraftaki duvara kadar bu havuzlar tamamen her tarafı kaplamış durumda. Çok sayıda havuz. Bu havuzun bittiği yerin duvarının sol tarafında bir kapı var. Kapı hep açık. Hiç kapalı olduğunu görmedik. Arkasına dayalı. Ve bu kapının iç tarafında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı bekliyorlar. Bunların yukarı çıkıp el öperek suvarılma havuzlarına geçmesini bekliyorlar. Ve de önce sağ kanat birisi uçarak gidiyor, el öpüyor, oradan
Onların bekledikleri yerin arkasında sağa dönen bir koridor var. Bu koridor çok kısa bir koridor, birkaç metrelik. Hemen arkasından o salona giriliyor. Yani su arınma havuzlarının bulunduğu salona. Sağ kanat velisi o dışarıdan bakılınca o salonun en sağında yer alıyor, secdeye giriyor. Sol kanat velisi en solda yer alıyor. Hanım Sultan da aynı salona uçarak girip su arınma havuzlarının üzerindeki platformda en solda yerini alıyor secdede. Sonra su arınma havuzlarına evvelce girmiş olanlar, onlar geliyorlar. Su arınma havuzlarında işi bitenler geliyorlar. Sağ kanat velisinden itibaren sola doğru secdede sıralanıyorlar. Bu sıralanma sol kanat velisine kadar uzanıyor. Yani su arılacak olanlar da sıranın sol kesimini oluşturuyorlar. Ve de içeriye hepsi girdikten sonra, hepsi el öptükten sonra devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uçarak oradan kapıdan çıkıyorlar ve sağ tarafta bulunan ikinci salona ulaşıyorlar. O cam gibi nesnenin içinden uçarak içeri giriyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağda, devrin imamı da solda yerini alıyorlar. Secde ediyorlar onlar da. Sonra hiç beklemeden hepsi birden salonun tabanından yükseliyorlar. Yukarıda bir saf vücuda getiriyorlar. Ve aynı saf ayakta hepsi birden üçüncü kata, dördüncü kata çıkacaklar. Ama yükselmeleri de çıkışları da hemen başlıyor. İkinci kata kadar birinci kattan, zemin kattan birinci katta secde edip ikinci kata çıkabilenler ikinci katta bekliyorlar. Evvelce birinci kata onlardan daha evvel çıkmış olup ikinci kata gelip devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bekleyen yedinci kata çıkabilenlerse derhal saf oluşturuyorlar. Üçüncü kata çıkıyorlar. Üçüncü katta iki katlı bir mescit var. Eski bir ev görüntüsünde, bir köşk tarzındaki bir ev görüntüsünde ama iki katı var. İki katı da doluyor. Bu insan ruhlarıyla hepsi ikinci katta secdelerini tamamladıktan sonra hiç beklemeden hemen dışarıya çıkıyorlar. Bu seferki yükselmeleri biraz farklı. Bir tek sıra vücuda getirmeleri söz konusu ayakta. İkinci katı, affedersiniz, üçüncü gök katını dördüncü gök katına bağlayan bir silindir var. Yani silindir şeklinde bir araç diyelim adına, ona harekete geçirici hiçbir faktör görünmüyor. Ama içeri giren sağ kanat velisi giriyor evvela. Affedersiniz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giriyor. Sonra ikinci kişi, ondan sonra en son devrin imamı giriyor ve burada bir yolculuk söz konusu. Üçüncü kattan dördüncü kata ulaşıyorlar. Bu yolculuğun yapıldığı silindir 1 metre ile 1,20 santim arasında, bilemediniz, 1,5 metre genişliğinde bir silindir, içi boş. Oraya giren otomatik olarak sonsuz hızla yükselmeye başlıyor. Bir alttakinin başı bir evvelkinin ayaklarının altında. Herkesin ayaklarında çarığa benzer yukarı yukarıya doğru kalkık bir deriden yapılmış bir nevi ayakkabı var. Ama altları, yani bir çarık nasılsa bu çarık hüviyetinde. Ve de
üçüncü kattan dördüncü kata çıkılıyor. Dördüncü kat Mescid-i Haram'ın aslı, Mescid-i Aksa'nın aslı önünde sıralanılıyor. Melek menfezinden çıkıp ve uçarak içeri girip içerisi dolduruluyor. Secde ediliyor. Sıralar hiç bozulmadan. Dikkat edin, bunlar yedinci kata kadar çıkacak olanlar, hiçbir katta hiç kimse kalmıyor. Hepsi ikinci katta secde ediyor. Hepsi yükseliyor üçüncü kata. Hepsi üçüncü katta secde ediyor. İki katı da doldurarak üçüncü katın iki katlı mescidinde dördüncü kata yükseliyorlar. Dördüncü kattaki o büyük caminin içinde hepsi secde ediyorlar. Gene kubbeden hepsi birlikte yükseliyorlar. Dördüncü kattan üçüncü kat, dördüncü kattan beşinci kata, beşinci katta Beytül Haram'ın aslı gene o salonda, Beytül Haram'ın o salonunda hepsi yeniden secdeye geliyorlar. Yeniden hepsi birden yükseliyor. Hiç kimse kalmıyor aşağıda. Hepsi birden yükseliyor. Sonra altıncı kata çıkıyorlar. Altıncı kattaki suvarılma, o sıbkatullah olma, Allah'ın boyasıyla boyanma yerinde onların hepsi oraya ulaşıyorlar. Orada bir işlem görmüyorlar. Çünkü o nurun artık onlara bir tesiri yok. Zaten yüzleri o renk. Hepsinin beyaz, açık beyaz renkleri söz konusu. Çok açık yeşil, beyaz. Ve orada hiçbirisi, nur orada onları aydınlatmasına rağmen hiçbirisinin yüzü ve elleri çatlamıyor. Cebrail aleyhisselam da orada kürsüde, boşlukta duruyor kürsüsü. Hepsi

Bu taraf geçmişinizdir. Orada sıvaları olmayan bir taş duvar söz konusudur. Sağa döndüğünüz zaman önünüzde kader hücrelerinizi göreceksiniz. Altıgen kader hücreleri. Onlar orada beklerlerken orada beklemeleri söz konusu. İkinci kattakiler dışarıya doğru evvela ne olmuştu? Havuzları dolduracak olanlar, yani safların sol en sonundan başlayarak havuzları dolduracak olanlar, bu diğerleri 7. kata kadar çıkabilenler seyri sülükleri sırasında diğerleri su arınma havuzlarına girmişlerdir. Su arınma havuzları tamamen dolmuştur. Saat kanat ölesi en sağdaki havuzun üzerindeki platformda, sol kanat velisi sol tarafta ama solun en ucunda Hanım Sultan ve sol kanat velisinin sol tarafından itibaren hanımlar suvarılıyor. Dikkat edin, sıvının içine girmesine rağmen hiç kimsenin atlas olan elbiseleri ıslanmıyor. Ve de bu su arınma havuzlarının içinde olanlar ondan sonraki seyri süluka iştirak etmiyorlar. Onlar orada kalıyorlar. Bunlar dönene kadar orada bekleyecekler. Ve dördüncü kata, affedersiniz, burası ikinci kat, üçüncü kata yükseliyor. Oradan ayrılarak kapının önünde tek bir sıra oluşturan, sağda sağ kanat velisi, ortada sol kanat velisi, en solda Hanım Sultan ve sağ kanat ve sol kanat velisinin arasında erkekler, sol taraftakiler de hanımlar olmak üzere tek bir sıra oluşturuyorlar. Bu sıra gene ayakta olarak yukarıya doğru saf halinde yükseliyor. Üçüncü kata ulaşıyorlar. Üçüncü kattaki iki kata dağılıyorlar. Secde ediyorlar. Beklemeden İkinci katta bir kısmı kalarak nasıl üçüncü kata yükselmişlerse üçüncü katta da en son safları oluşturan 5, 6, 7 saf, bazen 3 saf orada kalıyor. Geri kalanlar yükseliyorlar. Nasıl yükseliyorlar? Kapının dışına çıkıyorlar. Mihenk menfezine ulaşıyorlar. Sağ kanat velisi önce yükseliyorlar mihenk menfezin içinde sonsuz hızla. Üçüncü kattan dördüncü kata ulaşıyorlar. Dördüncü kata ulaştıkları zaman dışarı çıkıp yine tek sıralı bir sağ kanat velisi, sol kanat velisi Hanım Sultan yine bir saf oluşturuyorlar. Ve dördüncü katta secde ediyorlar. Oradan bir kısmı üçüncü katta kalmıştı en son saflarda. Burada da secdenin en son 3-4 safı, belki bazen daha fazla oluyor. Orada secdede kalıyorlar. Geri kalanlar yükseliyor. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında gene en sondaki saf, hepsi secde ediyorlar. En sondaki 3-4 saf orada kalıyor. Geri kalanlar yükseliyorlar. Altıncı kata ulaşıyorlar. Altıncı kat onların çıkabilecekleri son yer. Burası garip bir yer. Evvela dışarısı karanlık, içerisi aydınlık. İçeriden dışarıya o beyaz, çok açık yeşil renkteki ışık sızıyor. Kapıya gelince kapı bir insan silüeti şeklinde. Başı, omuzları, vücudu ve kapı otomatik olarak oraya girenin ve çıkanın şeklini alıyor. Çevre şeklini alıyor. Yani uzun boylu birisi girmişse kapı büyüyor. Kısa boylu birisi girmişse kapı küçülüyor. Kapı devamlı değişiklik içerisinde. Ve giriyorlar oradan içeriye. Oradan bir yukarıda bekleyen bir nurdan herkesin üzerine nur geliyor. Yeşil bir beyaz yeşil renkte. Herkesin yüzü ve elleri çatlıyor. Sonra
koruyucu

ilaçlarla onlar tedavi ediliyorlar ve tedavi edildikten sonra aşağı inecekler ama şimdi değil. Onlar bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Yukarıdaki işlemin tamamlanmasını. Onlar buraya ulaştığı zaman yedinci kattakiler, birisi altıncı kata oluşuyor, onların ulaşmasını bekleyen yedinci kattakiler. Bu noktadan sonra Devrin İmamı en üstteki zikrini yaptığı sırada en üste çıkmış olanlar o bekleme sırasında kader hücrelerinde bekleyenler sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere orada kalanlar hariç, kalacak olan en soldakiler hariç, onlar zikir hücrelerine kadar, kader hücrelerine kadar çıkabilenler de daha Ümmü Kitab'a falan gelemeyenler, orada beklemek durumundalar onlar. Geri kalanlar solda Devrin İmamı, en sağda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bir saf halinde ayrılıyorlar oradan, düz bir saf olarak. Ve en soldakiler Peygamber Devrin İmamı etrafındaki 60 kişiyle birlikte Ümmü Kitab'ın altında kalıyorlar. Ümmü Kitab 10 katlı bir apartman büyüklüğünde ve boşlukta, onun altında ortada Devrin İmamı, çok kocaman bir kürsü, oradan itibaren sola doğru, dışarıdan bakıyoruz, karşıdan bakıyoruz, sola doğru 3-4 kişi var, sonra kürsünün sol tarafı bize göre tamamen insanlar doluyor, sonra ön tarafı doluyor, sonra sağ tarafı doluyor, ondan sonra da karşı tarafta Devrin İmamı'nın sol tarafına oturuyor 3-4 kişi. Böylece toplam 60 kişilik bir grup oluşuyor Ümmü Kitab'ın altında. Sonra grup devam ediyor hareketine. Kudret Denizi'ne girecek olanlar ikinci parçayı oluşturuyorlar. Uçarak Kudret Denizi'ne dalıyorlar. Dizi azalıyor. Ondan sonra Makam-ı Mahmud'un önünde gene 8-10 kişilik bir grup orada yerleşiyor Makam-ı Mahmud'da müşahit sıfatıyla. Ondan sonra Divan-ı Salihine ulaşıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Divan-ı Salihine çıkabilecek olanlar Divan-ı Salihine ulaşıyorlar. Divan-ı Salihin üyeleri olarak değil, orada müşahit olarak bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelir gelmez Divan-ı Salihinin başkanlığını her seferinde, her gün mutlaka o alıyor. Geriye kalanlar, en sona kalanlar sağ taraftaki zikir hücrelerine ulaşıyorlar ve onun içine giriyorlar. Zikir hücreleri her bir kişi için 2 metreden daha yüksek olan şeffaf, küresel deniz anasına benzeyen bir şeffaf görünür bir fanusun içine girip orada zikre başlıyorlar. Özel bir şekilde oturuyorlar. Ayaklarını sol taraflarını alarak her iki ayaklarında. Buradaki dizayn önce en sağda ileriye durulan 10-15 tane belki 20 tane hücre doluyor. Sonra onun yanındaki, onun solundakiler doluyor. Sonra onun solundakiler doluyor. Böylece bütün zikir hücrelerindeki yerler ne kadar kişi gitmişse o kadar kişi oraları dolduruyor. Ve bu zikrin bu faslı tamamlandığı zaman onlar orada kalıyorlar, bekliyorlar. Zikir devam ediyor. Buraya çıkan zikir oradan iki kaşın arasına iniyor. Bu devrede aşağıda bekleyen, altıncı katta bekleyen ve renk değiştiren kişilerin tedavileri tamamlanmıştır. Çatlamalar izale edilmiştir. Ama renk tekrar normal renge dönmüştür. İşte bunlar
tekrar oradan aşağı iniyorlar. Zikir devam ediyor, devrinin onun zikri. Ve bu zikir artık aşağı doğru gidecektir. Ondan sonra indiği yer, köprücük kemiklerinin birleştiği yer, orası beşinci katı ifade ediyor. Tekrar geri dönüşte orada beşinci katta Beytül Haram'ın altındakileri de beraberlerini alarak dördüncü kata iniyorlar. Dördüncü katta tekrar secde ediyorlar. Oradakileri de beraberlerini alarak Mehenk menfezinin önünde toplanıyorlar. Ve hepsi Mehenk menfezine önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi olmak üzere aşağı doğru iniyorlar. Ve üçüncü kattaki Mehenk menfezinden çıkarak üçüncü kattaki iki katı birden dolduruyorlar. Orada bekleyenleri de beraberlerine alarak ikinci kata iniyorlar. İkinci katın önünde artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve devrin imamı yok. Onun için bir el öpme işlemi olmaksızın tekrar o su arınma havuzlarının bulunduğu yeri dolduruyorlar. Ve hepsi o noktada bekliyorlar. Zikir ikinci katta devam ediyor. Biliyorsunuz buradan sonra sağ göğsün üstünde, sonra sol göğsün üstünde, sonra sağ göğsün altında zikir yapılır. Devrin imamı sol göğsün altında, sağ göğsün altında zikir yaparken ikinci katın zikri yapılır. Bu zikir yedinci katta olanların toparlanmasını ve o kata inmesini temin edecek kadar uzar. Ve kalp gözünün gördüğü renkler orada çok çeşitli bir hal alır. Evvela bu devrede ne olmuştur? Zikir hücrelerinde bekleyenlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamı ve Hazreti İsa beraberce huzur namazını kıldıran devrin imamı ile beraber üç kişi, devrin imamı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve İsa aleyhisselam beraberce zikir hücrelerine her gün mutlaka inerler. Zikir hücrelerindekiler oradan çıkarak bir hilal meydana getirirler. Hilalin yıldızını da üç kişi teşkil eder. Her gün mutlaka onlara sohbet yapılır. Bu sohbet boyunca diğer işlemler tahakkuk etmiştir. Şimdi burada yapılan zikirle evvela zikir hücrelerindekiler çıkarlar ve en sağını oluştururlar sistemin. Ondan sonra divanı salihindekiler çıkarlar. Sol tarafına geçerler bu dizinin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise en sağına geçer. Zikir hücrelerindekilerin en sağına geçer. Sonra makam-ı Mahmud'dakiler çıkar. Onlar da en soluna geçerler bu dizinin. Kudret denizinden çıkanlar daha sola geçerler. Ümmü kitabı ulaşılır. Oradakilerin hepsi de daha sola geçerler. En solda ise devrin imamı. Ve bu sıra böylece yoluna devam eder. Ve kader hücrelerinin bulunduğu yere gelindiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve en sağdakiler en sağda olmak üzere arkalarını dönerler ve gelmiş oldukları sıra orada bir defa da teşekkür eder. Devrin imamı en soldadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam en sağdadır. Ve bunlar hepsi birden oradan ayrılırlar. Altın kapıdan çıkarlar.
aydınlanma noktasına, altıncı kata inerler. Altıncı kata hiç oyalanmazlar. Nur onları da kuşatır, o kadar. Sonra hepsi beraber beşinci kata inerler. Zikir hala ikinci katta devam etmektedir. Beşinci katta Beytül Haram'da secde ederler. İki, her tarafı doldururlar. Hiç beklemeden secdeden sonra dördüncü kata inerler. Beytül Haram'ın, Beytül Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu yerde secde ederler, onun salonunda. Oradan aşağı inerler, iki katlı mescitte secde ederler. Üçüncü katta Mehenk Mefezi'ne girerler, Mehenk Mefezi'nde üçüncü kata inerler. Ondan sonra ikinci kata inerler. İkinci katta sağ taraftaki salona girerler. Devrin imamıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onları secde vaziyetinde bırakırlar. Sol taraftaki salona dönerler, sıvarılma havuzlarına. Ve sıvarılma havuzları için bu bir aşağı iniş işaretidir. Sağ kanat velisinden başlayarak sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan önce el öperler. Dışarıda yerlerini alırlar. Sonra da bütün sıradakiler üzerleri hiç ıslanmamış olarak sıvarılma havuzlarından ayrılırlar. Sıralanırlar ve ikinci kattan birinci kata inerler. Birinci katta secdelerini yaparlar. Derhal devrin imamının dergahının önünde yukarıda, yerden 10 metre falan yukarıda tek sırayı oluştururlar. Önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan, sonra da herkes içeriye girer, secde ederler ve herkes önce sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan olmak üzere yerlerini alırlar. Geri kalanlar 10 anlık sıralar halinde gelirler, kendi sıralarını doldururlar ve önden arkaya doğru bütün sıralar, erkekler sırası ve hanımlar sırası tamamlanır. Seyri sülük tamamlanmıştır. Ama bu zikir devam etmektedir. İkinci katta devam etmektedir. Çünkü diğerleri ikinci katta beklemektedir. Ve ikinci kattaki, sağ taraftaki bekleyenler oradan ayrılırlar. Dışarıda tek sıralı kolu oluştururlar. Boşlukta. Sonra saf halinde aşağı inerler. Ve birinci katta secdelerini tamamlarlar. Ne sağ kanat velileri vardır, ne sol kanat velileri vardır. Onlar kendi başlarına bu işi yapabilecek seviyededirler. Ve altın kapıdan girerek sağdan sola doğru sıralanırlar hepsi. Sonra da en sağdakinden başlayarak asma kata ulaşırlar. Orada da en sağdakinden başlayarak yine secdeye gelirler birer birer. Evvela 10 kişilik birinci sıra, sonra 10 kişilik ikinci sıra, sonra 10 kişilik üçüncü sıra. Böylece 7. kata kadar çıkabilen seyri sülük sahipleri yerlerini alırlar ana dergâhta. Diğerleri 6. kata kadar çıkabilenler zaten tamamlanmıştır. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan da tamamlanmıştır. Seyri sülük. Bu son grup asma katı mensupları 7. kata kadar çıkabilenler 1. kata ulaştığı anda zikir sağ taraftan sol tarafa kayar ve 1. katın zikri yapılır devrin imamı tarafından. Onlar yukarıya doğru seyri sülük haline çıkarken zemin kattan başlayan, şuraya kadar devam eden zikir, oradan tekrar aşağıya kadar iner. Her gün bu zikir yapılır, seyri sülük devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte böyle bir müessesede bir olay vardır. Zikir hücrelerinde zikir yapanlardan birisinin zikri tamamlandığında o oradan ayrılarak sitetin müntehaya ulaşır. Tek başına
bir yol göstericisi falan yoktur. Otomatik olarak indi ilahiye ulaşır. Oradan sitetin müntahaya ulaşacaktır. Sitetin müntahadan direkt bir yolculukla, dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Devrin imamı her seferinde buna şahitlik eder. Kişinin Allah'a ulaşmasını, Allah'ın zatında yok olmasını her seferde şahit olarak, müşahit sıfatıyla görür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seyir-i sülük müessesesi bu mümadizede cereyan eder. Allah Teala'nın hepinizi seyir-i sülükünüzü tamamlamaya, sonra da daimi zikre ulaşarak çok daha üst makamları elde etmenizi Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha sizlere mutluluktan bahsetmek üzere. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın sizi yaratmaktan yegane muradı budur. Tek muradı budur. Sizi mutlu kılmak. İnsan Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. Kainatta en üstün olarak yarattığı mahluktur. Kendisine mutluluğu, saadeti mutlaka ulaştırmak istediği mahluktur. Öyleyse insana dikkatle bakın. Sizler insansınız ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Yaratılış sebebiniz budur. İbadet etmek için yaratılmadınız. Yani o, ben kullarımı yaratayım, onlar bana ibadet etsinler. Hayır, Allah-u Teala'nın hedefi bu değil. Ben kullarımı yaratayım, onlar mutlu olsunlar. Mutluluğun yolu hidayetten geçiyor. Mutluluğun yolu ibadetten geçiyor. Ve ibadetler olmazsa mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, birçok insan zanneder ki Allah-u Teala insanı ibadet etsin diye yaratmış. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Abd olmak, Allah'a kul olmak, ibadet etmekse kulun vazifesi, hedefi değil. O hedefe ulaşmak için mutlaka yapmak mecburiyetinde olduğu bir nesne. Sevgili kardeşlerim, bir hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Mutluluğa ulaşmak üzere yaratıldınız. Bunun gereklerini yerine getirmediğiniz takdirde o insanların Allah bizleri ibadet etsinler diye, ibadet edelim diye yarattığı zanneden insanların hayatları hep ibadetle geçse gene kurtulamadıklarını görecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylüyor. İbadetler kimseyi kurtaramaz diyor. Arkasında ne yattığını düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse Allah'ın yaratış maksadına baktığınız zaman iki unsur görürsünüz. Bir, hedefler ve neticede nihai hedef, tek isimle hidayet. İki, bu hedefe ulaşmak için vasıtalar. Hedefiniz mutlu olmaktır. Mutlu olmak için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. 3, sonra fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete ulaştıracaksınız. Allah'a teslim edeceksiniz. 4, Nefsinizdeki bütün afetleri temizleyip tasfiye olacaksınız. Allah'a verdiğiniz yemini yerine getireceksiniz. 5. İrşada ulaşacaksınız. 6. Ve iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 7. 7 tane safa, 7 tane menzil. Hedefleriniz bunlardır. Neticedeki hedefle iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman Allah'ın size emrettiği 4 emaneti de onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmiş olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a teslim edilen ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu hedefler için yaratıldınız. Mutluluğunuz hepsinde giderek artar. Hem dünya mutluluğunuz artar, hem cennet mutluluğunuz artar. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizleri cennet saadetine ulaştırmak üzere, en mutlaka dünya saadetine ulaştırmak üzere yarattığını hiç unutmayacaksınız. İbadetlerse bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Ulaşılması lazım gelen yer ibadet değildir. İbadetleri kullanarak bir yere ulaşacaksınız. İbadetler, oraya ulaşmak için kullanmak mecburiyetinde olduğunuz olmazsa olmaz şartlar. Ama o şartlar için yaratılmadınız. Daha açık bir misal vereyim. Kapınızın önünde bir araba var. Bir de gitmeniz lazım gelen 7 tane ülke var. Önce birinci ülkeye gideceksiniz, sonra ikinci ülkeye, sonra üçüncüye, sonra dördüncüye, sonra beşinciye, sonra altıncıya, sonra yedinciye. Hedefiniz bu. İşte Allah-u Teala sizi bu 7 tane hedefe ulaşmak üzere yaratmış. Oraya ulaşmak içinse o sizin kapınızın önündeki arabayı kullanmak mecburiyetindesiniz. Araba hedef değildir. Araba sizi o ülkelere, yani hedeflere, menzillere götürecek olan vasıtanın adıdır. İşte bu saydığımız 7 tane hedefe ulaşmak için kullanacağınız vasıtanın adı otomobil değil, ibadetler. İslam'ın 5 tane şartını sayın: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bütün bunların hepsini toplayın, terazinin bir kefesine koyun, öbür kefesine de zikri koyun. Zikir hepsinin toplamından daha ağır basar. Mutluluğun, ulaşmak istediğiniz menzilin olmazsa olmaz şartı ibadetlerdir. Onların arasındaki olmazsa olmaz şartının en büyüğü de zikirdir. Allah-u Teala zikri Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük olarak telakki ediyor. Diyor ki Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde, "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Habibim, sana kitaptan vahyettiğimiz o şeyleri onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, diğer ikisinden daha büyüktür. Bu üçünün arasındaki en büyüktür. Evvelce siz de bizim evvelce bildiğimiz gibi biliyordunuz. Namaz dinin direğidir. En büyük ibadet namazdır. Hayır sevgili kardeşlerim değil. En büyük ibadet namaz değil, zikir. Zikir yapmayan bir insanın nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir. Namaz kılmak hiç kimsenin nefsinin kalbinin içine Allah'ın nurlarının gelmesini sağlamaz. Öyleyse Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesindeki neyi ifade eder? Zariyat 56'da Allah Teala Leyabudun kelimesini kullanıyor. İlla Leyabudun. Allah ve ma halektel insi vel cinni illa Leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, Allah'a abd olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Abd kelimesi ve abid kelimesi birbirine aynı kökten gelen, yabidun kelimesi de gene aynı kökten gelen kelimeler. Abd kul demek. Abid kulluk eden, ki kulluk etmenin standartlarında Allah'a her açıdan itaat etmek var. Allah'ın hidayetine doğru yol almak var. Sadece kullar hidayete ulaşırlar. Yani hidayete ulaşmak, kulluğa ulaşmaktır. Mutluluğa ulaşmak, hidayete ulaşmaktır ve kulluğa ulaşmaktır. Öyleyse kul olan, abd olan kişi ne yapar? Abittir, ibadet eder. İbadet kelimesi, abid kelimesi, abd kelimesi, yavidin kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yaratılışınızın arkasında Allah'a kul olmak yatıyor. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman imajiner kulluktasınız. Yani kuvvede olan bir kulluk, düşünce platformunda olan bir kulluk. Allah'a ulaşmayı düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz ve diliyorsunuz. Bu sizi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kul oldunuz mu Allah-u Teala'ya? Hayır. Kul olmayı planlamak da, bunun tatbikata sokulmuş şekline ulaşmak da, yani Allah'a ulaşmayı dilemek de kurtuluşun sınırları içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dalaletten kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden kurtulmuştur. Öyleyse bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bir güzelliği yaşıyorsunuz. Bir muhteşem olay. Bu olaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemek neyi ifade eder? Cehennemden kurtuluşu, cennete, birinci kat cennete mutlaka ulaşmayı ifade eder. Öyleyse konumuz neydi? Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu. Her şeyin bir başlangıç noktası vardır. Mutluluğun da başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış, kainata yarattığı en üstün mahluklar olarak. Bu dahi tek başına bir mutluluk vasıtası değil mi? Eğer Allah-u Teala bizleri şu kainattaki en üstün varlıklar olarak yaratmışsa, bizim Allah-u Teala o zaman bizden ne ister? En üstün olarak yarattığı varlık niçin üstündür? En çok sevdiği için üstündür. En çok Allah-u Teala dünya ve kainat dizaynı içerisinde insan adı verilen bu mahlukunu seviyor ve onun mutlu olmasını istiyor. Onu mutlu olsun diye yaratmış, mutlu olsun diye şekillendirmiş, mutlu olsun diye akıl vermiş, fuat vermiş, basar vermiş, sem'i vermiş, görme, işitme ve idrak etme hastaları vermiş. Allah Teala insanı yarattıktan sonra ne olduğunu anlatıyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Biz insanı yarattık, biz ona yarattıktan sonra ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra ona semi verdik, yani işitme hastası, basar verdik, görme hastası ve fuat verdik, idrak etme hastası diyor Allah Teala. Burada hastanın sonuna kadar olan standardını kullanmış. Bir insan dünyaya gelir, gözleri açıktır, görür. Ama Allah-u Teala o insanları görür olarak kabul etmez, bakar olarak kabul eder. Ne zamana kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Bakmak başkadır, görmek başkadır. Bakmak gözün işidir. Görmekse aklın işidir. Bakmak gözün işi, baktığını akla iletmek gözün işi. Duymak ve duyduğunu akla ulaştırmak kulağın işi. Gözler görmez, kulaklar da işitmez. Sadece duyar. Kulak duyduğundan bir mana çıkarabilecek olan bir mahluk değildir. Duyduğunu akla ulaştırıp aklın onu manalandırmasını temin edecek olan bir varlıktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizleri yaratmaktan muradı görmemizdir, işitmemizdir, duymamızdır, işitmemizdir ve idrak etmemizdir. Bu üç vasfı da Allah-u Teala bize Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde söylediği gibi vermiş. Ve sonumuzdan bahsediyor Secde Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde. Ölüm melekleri gelecek, sizi öldürecekler diyor Allah-u Teala. Ve Rabbinize döndürüleceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O dizayn bir bütünü içerir. Yaratılış sebebiniz, yani Allah-u Teala'nın sizi yaratmasının sebebi, sizi mutlu kılmak. Allah-u Teala bundan, sizin mutluluğunuzdan büyük zevk duyar. Hedefine ulaşmış görür kendisini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Serbest iradeyle yaratıldınız. Cüz'i iradeniz serbest iradedir. Cüz'i kelimesini birçok kişi yanlış yazıyor ve yanlış okuyor. Cüz'den sonra yukarıdan bir virgül ve i kelimesi, üzerinde de şapka var. Cüz'i. Ama birçok kardeşimiz bunu cüz'i diye yazıyorlar, çift z'yle yazıyorlar ve bilgisayarımıza bile böyle geçmiş. Bu hatanın mutlaka düzeltilmesi lazım. Cüz'i irade, kişisel irade demek. Bir cüz oluşturan, bir kişiye ait olan bir irade demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada her şeyin en güzelini Allah-u Teala bizler için yaratmış, bizlere vermiş ve ulaşmamızı istediği şey sadece bizim mutluluğumuz. Bu saadet müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün vasıflarla mücehhessiniz. Ama başlangıçta herkes kördür, bakar, hidayet makamına bakar. Ama sadece bakar, görmez. Neyi görmez? Onun hidayetçi vasfını görmez, sezmez, anlamaz, idrak etmez. Herhangi bir kişiden onu ayırt edemez. O sebeple Allah Teala şöyle söylüyor: Habibim, onların sana baktıklarını görürsün, gördüklerini sanırsın. Ama onlar bakarlar ve seni görmezler. Yani manevi kimliğini hissedemezler, sezemezler. Manevi kimliğini göremezler. Risalet vasfını sezemezler, diyor Allah-u Teala. Bütün insanların kulaklarında vakra olduğunu söylüyor Allah-u Teala doğuştan itibaren. Onlar diyor işitmezler. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Sen ölülere işittiremezsin, diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şeyin en güzeli bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şey sizin için yaratılmış. şu mavi gökler, beyaz bulutlar, şu artık sararmaya başlamış olan, sararmış, hatta dökülmüş yapraklar, ağaçlar, denizler, karalar, her şey sizin için yaratılmış. Her şey mutlak olarak insan adı verilen bu mahluka bir fayda temin etmek için yaratılmıştır. O faydanın ne olduğunu arayıp bulmak da kendisine akıl verilen insanın görevidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala bizleri yaratmış, bir hedefe makrun olarak, o hedefe ulaşmak üzere. Öyleyse bir hedefe ulaşmak üzere yaratıldınız. Bu hedef mutluluktur. Yedi safhada nasıl bir dizaynla mutlu olursunuz? Gelin bu noktaya beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an Allah-u Teala için siz mutlaka cennete girecek olan bir insansınız. Evvela şunu unutmayın. Dilediğiniz anda Allah-u Teala o Allah'a ulaşma dileğinizi aynı an, dilediğiniz an işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Aynı an. Bu gördüğü anda derhal rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar. Neden başlar? Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kullarımdan pek çok insanı kendime seçerim. Ama bunlardan bir kısmı bana ulaşmayı dilerler. O seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri, bana enabe olmak isteyenleri, bana enabe olanları, yönelenleri, bana ulaşmayı dileyerek bana yönelmeyi başlatmış olanları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Hangi şartla o kişiye kendisine ulaşacak kadar hayat verirse, yani 3-4 aylık veya kişilere göre değişir veya 5-6 aylık bir zaman parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey sizler için, her şey mutluluğunuz için bilmiş olsaydınız, yaratılan ne varsa her şey sizin için yaratılmış ve her şey sizi mutlu kılmak üzere yaratılmış. Mutlaka size bir fayda sağlamak üzere. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci cennet sizindir. Dilediniz, ertesi gün öldünüz. Fark etmez. Hiç ibadet yapamadınız. Fark etmez. Gideceğiniz yer mutlaka birinci cennettir. Allah-u Teala sizi eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ifade açık ve net olarak görünüyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine çok seviyor ki, bir dileğiniz Allah'ın cennetine girip sonsuz bir mutluluğu yaşamak için, yaşamanız için yeterli. Sadece dileyeceksiniz. Hayatınızın en önemli yardımı gelecek. Allah-u Teala Rahim esmasıyla sizi ölüyken hayata geçirecek. Körken görür yapacak, sağırken duyar yapacak, idraksizken idrakli yapacak. Ve siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor Allah Teala. İrşat makamına bakıp da onu başka insanlardan ayıramayan kişi, onun irşat vasfını, mürşit olma vasfını görüyor. Hidayetçi olma vasfını görüyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, kişi irşada müteallik, hidayete müteallik söylenenleri anlamaya başlıyor. Sonra onun kalbindeki idraki önleyen ikinliti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi idrak etmeye başlıyor. Bunları vücuda getirirken de devamlı kişiye derecat kazandırıyor. Ve kişi derecat kazanıyor. Arkasından Allah-u Teala kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yetmez, yine kalpte başka bir ameliyat yapıyor. O kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde vücuda gelen bu olaylar birkaç dakika içinde gerçekleşir. Ve her biriyle Allah-u Teala o kişiye yeterli miktarda derecat kazandırır ki o kazandırdığı dereceler o kişinin kaybettiği derecelere eşittir. Bir başka ifadeyle o kişinin günahlarını örter Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin günahlarını Allah-u Teala mutlaka örter. Ne olur o zaman? Kişinin sevapları günahlarından fazla olur. Muradı ne? Muradı sizi cennete ulaştırmak. Ama koyduğu kanunlar var. Bu kanunlardan bir tanesi derecat kanunudur. Bir insan cehenneme gidecekse onun mutlaka kaybettiği derecat, yani nakıs derecat, yani negatif derecat, yani eksi derecat toplamı kazandığı derecelerden, yani artı derecat, pozitif derecat, zaid derecattan fazladır. Demek ki kim cehenneme gidecekse onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Kanun böyle. İnsanlar demek ki öylesine şeytanın emirlerini dinliyorlar ki kesin bir şekilde kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla oluyor. İstisna hiç yok. Herkes doğduğu andan itibaren dalalette, herkesin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Aslında eşitliği düşünün sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbinde %100 afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iftiralar, isyan vesaire. %100 nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Ama Allah Teala eşitliği kurarak vermiş sizi. Eşitliği kurarak, bunları size vererek kulvara göndermiş. Hayat yarışına gireceksiniz. Hayat yarışına girdiğiniz zaman eşitlikle giriyorsunuz. Terazinin iki kefesi birbirine eşit. Ruhunuzun kalbi %100 güzelliklerle, hasletlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen. Nefsiniz ise baştan aşağı afetlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyen, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Ama iki taraf eşit ağırlıkta olduğu için dengeyi kurmuş Allah-u Teala. Hayata biz insanları getirdiği zaman bir denge unsurunun içinde dünya yarışına, hayat yarışına başlıyoruz. Ama böyle başlayan insanın aslında kaybettiği dereceleri kazandığı dereceleri

Vel asri. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanların hepsi hüsrandadırlar. İllel lezine amenu. Ama amenu olanlar hariç diyor Allah Teala. Ama aminu olanlar hariç. Öyleyse aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değil. Şimdi gelin bakalım hüsranda olanlar kimlermiş? Allah Teala hüsranda olanların tarifini veriyor. Müminin 103. Müminin 102'de Allah Teala kimin sevap tartıları ağır gelirse, yani günahlarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Bir sonraki ayet-i kerimesinde Müminin 103'te de kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günah tartıları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki o insanlar için onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse hüsranda olanların derece standartları kesinlikle belli. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Onlar gidecekleri yer cehennem olanlar. Ama amini olanların da gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. Amini olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Cennete gireceğini söylüyor. Hüsranda olmayanlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden az olanlar. Amin olanların durumu bu. Onlar hüsranda değiller diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar dalalette olarak doğar. Dalalette olan insanların da hepsi hüsranda olanlardır. Araf 178. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Dalalette olanlar ve hüsranda olanlar sadece iki basamaktır. Birinci basamakta ve ikinci basamakta yaşayan insanlar. Özellikleri ne? Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatmennu biha ellezine hum an ayatina gafilun." Ülâike mevâhimün nârû bimâ kânû yeksibûn. Onlar bize mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateş. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Yani hüsranda olanlar. Öyleyse hüsranda olan

bu insanların muhtevasına bakın. Kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sevgili kardeşlerim, gafil olmak demek Allah'ın ayetlerini bilmemeyi ifade eder. Bir, Allah'ın ayetlerini bilmeyenler Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ama bir sonraki ayetle 8. ayetle birleştirirseniz onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir deyince sadece bilmemek olayı olmuyor. Bir de Allah-u Teala'nın bütün bu hidayet ayetlerini bilip de özellikle şeytani bir dizayn içerisinde insanlardan bu ayetleri bilerek saklayanlar, gizleyenler söz konusu. Onlar da gafiller. Oradaki gaflet, bilmeme gafleti değil, daha ağır bir suçu istilzam eder. Daha ağır bir suçu gerektirir. Bilerek Allah-u Teala'nın hidayetini saklamak. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. Gizlerler diyor Allah-u Teala. Yani bilirler hidayetin ne olduğunu, bilmelerine rağmen bilerek, isteyerek başka insanların cehenneme gitmesini temin etmek üzere Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayet ayetlerini gizlerler diyor Allah-u Teala, ketmederler diyor. Üstelik de diyor Allah-u Teala onları kitaplarda beyinelerle, ispat vasıtalarıyla açık ve kesin olarak anlatmasına rağmen bunu gizlerler. İşte bu çağ o çağdır, o ayet-i kerimenin çağıdır. Biz Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'den, keriminden o Allah'ın ispat vasıtalarını sizlere birer birer açıklıyoruz. Onlar da o açıklanan şeyleri ketmetmeye, gizlemeye çalışıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her devirde kuvvetin sahipleri bu insanlar olmuşlardır. İnsanların büyük kısmı Allah'ın Resullerini hep inkar etmişlerdir. Her devirde aynı olay tahakkuk etmiştir. İşte insanların çoğunun inanmamasını temin eden, aslında ayetleri bilip de onları bilmelerine rağmen özellikle ayetlerin tersini yapan ve kendileri hidayet üzere olmayan, sırat-ı müstakime ulaşmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar. İşte bu mani olan insanlar bilerek, isteyerek hidayeti gizleyenlerdir. Onlar da gafildirler. Bilmedikleri için değil, bilerek Allah-u Teala'nın hakikatini sakladıkları için. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar gafildirler. Gaflet içinde olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ve bilerek saklayanların neticesini söylüyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir olguyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. O insanlar gaflet içindedirler. Mutlaka kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bir insanın cennete girmesi için Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın bütün günahlarını o an, bunu gördüğü an rahim esmasını tecelli ederek örtüyor. Ard arda vücuda getirdiği o güzelliklerle örtüyor. Cinin mutlaka sevapları da olacağı için sıfır olan günahlarından daha fazla sevabı oluyor. O kişi birkaç dakika içinde bu hedefe Allah-u Teala tarafından ulaştırılıyor. Ertesi gün ölse bile gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dilekle hepinizi cennetine almaya hazır. O cennet ki enerji bedenlerle yaşayacaksınız. Sonsuza kadar yaşayacaksınız. İhtiyarlamadan hep aynı yaşta yaşayacaksınız. Herkes cennette aynı yaşta olacak. Ne çocuk? Bebek, çocuk. Yani süvyan, ne de yaşlı olmayacak. Herkes genç ve aynı yaşta. Karşılığı mı? Bir tek dilek. Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında olmayanlar hala var mı aranızda? O Allah ki bu kadarla kalmıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona 10 tane ihsan verip mürşidine ulaştırıyor. Ayrıca bir de ondan sonraki bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Yeter mi? Hayır. Orada da bırakmıyor. 14. basamakta vücuda gelen bu olayın ötesinde mutlaka o kişi yaşarsa onun ruhunu kendisine ulaştıracak. Ona 5-6 aylık bir ömür vermesi yeterli Allah-u Teala'nın. 5-6 ay içinde o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. İrşat makamına ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti, kişi ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'ın bu ulaştırdığı noktada, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı noktada, kendisine ulaştırdığı noktada size verdiği dünya saadeti %50'yi aşıyor. Dünya saadetinin %50'den fazlası üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor size. Siz ulaşmıyorsunuz. Allah ulaştırıyor. Sizi bütün ibadetleri sever hale getiriyor. Her şeyin en güzelini sizin için oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, seviliyorsunuz. Bu bir müjdedir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o Allah'ın üzerindeki sevgisi çok olan kişidir. Sevgisizliğin ötesinde Allah'ın sevgisi vardır bu kişiye. Sevgisi ağır basar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin üzerinde Allah mutlaka kurtarıcı rolünü gerçekleştirir. O kişiyi kendisine ulaştırıp onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Dünya saadetinde 150'den fazlasını ona bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı teslim eder.
Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu hakikatlerin, hidayet hakikatlerinin bu devirde açıklanması artık onun zamanı gelmiştir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Ve sıratel müstakim, sıratel lezzine enamti aleyhim, gayril magdubi aleyhim ve lendallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşat. Rüşt müessesesi irşadın temelini teşkil eder. Mürşit kelimesi, raşit kelimesi, rüşt kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim rüştü temel almıştır. İşte Araf suresinin 146. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Se'asrifu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külle ayetin la yu'mini biha. Ve in yerev sebile rüşdi la yettehuzuhu sebila. Ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila. Zalike biennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Allah Teala bu iki ayeti kerimede, Araf 146 ve 147'de rüşt müessesesinden bahsediyor ve geniş bir çerçeve içinde olaya bakıyor. Onları diyor ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar, kibirlenirler. Onlar bütün ayetlerimizi görseler ona inanmazlar. Burada çok özel bir gruptan bahsediyor Allah Teala. Bu insanlar aslında dinin içinde ellerindeki din bilgisiyle kibirlenirler. Ama aslında Allah'ın insanların kurtuluşuna dair, rüşte dair bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Çünkü onların kendi kanunları vardır. Kur'an bir tarafa, asırlardan beri insanların yazdığı, el yazması kitaplarından okunan, oluşan külliyat bir tarafa. Onun için onlar bir gayri hakkın kibirlenenlerdir. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bir tarafa bırakmışlardır. İnsanların asırlardan beri yazdığı kitapları esas almışlardır. Ve o kitaplar din öğretimini bütünüyle kaplamıştır. Bugün bütün üniversitelerimizde öğretilen din, işte o kitapların insanlara öğrettiği dindir. Ve o din Kur'an'ın dışında bir dindir. Kur'an dini değildir. Bu sebeple Allah Teala onlardan bahsediyor. Rüşt yolunu kabul etmeyenler, ilmin sahibi olduklarını zannederek
ilimleriyle böbürlenenler, kibirlenenler. Kur'an-ı Kerim rüştün asli yoludur, ana kaynağıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın söylemek istediklerini geldiği yerine oturtalım. Alimlerden bahsediyor. İlimleriyle kibirlenen alimlerden bahsediyor. Ama Allah-u Teala o alimlere diyor ki, ben sizi ayetlerimden çevireceğim diyor. Siz diyor, benim ayetlerimi dikkate almıyorsunuz. Bu sebeple diyor sizi ayetlerimizden çevireceğiz. Onlar diyor Allah-u Teala rüşt yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol olarak kabul etmezler. İşte insanlara bu devirde, içinde bulunduğumuz bu devirde hidayet yolunu Allah-u Teala bizi vasıta olarak kullanarak açtırıyor. Biz naçiz bir vasıtayız. Bir köleyiz. Allah'ın kölesi. Azatsız kölesi. Ama hamdolsun ki ilmi Allah'tan almayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. Öyle olmasaydı ne olurdu? Belki biz de onların öğrendiği ilme sahip olurduk. Ve de kibirde dolaşırdık ortalıkta. Nefs tezkiyesi yapmamız söz konusu olmazdı. Tasfiye olmamız söz konusu olmazdı. Kalp gözümüz ve kalp kulağımız açılmazdı. Allah ile konuşamazdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olaya dikkatle bakalım. Bu insanlar ilimlerinin kibri ile dolaşıyorlar. İlimlerinin kibirleriyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gene öksürmeye başladık. Karanfil. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Açık bir şekilde kibirlenen insanlardan bahsediyor. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmayacaklarını söylüyor. Burada Allah-u Teala'nın bütün ayetlerden kastı ne? Rüşt ayetleri. Çünkü onlar diyor gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. Yani gay yolunun standartları içinde olan, irşada ihtiva etmeyen müesseseyi onlar kabul ederler diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Onlar çok iyi bir dini bilginin sahibidir. Onlar çok iyi fıkıh alimleridir. Gerçekten fıkhı dört dörtlük olarak bilirler. İslam hukukunu yani. Ama bu onları gayyı kabul etmiş hüviyete sokar. Çünkü rüşt yoluna ait olan konular onları hiç alakadar etmez. Onlarla meşgul olmazlar. Çok yanlış bir anlayış söz konusu. Tavfı yaşayanlarda da var aynı yanlışlık. Diyorlar ki onlar şeriatı yaşarlar diyor tasavvuftakiler. Biz de tasavvufu yaşarız. Şeriat tasavvuftur. Şeriatın bütününü sadece tasavvufta yaşayabilirsiniz. Tasavvuf ayrı, şeriat ayrı değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala dini yaşamanın şeriat adlı
müesseseyi tam olarak içerdiğini söylüyor. Dinde fırkalara ayrılmamayı şeriat temsil ediyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Dinde fırkalara ayrılmayın ve dini ikame edin diye Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya verdiğimiz ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse şeriatın tarifi var burada. Şeriatın tarifine baktığımız zaman bunun dinde fırkalara ayrılmamayı da ihtiva ettiğini görüyoruz. Hatta esas konunun o olduğunu görüyoruz. Yetmez. Öteye geçtiğimiz zaman konunun esasının bu olduğunu Allah Teala bir defa daha vurguluyor. Diyor ki müşriklere, senin talep ettiğin şey ağır geldi. Onları davet ettiğin şey ağır geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözünü hatırlayalım. Benim ümmetimde artık şirk diye bir olay asla oluşmaz. Açık şirk mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. O zaman gizli şirkin ne olduğuna bakacağız sevgili kardeşlerim. Gizli şirk müessesesi. İnsanlar farkına bile varmadan şirkteler. İşte bizim ülkemizde, İslam aleminde artık alim geçinenler, biz şeriatı uygularız, tasavvufu yaşamayız diyorlar. Sanki tasavvufla şeriat birbirinden ayrı şeylermiş gibi. Şeriat tasavvufu da ihtiva eder. Şeriat fıkhı da ihtiva eder. Sadece fıkıhtan ibaret değildir. Şeriat irşat müessesesinde muhtevasına alır. Çünkü Allah Teala'nın söylediği şey, dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye birinci ifade. İkincisi de senin mürşitlere yaptığın, müşriklere yaptığın davet onlara ağır geldi diyor Allah Teala. Müşriklere yaptığı davet ne Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın? Tek fırkada olun. Allah'a mülaki olmayı dileyin ve tek fırkada olun. Bu davet müşriklere ağır geldi diyor. Bu daveti nerede Allah Teala açıklıyor? Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde açıklıyor. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde ayrı ayrı dinler oluşturmuşlardır. Fırkalara ayrılmışlardır. O fırkalar, hizipler oluşturmuştur. Her bir hizip, her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse bir, sadece tek bir fırka var. Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, böylece takva sahibi olanların fırkası. Onlar, sadece onlar
şirkten kurtulanlar. Geri kalan bütün insanlar gizli şirkin içindedir. Öyleyse dinin indirilmesinden murat, dinde fırkalara ayrılmamak, tek bir fırkada olmak, yani Allah'a ulaşmayı Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içinde olmak, şirkten de kurtulmak, dalaletten de kurtulmak, küfürden de kurtulmak, cehennemden de kurtulmak, tağuta kul olmaktan da kurtulmak, bütün negatif faktörlerden kurtulmak buradan başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bütün bu güzellikleri en güzel bir statü içerisinde yerli yerine oturtun.

Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala buyuruyor ki onlar irşad yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Yani onların ilimleri, onları kibirle dolaştıran ilim ancak gay yolunu kabule ulaştıran bir ilim. Zamanımızdaki ve bundan asırlarca evveline kadar giden İslam'ın yok oluşundaki alimleri içeriyor konu. Sevgili kardeşlerim, İslam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bütün boyutlarıyla yaşandı. 7 safhası da yaşandı, 4 teslimi de yaşandı. Öyleyse bu bağlamda Allah'ın dizaynına baktığımız zaman konunun açık ve kesin bir hüviyet aldığını görüyoruz. İnsanlar irşat yolunu gördükleri zaman reddediyorlar. Rüşt yolu, irşat yolu reddediyorlar ve gay yolunu gördükleri zaman kabul ediyorlar. Allah Teala diyor ki bunun sebebi onların zalike bi ennehum kezebu bi ayatina ve likail ahireti.

bunun sebebi diyor Allah-u Teala, onların Allah'ın ayetlerinden evvela gafil olmaları diyor evvelkinde. Onlar rüşt yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. İrşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak, gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve Allah'ın ayetlerini yalanlamalarıdır diyor. Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimede Araf 146'da geçen alimler, ilimlerinde ilimleriyle tekebbür edenler, işte bu insanlar yıllarca öğrenmişler, ilim öğrenmişler. O öğrendikleri ilimle dalalette kalıyorlar. O öğrendikleri ilim onları kurtaramıyor. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenler, onlar da şirkin aynı bölümünü ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için nefs tezkiyesi diye bir şey yapmaları mümkün değil. Hiçbir zaman böyle bir farz olmasına rağmen böyle bir hususa girmiyorlar. Ve hevaları her zaman, nefslerin afetleri onlara hakim. Çünkü nefs tezkiyesi olayı yok. Ve mutsuz insanlar, bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah-u Teala. Gay yolunu seçmeleri, irşat yolunu kabul etmemeleri çok açık bir şekilde bir tercihi gösteriyor bize. Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri diyor. Hangi ayetleri inkar ediyorlar? İslam'ın 7 safhasına ait olan ayetleri, Allah'a ulaşmayı dilemeye müteallik ayetleri inkar ediyorlar. Yalanlıyorlar, tekzip ediyorlar. Ayet-i kerimede tekzip geçiyor. Bir, ikincisi, mürşide ulaşmaya ait olan irşade müteallik ayetleri reddettikleri kesin, irşat yolunu kabul etmedikleri için. Üç, ruhun Allah'a ulaşmasına müteallik ayetleri. Üçüncü safha. Dört, fizik vücudun Allah'a teslimine dair ayetleri. Beş, nefsin Allah'a teslimine dair ayetleri. Altı, ihlasa dair ayetleri. Yedi, mürşit olmaya dair, irşat makamının sahibi olmaya dair ayetleri. Böyle yaptıkları zaman ne oluyor? Bütün İslam'ı reddetmiş oluyorlar. İslam 7 safhada 4 tane teslimden ibarettir. 7 safha ve 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, eğer bunlar yoksa ortada İslam yok ki. İslam teslim olmak demek. Teslimden de Allah-u Teala'nın muradı ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve böyle bir müessesenin var olabilmesi, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah-u Teala'ya teslimi mürşitsiz gerçekleşemez. Allah-u Teala hepsinin teslimini üzerimize farz kıldığı için bunu yapmak zorundayız. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah-u Teala bizi ikinci etapta mürşidimize ulaştıracak ve tabi olacağız. Burnumuzu kırıp Allah'ın bizden daha üstün kıldığı kişinin önüne gidip onun elini öpeceğiz gözyaşları içinde ve kendisine tabi olacağız.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah farz kılmış, Allah farz kılmış, Allah farz kılmış, 14 asırda bütün farzlar unutulmuş. 14 asır sonra insanlık neyle karşı karşıya? İslam'ı hiçbir zaman yaşayamayacakları bir muhteva içerisinde insanlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra ne diyor Allah Teala Araf suresinde? Araf 147'de ne diyor? Kim diyor Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa ve Allah'a mülaki olma gününü, yevmül ahireti, Allah'a insan ruhunun ulaşma günü, onların amelleri heba olur diyor, boşa gider diyor. Sevgili kardeşlerim, biz zamanımızdaki alimlerin bu ayete ne kadar uygun bir yanlışlık içerisinde olduğunu tespit etmenin hüznünü yaşıyoruz. Bu gerçekten ciddi bir hüzün sevgili kardeşlerim. Din adamlarının Kur'an'ı öğrenip insanlara Kur'an'ı öğretmesi lazım. Kendilerinin de öğrendikleri Kur'an'ı tatbik etmesi lazım. Ve biz meselenin fıkhıyla alakalıyız diyen insanlar, zamanımızdaki tasavvufçularla ayrı ayrı kanatlar oluşturdukları fikirdeler. İşin garibi, tasavvufçuların da bu fikre iştirak etmeleri. Onlar şeriatı yaşarlar diyorlar, biz de tasavvufu yaşarız. Yani sanki tasavvuf farz değilmiş de sadece şeriattan da murat olunan şey zaten yanlış. Şeriat dediğimiz zaman tasavvufu da içine alan bir bütün ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Şeriat, Kur'an-ı Kerim'in emredici hükümlerinin bütünüdür. Emredici hükümler sadece fıkıh içermez. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bu şeriattır. Nerede farziyet varsa orada şer'i bir hüküm farz koymuştur o konuyu. Mürşide ulaşmak farz. Ruhu Allah'laştırmak farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz. Nefsi Allah'a teslim etmek farz. Muhlis olmak farz. İhlasa ulaşmak farz. Ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak, o da farz. Allah Teala'nın şeriatı bunların hepsini özellikle emrediyor. Allah Teala şeriatın fırkalara ayrılmamayı ihtiva ettiğini söylüyor. Dini ikame etmeyi ihtiva ettiğini söylüyor. Dinin ayakta tutulabilmesi, dinin gerekli faktörlerinin yaşanmasını ifade eder.
Öyleyse irşat müessesinin sahibine bakalım. Allah Teala diyor ki, mürşid dedi ki, ey kavmim, bana tabi olun ki sizi sırat-ı müstakime ulaştırayım. Bana tabi olun ki sizi sırat-ı müstakime ulaştırayım diyor. Affedersiniz, ayet öyle değil. Bana tabi olun ki sizi rüşt yoluna, irşat yoluna ulaştırayım. Mürşit dedi ki diyor Allah Teala, bana tabi olun ki sizi rüşt yoluna ulaştırayım. Rüşt yolu açık bir şekilde ruhu Allah'a ulaştıran yoldur. Daha sonra fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimlerini ihtiva eden yoldur. Mürşit bu baptaki bir kilometre taşıdır. Tabi olmadan hiç kimse rüşte eremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey son derecede açık bir tablo. İnsanlar ya rüşt yolunu seçerler, Allah'a ulaşmayı dilerler, ya da Allah onları ilimleri üzerine dalalette bırakır. İlimlerine rağmen dalalette bırakır. Zaten ilimleri sadece gay yolunu kabul edecek olan bir ilim. İfade çok açık ve kesin olarak geliyor. Bunun muhtevası içinde şimdi bakıyoruz. İnsanlar ne demişler? İnsanla Allah arasına, Allah'la kulu arasına kimse giremez. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın kulu olamaz. Öyleyse Allah'a kul olabilmek için, tağutun kul olmaktan kurtulmamız için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki, وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan iştirak ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele, onlara müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Yani neyle olmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse mürşit farz mıdır? Allah'a ulaşmayı dilemek, yani küfürden, dalaletten, cehennemden kurtulmak üzerimize farz. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Üzerimize farz. Burası birinci safa,
Böyle bir şey yaptığımız zaman Allah Teala bizlere furkanlar veriyor, günahlarımızı örtüyor derhal. Ve bu noktadan itibaren kişinin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla olduğu için Kur'an ölçülerine göre cennete gitmesi kesin. Ama orada bitmiyor iş. O kişi birinci kat cennetin sahibi ama Allah Teala kişiyi orada bırakmıyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala'nın bir sözünün neticesini alacak üzerine. Bu söz kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım sözü. İşte Şura 13'ün sonu. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yünip. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Görüyoruz ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şirkten kurtulmanın modelini aşağıda zaten vermiş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşit farz mıdır? Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci görevlerini yerine getirip Allah'a ulaşmayı dileyenler, yeniden takva sahibi olun diyor Allah Teala. Yani yeniden takva sahibi olunca neyle olacakmışız? Diyor ki Allah'tan mürşidinizi sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olanı, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Üzerimize farz kılmış Allah Teala. Öyleyse irşat yolunun sahibi mürşitlerdir, resullerdir, en üst kademede de peygamberlerdir. Öyleyse o sahiplerin ışığı altında insanları Allah'a ulaşmayı denedikten sonra ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve diğer teslimleri gerçekleştirirler. Bu irşat makamının sahibi olan mürşidi veya bize en yakın yerde bulunan bir vekil mürşidi, cereyan, kendisinde cereyan olan bir mürşit vekilini herkes bulunduğu çevrede mutlaka bulabilir. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah Teala o vesileyi isteyin diyor. Mürşidi isteyin diyor. Üzerimize farz kılmış Allah Teala. Mürşidi istemeyi üzerimize farz kılmış. Emir açık ve kesin emir şeklinde geliyor. Kimden isteyeceğiz? İstememiz lazım gelen makam Allah. Öyleyse Allah'tan mürşidimizi istemekle vazifeliyiz. Nereden biliyoruz Allah'tan isteneceğini? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Vestaînü bis sabrı ve salatı innehu lekebîretün illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihum ve ennehum ileyhi râciûn. Allah Teala buyuruyor ki sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Namaz kılındığına göre Allah'tan isteneceği kesin. Ama bu kebiretün bir iştir diyor Allah Teala. Büyük bir iştir diyor. Yani herkese göstermez Allah Teala diyor. İlla alel haşin, ama huşu sahipleri hariç
huşu sahiplerine mutlaken mürşidini gösterir diyor Allah Teala. Kimdir huşu sahibi? Onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a kesin şekilde inananlardır. Şimdi insanlar din öğreniyorlar. Allah Teala Allah'a dilemeyi farz kılıyor. Mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Diyorlar ki ben mürşide tabi olmam. Kim benden daha üstün ki ben ona tabi olayım? Bu sözü aynen söyleyenleri tanıyoruz. Öğretim üyelerinden bu sözü söyleyenleri tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne kadar sapmışız Kur'an-ı Kerim'den. Öyleyse tabiyet olmazsa netice varabilmeye ulaşabilir miyiz? Asla. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını üzerimize farz kılmış. Diyor ki Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Kaç defa farz? Bu farziyeti gerçekleştirmek hepimiz için mutlak bir zaruret. Farz kıldığına göre Allah-u Teala, ama mürşide ulaşmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Neden? Çünkü ancak mürşidimize ulaşırsak, ulaştığımız takdirde şu işlemler gerçekleşebilir. Bir, kalbimizin içine iman yazılır. İmanı artan bir mümin oluruz. İki, başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Üç, Allah bütün günahlarımızı sevaba çevirir. Furkan suresi 73. ayet-i kerime. Affedersiniz, 70. ayet-i kerime. Öyleyse her şey birbirinin arkasından dizayn edilmiş. Eğer bir kişi mürşide tabi olmazsa kalbinin içine iman yazılmaz. Kalbinin nur kapısı Allah'a dönmez. Allah o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için nur yolunu açmaz. Açar mı? Açar tabi, diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmak için göğüslerini yarar. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar diyor Allah Teala. Ki Allah'tan gelen nurlar o kişinin kalbini bu hedefe ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide ulaşmasaydı kişi kalbine iman yazılmayacaktı. O zaman Allah'tan gelen nurlardan fazıllar kalbindeki Allah'ın yazdığı, yazdırdığı iman kelimesine yapışmayacaktı. Kalpte fazıl birikimi olmayacaktı. O kişi nefs tezkiyesini yapamayacaktı. Nefs tezkiyesi üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından.

muhtevidir. Öyleyse mürşit evvela Allah'a ulaşmayı dilemiş kişidir. Sonra kendi mürşidine ulaşıp tabi olmuş kişidir. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim etmiş kişidir. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş kişidir. Sonra nefsini Allah'a teslim etmiş kişidir. Sonra ihlasa ulaşmış kişidir. Sonra iradesini de Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınan kişidir. İrşatla Allah-u Teala tarafından yetkili kılınmıştır. Öyleyse bu noktalara ulaşan mürşit Allah-u Teala tarafından bir takım vasıf şartlarının sahibi kılınır. Daimi zikre ulaştığı zaman, ulul-albab olduğu zaman o kişi bir daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Ona dilediği her şeyi göstermektedir. Kalp gözüne. Allah Teala onun kalp kulağını da açmıştır. Dilediği zaman o kişiyle Allah konuşmaktadır. Bu standartta Allah Teala'nın o kişiyle konuşmasına dayalı olarak bir sonuç şartı çıkıyor ortaya. O kişi ehli tezekkür olmuştur. Yani Allah Teala ile konuları müzakere etmek imkanının sahibi olmuştur. Karşılıklı konuşmak imkanının sahibi olmuştur. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Yani her saniye derecat kazanan birisi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bu kişiye bakıyoruz. Bir de hikmet sahibi olmuş kişi. Ehli hayır. Neden ehli hayır? Çünkü daimi zikrin sahibi. Her an derecat kazanıyor. Hayır, kazandığımız derecelerin Kur'an'daki adıdır. Derecat kazandıkça hayır işlemiş oluruz. Yapmış olduğumuz şey hayırdır ki Allah Teala bize derecat kazandırıyor. Eğer derecat kaybediyorsak o zaman işlediğimiz şey şerdir. Böyle bir dizaynda Allah ile olan muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir hüviyete sahip olan kişi her şeyden önemli olan bir noktaya ulaşmıştır. Allah ile liyanda konuşabilmekte ve hatta buna Allah Teala tarafından mecbur edilmektedir. Kimdir mürşit? Allah Teala'nın kendisine 7 kat yerleri, 7 kat cehennemi gösterdiği kişidir. Kimdir mürşit? Allah Teala'nın kendisine 7 tane gök katını gösterdiği kişidir. 1. kattaki secdeyi, 2. kattaki su havuzlarını, 3. kattaki 2 katlı mescit binada bina gibi bir görüntüde, eski tip bir ev görüntüsünde olan, içi 2 katlı bir mescit olan bir mescitte secde etmeyi ifade eder. Bu kişi bu 3. kattan sonra 4. kata çıkabilmek için mihenk menfezini geçmek mecburiyetindedir. Orası bir madeni silindirdir. O silindir 3. katı 4. kata bağlayacak kadar uzundur. Sonsuz bir silindir, içi boş.
İçinde insanlar

Birinin ayakları diğerinin başının üzerinde olarak hareket halindedirler. Hiç kimsenin başı bir başkasının ayağına asla değmez. Aynı hızla hareket ederler. Evet, çok güzel bir seyir neticelenir. Bu kişi dördüncü gök katını görmüştür. Beytül Makdes'in dördüncü kattaki aslanı. Bu kişi Beytül Haram'ın aslanı görmüştür. Beşinci katta. Bu kişi altıncı katta nurlanmıştır. Allah'ın boyasıyla, nuruyla boyanmıştır. Rengi o renk olmuştur. Beyaz gibi çok açık yeşil. Fosfor yeşili. Bu kişi yedinci gök katının birinci alemini görmüştür. Kader hücreleri, altıgen. İkinci alemini görmüştür. 10 katlı bir apartman büyüklüğündeki Ümmül Kitap. Bu kişi kudret denizini görmüştür. Kudret denizine dalmıştır. Bu kişi Makam-ı Mahmud'u görmüştür. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştür. Bu kişi Divan-ı Salihini görmüştür. Divan-ı Salihinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştür. Her yedinci kata kadar çıkan grup mutlaka sağ taraflarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le, sol taraflarında da devrin imamı ile birlikte yolculuk yaparlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka Divan-ı Salihinde yerini alır her çıkışta. Yani her gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Divan-ı Salihine çıkıyor. Ve bu kişi zikir hücrelerini görmüştür. Yuvarlak, deniz anasına benzer bir küresel dizayn içerisinde çok sayıda zikir hücresi, loş bir çok büyük salon ve de çok sayıda zikir yapan kişi. Sonra indi ilahi görmüştür. Huzur namazının imamını görmüştür. Kendisinin de huzur namazında bir yeri olması mümkündür. Sitesiz müntahayı görmüştür. Ve mürşit odur ki Allah'ın zatını görmüştür. Sevgili kardeşlerim, herkes bir şeyler söyler. Onların söylediklerini laf olarak düşünelim. Ama önemli olan müşahededir. Bütün bu güzellikleri müşahede etmiştir. Hepsini aşmıştır. Ve Allah-u Teala'nın huzurunda Allah ona irşat görevini vermiştir. Ve irşat görevini aldıktan sonra başın üzerinde 3 tane nur olmuştur. Bir tanesi devrin imamının ruhu başın üzerinde. Onun üzerinde de nur var. Salah nuru. İkincisi kendi salah nuru. Üçüncüsü kendisine ait olan nur. Ve kendi ruhunun üzerindeki salah nuru. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Hepinize sonsuz mutluluklar vermesini dileriz Allah Teala'nın. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
El-Fatiha ve as-salavat.

devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerine şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı gün, Furkan günü, hak ve batılın ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimiz şeye inandıysanız, ganimet olarak bir şey aldığınız zaman artık onun beşte birinin muhakkak ki Allah'ın ve Resul'ün ve yakınlarının ve yetimlerin ve miskinlerin ve yolculukta olanların olduğunu biliniz. Ve Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Siz vadinin yakın kenarında Medine tarafında idiniz ve onlar da vadinin uzak tarafında Mekke tarafında idiler ve kervan sizden daha aşağıdaydı. Ve şayet sözleşseydiniz zaman konusunda mutlaka anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat yapılması gerekli olan bir işin emrin yapılması, Allah'ın vukua getirmesi, helak olanın bir beyineden helak olması için yaşayanın bir beyine üzerine yaşaması içindir. Ve muhakkak ki Allah mutlaka en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah sana uykuda onları az olarak gösteriyordu. Ve şayet sana onları çok gösterseydi mutlaka tedirgin olurdunuz ve elbette emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat Allah sizi salim kıldı, selamete çıkardı. Muhakkak ki Allah göğüslerde olanı bilendir. Ve yapılması gerekli olan emrin yapılmasını Allah'ın vukua getirmesi için karşılaştığınız zaman sizin gözlerinizde onları size az gösteriyordu. Ve onların gözlerinde de sizi azaltıyordu. Ve işler, emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Bir toplulukla karşılaştığınız zaman artık sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki böylece felaha eresiniz. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Niza etmeyin, anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve siz diyarlarından, yurtlarından kibirle, gururla, çalımla ve insanlara gösteriş yaparak çıkan kimseler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Ve Allah yaptığımız şeyleri ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle kuşatandır. Ve şeytan onlara amellerini süslemişti ve şöyle dedi: bugün insanlardan size galip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben size müttefikim, yardımcıyım. Fakat iki toplum birbirini görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı. Ve ben sizden uzağım. Gerçekten ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben Allah'tan korkarım dedi. Ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler şöyle diyorlardı: bunları kendilerinin dini aldattı. Ve kim Allah'a tevekkül ederse o takdirde Allah muhakkak ki azizdir, en üstün ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kafir olanları vefat ettirilirken melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vururken ve yakıcı azabı tadın derken görseydin. İşte bu ellerinizle takdim ettikleriniz kendi yaptıklarınız sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah kullara zulmedici değildir. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin adet haline getirdiği gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Böylece Allah günahlarından dolayı onları aldı. Muhakkak ki Allah kuvvetlidir ve azabı şiddetlidir. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Ve muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Onların Bedir'de savaşan Kureyşlilerin hali, Firavun'un, Firavun ordusunun ve onlardan önceki kimselerin hali gibidir. Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Böylece günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun topluluğunu, ordusunu boğduk. Ve onların hepsi zalimler, zulmeden kimseler oldular. Allah katında yürüyen hayvanların en şerlisi, muhakkak inkar eden kimselerdir, kafirlerdir. Artık onlar inanmazlar,
mümin olmazlar. Onlardan ahd aldığın kimseler, sonra ahdlerini her defasında bozarlar. Ve onlar takva sahibi değildirler, olmazlar. Fakat onları harpte yakaladığın zaman, onları öyle yıldır korkut ki, onların arkasındakiler böylece tezekkür etsinler. Ve fakat bir kavmin ahde ihanetinden kesinlikle korkarsan, artık eşitlik üzerine ahdlerine iptal et. Muhakkak ki Allah hainleri, ihanet edenleri sevmez. İnkar edenler sakın kurtulduklarını sanmasınlar. Muhakkak ki onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Onlara karşı kuvvetiniz, gücünüz ne kadar yeterse ve bağlanan, savaş için beslenen atlardan hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka diğerlerini korkutun. Siz onları bilmezsiniz. Allah onları bilir. Allah'ın yolunda her ne infak ederseniz size vefa edilir, ödenir. Ve siz zulmedilmezsiniz. Haksızlığa uğratılmazsınız. Ve eğer teslime, barışa meylederlerse, yanaşırlarsa, o zaman sen de ona meylet, onların teklifini kabul et ve Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve eğer sana hile yapmak isterlerse, o takdirde muhakkak ki Allah sana kafidir. Yardımı ile seni ve müminleri destekleyen O'dur. Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin, verseydin, onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lakin Allah onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O azizdir, hakimdir. Ey Peygamber! Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et, isteklerini arttır. Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 100 kişi olursa, onların fıkıh idrak edemeyen bir kavim olmalarından dolayı, kafir kimselerden 1000 kişiye galip gelir. Şimdi Allah, içinizde zayıflık olduğunu bildi ve sizden hafifletti. Bundan sonra eğer sabreden 100 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 1000 kişi olursa, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Bir nebi peygamber için yeryüzünde kesin zafer kazanıncaya kadar onun esirlerinin olması olmaz, uygun değildir. Siz dünya malını istiyorsunuz ve Allah ahireti istiyor. Ve Allah azizdir, hakimdir. Daha önce geçmişte Allah tarafından eğer yazılmış olmasaydı levh-i mahfuzda sizin almış olduğunuz şeyler fidye konusunda mutlaka size büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden helal ve temiz olarak yiyiniz ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ey Nebi Peygamber! Esirlerden elinizin altında bulunanlara de ki, eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse, size sizden alınanlardan daha hayırlısı verilir ve size mağfiret eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve şayet onlar sana ihanet etmek isterlerse, bu şekilde daha önce de Allah'a ihanet etmişlerdi. O zaman onlardan onlara karşı sana imkanlar verdi. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki ameni olan ve hicret eden, göç eden kimseler ve mallarıyla ve nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, savaşanlar, onları barındıran, himaye eden ve yardım edenler, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar hicret edinceye kadar onların velayeti için sizin üzerinizde bir şey sorumluluk yoktur. Ve eğer onlar din konusunda sizden yardım isterlerse, sizin ve onların arasında bir misak durumu olması hariç, o zaman yardım etmek üzerinizedir, üzerinize farzdır. Ve Allah yapmakta olduğunuz şeyleri görendir. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır.
Onu yapmazsanız, birbirinizle dost olmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Ve amenü olanlar ve hicret, göç eden kimseler ve Allah'ın yolunda cihat, savaş eden kimseler ve barındıran, himaye eden ve yardım eden kimseler, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve bundan sonra amenü olup hicret eden, göç eden kimseler ve sizinle beraber cihad eden kimseler, işte onlar sizdendir. Allah'ın kitabında rahim sahipleri, akrabalar birbirlerine daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Tevbe Suresi Medine'de nazil olmuştur. 129 ayettir. Müşriklerden ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve onun Resulünden bir beraattir, bir ihtardır. Artık yeryüzünde 4 ay dolaşın ve muhakkak ki siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kafirleri alçaltıcı olduğunu biliniz. Ve büyük hac, Haccül Ekber günü Allah'tan ve onun Resulünden insanlara bir bildiridir, ilandır. Muhakkak ki Allah ve onun Resulü müşriklerden beridir, uzaktır. Bundan sonra eğer tövbe ederseniz, artık o tövbe etmeniz sizin için daha hayırlıdır ve eğer yüz çevirirseniz, siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı biliniz. Ve kafir kimseleri elin bir azapla uyar, ikaz et. Müşriklerden ahd aldığınız kimselerden, sonradan sizden bir şey eksiltmeyenler ve size karşı birisiyle hiç kimseyle yardımlaşmayanlar müstesna. O takdirde onlara, onların müddetine kadar ahitlerini tamamlayın. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Böylece haram aylar çıktığı zaman artık müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin, kuşatın. Gözetleme yerlerinin hepsine oturun, onları göz altında tutun. Bundan sonra eğer tövbe ederlerse ve namaz kılar ve zekat verirlerse, o takdirde onların yolunu serbest bırakın. Muhakkak ya Allah gafurdur, rahimdir. Ve eğer müşriklerden birisi senden yardım isterse, o takdirde Allah'ın kelamını işitinceye kadar onu himaye et. Sonra onu emin olduğu yere ulaştır. İşte bu, onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Allah'ın ve onun Resulünün yanında müşriklerin nasıl bir ahdi olur? Mescid-i Haram yanında ahd aldığınız kimseler müstesna. Artık sizin için ikame ettikleri şeyde ahdlerini tutarlarsa, siz de onlar için ikame edin, ahdinizi yerine getirin. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Nasıl ahdleri olabilir ki? Eğer size karşı kuvvetlenirlerse, birbirlerine arka çıkarlarsa, sizin hakkınızda bir yakınlık, akrabalık ve bir zimmet, ahdlerinizden dolayı sahip olduğunuz hakları gözetmezler ve onların kalpleri direndiği halde sizi ağızlarıyla, sözleriyle razı ederler ve onların çoğu fasıklardır. Allah'ın ayetlerini az bir bedele sattılar. Böylece onun Allah'ın yolundan insanları men ettiler, sırat-ı müstakime insanların ulaşmasına mani oldular. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü, fena bir şey. Muhakkak ki onlar kötü bir şey yapmış oldular. Müminler hakkında bir yakınlık ve bir zimmet, ahden doğan bir hak gözetmezler. Müminlerin alacaklarını ödemezler. İşte onlar hakka tecavüz edenler, haddi aşanlardır. Bundan sonra eğer onlar, Resulün önünde Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbe ederlerse ve namazı ikame ederlerse, kılarlarsa ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Ve bilen bir kavim, topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve ahdlerinden sonra şayet yeminlerini bozarlarsa
ve dininiz hakkında dil uzatırlarsa, o takdirde küfrün önderleriyle savaşın. Muhakkak ki onların yeminleri yoktur. Umulur ki böylece onlar vazgeçerler. Yeminlerini bozan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Ve onlar Resulü yurdundan çıkarmaya kalkıştılar, karar verdiler ve sizinle savaşa ilk defa başlayanlar onlardır. Onlardan korkuyor musunuz? Halbuki Allah, şayet müminlerseniz, ondan korkmanız için daha çok hak sahibidir. Onlarla savaşın. Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır ve onları alçaltır. Ve onlara karşı size yardım eder, zafere ulaştırır. Ve müminler kavminin göğüslerine şifa verir, iyileştirir, ferahlatır. Ve onların kalplerindeki öfkeyi giderir. Ve Allah, dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah, alimdir, bilendir, hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Yoksa siz, Allah'ın sizden savaşanları ve Allah'tan ve O'nun Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmesine rağmen belirtmedikçe bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah, yaptığınız şeylerden haberdardır. Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin, nefslerinin küfürlerine, inkarlarına, kafirliklerine şahitlerken, işte onların amelleri heba olmuştur. Ve onlar ateşte ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma gününe iman eden ve namazı ikame eden ve zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların böylece hidayete erenlerden olması umulur. Siz hac edenlere su verilmesini, Mescid-i Haram'ın imar edilmesini, Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimse gibi onunla bir mi tuttunuz? Onlar Allah katında müsavi, eşit değildir. Ve Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Amenu olan ve hicret göç eden kimselerin, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden kimselerin, Allah'ın katında en büyük dereceleri vardır. Ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Rableri kendinden ondan bir rahmetle ve bir rıdvan, razı oluşla cennetlerle onları müjdeler. Onlar için orada devamlı, daimi nimetler vardır. Onlar orada ebedi, sonsuz kalıcıdırlar. Muhakkak o Allah ki, onun katında ecrul azim, büyük bir ecir, bedel vardır. Ey amenu olanlar! İmana karşı imanın üstüne, imandan üstün tutarak şayet küfrü severlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Ve sizden kim onlara dönerse işte onlar zalimlerdir. De ki, şayet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve zevceleriniz ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız kesada uğramasından, satışının durmasından korktuğunuz ticaret ve razı olduğunuz hoşunuza giden evler, Allah'tan ve O'nun Resulünden ve O'nun Allah'ın yolunda cihat etmekten size daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Andolsun ki Allah size birçok savaş yerinde ve Huneyn günü yardım etti. Çokluğunuz hoşunuza gitmesine rağmen artık size bir fayda vermedi. Yeryüzünün genişliğine rağmen size dar geldi. Sonra arkanıza geri döndünüz. Sonra Allah Resulünün ve müminlerin üzerine sakinetini indirdi. Ve sizin onu göremediğiniz bir ordu indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Ve işte bu kafirlerin cezasıdır. Daha sonra da bunun ardından Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu yollayandır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Müşrikler sadece bir necistir, pisliktir.
artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Ve eğer yoksulluktan korkarsanız, o takdirde Allah eğer dilerse sizi yakında kendi fazlından zenginleştirecektir. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Kitap verilenlerden Allah'a ve yevmil ahire, Allah'a ulaşma gününe inanmayan kimselerle ve Allah'ın ve onun Resulünün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dini din edinmeyenlerle, onlar küçük düşüp cizyeyi elleriyle verinceye kadar savaşın. Ve Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Ve Nasraniler, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Onların ağızlarıyla söylediği bu sözler, daha önce inkar eden kimselerin sözlerine benziyor. Allah onları öldürsün, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Onlar, ahbarları, din adamlarını ve ruhbanları, rahipleri ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Tek bir ilaha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. Onların şirk koştukları şeylerden o Allah münezzehtir. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Resulünü hidayetle ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki ahbarlardan, Yahudi alimlerden ve ruhbanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere haksız olarak yerler ve Allah'ın yolundan engellerler, mani olurlar. Ve altın ve gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler, artık onlara elim azabı haber ver. Cehennem ateşinde üzerlerinde demir kızdırıldığı gün, böylece onunla onların alınları, yanları, sırtları dağlanır. Bu kendiniz, nefsiniz için biriktirdiğiniz şeylerdir. Böylece biriktirmiş olduğunuz şeyleri tadın. Muhakkak ki Allah'ın kitabında ifade edildiği üzere ayların adedi, Allah'ın indinde semaların, göklerin ve yerin yaratıldığı gün, zaman 12'dir. 12 olarak dizayn edilmiştir. Onlardan 4'ü haram aylardır. Bu din kayyum olan dindir. Artık onların içinde o aylarda nefslerinize zulmetmeyin. Onların hepinizle savaştığı gibi müşriklerin hepsiyle savaşın. Ve biliniz ki muhakkak Allah takva sahipleriyle beraberdir. Haram ayları terk etmek, ertelemek ancak küfürde artıştır. Kafirler onunla saptırılır. Allah'ın haram ettiği şeyin, haram ayların adedinin, müddetinin uyması için onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl helal sayarlar ve onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram ettiği şeyi helal sayarlar. Onların kötü amelleri onlara süslendi, güzel gösterildi. Ve Allah, kafir kavmi hidayete erdirmez. Ey amenu olanlar! Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inananlar! Size ne oldu? Size Allah'ın yolunda cihada çıkın. Nefsinizle cihad ederek ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Düşmanlarınızla kafirlerle cihad edin denildiği zaman, siz bulunduğunuz yere meyledip kaldınız, ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmadı. İslam ordusu içinde savaşa katılmadınız. Ahiretten ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının metaı, malı, faydası ahiretten ruhu Allah'a ulaştırmaktan daha azdır. Sefere çıkmanız, Allah'a ulaşmak için ruhunuzu sırat-ı müstakime ulaştırmanız hariç savaşa gönüllü olarak katılmadığınız takdirde size elim bir azapla azap eder.
ve sizden başka bir kavimle sizi değiştirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Ve Allah her şeye kadirdir. Ona sizin yardım etmeniz dışında etmediğinizde o zaman Allah ona Resul'e yardım etmişti. Kafir olanlar onu Mekke'den çıkardığı, çıkmaya mecbur ettikleri zaman iki kişinin ikincisiydi. İkisi mağaradayken arkadaşına şöyle demişti. Mahzun olma, muhakkak ki Allah bizimle beraber. O zaman Allah onun üzerine sekinetini indirdi ve onu göremediğiniz bir orduyla destekledi. Kafirlerin sözünü sufli kıldı ve Allah'ın sözü o çok yücedir ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hafif ve ağır süvari ve piyade olarak sefere çıkın ve mallarınızla ve canlarınızla, nefslerinizle Allah yolunda cihad edin, savaşın. İşte bu, eğer bilmiş olsanız sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın olan bir dünya malı ganimet ve rahat bir sefer olsaydı, elbette sana tabi olurlardı ve lakin meşakkatli sefer onlara uzak geldi. Şayet gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Kendilerini, nefslerini helak ediyorlar. Ve Allah onların gerçekten yalancılar olduğunu bilir. Allah seni affetti. Sadık olanlar sana belli oluncaya ve yalancıları bilinceye, öğreninceye kadar niçin beklemeyip onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden evvel Allah'a ulaşma gününe iman eden kimseler, malları ve canlarıyla cihad etmek konusunda senden izin istemezler. Ve Allah takva sahiplerini bilir. Senden sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar ve kalpleri şüpheye düşmüş olanlar izin isterler. Artık onlar kendi şüpheleri içinde tereddüt ederler, bocalarlar. Ve eğer çıkmak isteselerdi, onun savaş için elbette bir hazırlık yaparlardı. Ve fakat Allah onların durumunu kerih gördü. Böylece onları alıkoydu ve onlara geri kalanlarla, oturanlarla beraber oturun dendi. Eğer sizin aranızda savaşa çıksalardı, size kötülüğü arttırmalarından başka bir şey yapmazlardı. Sizin içinizde fitne çıkmasını isterler ve mutlaka sizin aranızda gayret gösterirler. Sizin aranızda onları dinleyecek olanlar var ve Allah zalimleri bilendir. Andolsun ki daha önce de fitne çıkarmak istediler ve hak gelinceye kadar sana bir takım işler çevirdiler. Ve onlar kârihun, kerih görenler olmalarına rağmen, istememelerine rağmen Allah'ın emri zahir oldu, açığa çıktı, belli oldu. Ve onlardan biri, bana izin ver ve beni fitneye düşürme der. Onlar fitneye düşmüş değiller mi? Ve muhakkak ki cehennem, kâfirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. Eğer sana bir hasene isabet ederse, bu onları üzer. Ve eğer sana bir musibet isabet ederse, biz daha önce tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. De ki, bizim için iki güzelliğin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Ve biz de Allah'ın onun katından veya bizim elimizle size bir azap isabet ettirmesini bekliyoruz. Artık siz de bekleyin. Muhakkak ki biz de sizinle beraber bekleyenleriz. De ki, kerih görerek veya gönül rızası ile de infak etseniz, sizden asla kabul edilmez. Çünkü siz fasık bir kavim oldunuz. Ve onların infaklerinin onlardan kabul edilmesine mani olan şey, ancak Allah'ı ve onun Resullerini inkar etmeleri ve namaza üşenerek gelmeleri ve onların ancak kerih görerek infak etmeleridir. Artık onların malları ve evlatları da senin hoşuna gitmesin. Allah dünya hayatında onları onlarla azaplandırmayı ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister.
Onlar sizden olmadıkları halde mutlaka sizden olduklarına Allah'a yemin ederler. Onlar korkak bir kavimdir, topluluktur. Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar veya girilecek bir yer bulsalardı, mutlaka oraya yönelip süratle koşarlardı, kaçarlardı. Ve onlardan sadakalar konusunda seni ayıplayan kimseler vardır. Öyle ki eğer ondan, sadakadan, ganimetten onlara verilirse razı olurlar ve ondan verilmezse o zaman kızarlar. Ve eğer onlar gerçekten Allah'ın ve onun Resulünün onlara verdiği şeye ganimet payına razı olsalardı, Allah bize kafidir, Allah ve onun Resulü bize yakında fazlından verecek. Muhakkak ki biz Allah'a rağbet edenleriz derlerdi. Muhakkak ki sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler ve miskinler, yoksullar ve memurlar, zekat toplayıcılar içindir. Ve kalpleri İslam'ı ısındırılacak olanlara ve kölelere harcamaya ve borçlulara ve Allah yolunda olanlara ve yolculara aittir. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlardan Nebi'ye eza, eziyet eden kimseler, o bir kulak gibidir. Her söyleneni dinler, inanır diyorlar. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Sözünüzü işitir, kabul eder. Bilmemesinden değil, sizi tekzip etmemesinden dolayı hayrın kulağıdır. Ve Allah'a inanır ve müminlere inanır. Ve sizden ameni olanlar için bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eza edenlere, ona yakışıksız söz söyleyenlere, ayıplayanlara, onlara elim bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Ve eğer müminlerse mümin olsalardı, Allah ve Resulü razı edilmeleri için daha çok hak sahibidir. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa, artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir. Münafıklar, onların kalplerinde olan şeyi onlara haber veren bir surenin onlara indirilmesinden çekiniyorlar. De ki, alay edin, muhakkak ki Allah, çekindiğiniz, gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. Ve eğer onlara sorarsan mutlaka, biz sadece lafa dalmıştık ve eğleniyorduk diyecekler. De ki, siz Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyordunuz? Özür beyan etmeyin. Siz imanınızdan sonra inkar etmiştiniz. Eğer sizden bir grubu affetsek de suçlu olmalarından dolayı bir diğer gruba da azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Münkeri, kötülüğü emrederler ve maruftan, iyilikten nehyederler, yasaklarlar. Ve ellerini sıkarlar, cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Böylece O da onları unuttu. Muhakkak ki münafıklar, fasıklardır. Allah, münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O cehennem onlara yeter. Ve Allah onlara lanet etti. Ve onlar için ikame edilmiş olan, devamlı kılınan bir azap vardır. Sizden önceki kimseler gibisiniz. Kuvvet olarak, mal ve evlat olarak daha çoktular, sizden daha kuvvetli idiler, oldular. Böylece nasipleri kadar faydalandılar, metalandılar. Sizden önceki kimselerin kendi nasipleri kadar faydalandığı gibi, siz de nasibiniz kadar faydalandınız. Ve dünya metaına dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onlar, onların amelleri heba oldu, boşa gitti. İşte onlar, hüsrana uğrayanlardır. Onlardan öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara kendi resulleri, beyineler, açık deliller getirdi. Öyleyse Allah onlara zulmetmedi ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Ve mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır.
maruf ile emreder ve münkerden nehyederler, yasaklarlar ve namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve onun Resulüne itaat ederler. İşte onlar, Allah onlara rahmet edecek. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara orada ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vaat etti. Adın cennetlerinde güzel meskenler vardır. Ve bunların en büyüğü Allah'tan bir rızadır. Allah'ın razı olmasıdır. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Ey Nebi Peygamber! Münafıklarla ve kafirlerle cihad et, savaş. Ve onlara sert, katı davran. Ve onların barınacağı yer cehennemdir ve gidilen yer, dönüş yeri ne kötü. Andolsun ki küfür kelimesini söyledikleri halde Allah'a söylemediklerine yemin ederler. Ve İslamlıklarından sonra inkar ettiler. Nail olamayacakları, yapamayacakları ve intikam almak istedikleri şey sadece Allah'ın ve Resulünün onları fazlından zenginleştirmiş olması. Artık tövbe ederlerse onlar için hayırlı olur. Ve şayet imandan geri dönerlerse Allah onları elim azapla dünyada ve ahirette azaplandırır. Ve onların yeryüzünde dostu ve yardımcısı yoktur. Onlardan bazı kimseler, eğer Allah kendi fazlından bize verirse elbette mutlaka sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a ahd verdiler. Bundan sonra Allah onlara kendi fazlından verince onunla verdiği şeye cimri oldular. Ve onlar yüz çeviren kimseler olarak ahdlerinden döndüler. Böylece ona Allahu Teala'ya vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerine onunla karşılaşacakları güne kadar nifak duygusu verdi. Allah'ın onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah gaybde olanları, gayb bilgilerini çok iyi bilir. Onlar, o kimseler, müminlerden zengin olanları, zekattan fazla olarak gönüllü teberruda bulunan kişileri ve cehlerinden, emek ve çabalarından başka bir şey bulamayanları sadaka konusunda ayıplıyorlar. Böylece onlarla alay ediyorlar. Allah da onlarla alay etti ve onlar için elim azap vardır. Onlar için mağfiret dile veya onlar için mağfiret dileme. Eğer 70 kere mağfiret dilesen de Allah onları asla mağfiret etmez. İşte bu Allah'ı ve onun Resulünü inkar etmeleri sebebiyledir. Ve Allah fasık kavmi hidayete erdirmez. Geri kalanlar münafıklar, Allah'ın Resulüne muhalefet ederek hilafında olarak kalıp oturmalarıyla ferahladılar. Allah yolunda malları ve nefsleri canlarıyla cihad etmeyi kerih gördüler. Ve sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha şiddetli sıcaktır. Keşke idrak etmiş olsalardı. Artık kesbettikleri, kazandıkları şeyler dolayısıyla ceza, bedel, karşılık olarak az gülsünler ve çok ağlasınlar. Bundan sonra Allah seni onlardan, geri kalan münafıklardan bir grubun yanına döndürdüğü zaman senden cihada çıkmak için izin isterlerse o zaman onlara de ki, benimle beraber ebediyen asla çıkamazsınız ve benimle beraber asla düşmanla savaşamazsınız. Çünkü siz ilk defa önceki seferde oturmaya, geri kalmaya razı oldunuz. Artık geri kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölen bir kimsenin üzerine namazı ebediyen hiçbir zaman kılma ve onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve onun Resulünü inkar ettiler ve onlar fasık olarak öldüler. Ve onların malları ve evlatları senin hoşuna gitmesin, seni imrendirmesin. Allah dünya hayatında onlarla, onların malları ve evlatlarıyla onlara azap etmek ister
ve onların nefslerinin canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Ve Allah'a amenü olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve onun Resulü ile beraber cihad etmek için bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler. Ve şöyle dediler: "Bizi bırak, kalanlarla, oturanlarla beraber olalım." Geri kalanlarla beraber olmaya razı oldular. Ve onların kalplerinin üzeri tap edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler. Fakat Resul ve amenu olanlar, malları ve nefsleri canlarıyla onunla beraber cihad ettiler. Ve işte onlar, bütün hayırlar onlarındır. Ve işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Allah onlar için altından nehirler akan cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar. İşte bu fevzül azimdir. En büyük kurtuluş, mükafat. Ve bedevi Araplardan onlara izin verilmesi için özür beyan edenler ve Allah'a ve onun Resulüne yalan söyleyerek oturup geri kalan kimseler geldiler. Onlardan kafir olanlara elim acı azap isabet edecek. Allah ve onun Resulü için nasihat, öğüt verdikleri, sadık kaldıkları takdirde zayıf ve güçsüz olanların ve hasta olanların ve infak edecek, verecek bir şey bulamayanların da üzerinde bir günah yoktur. Muhsinlerin üzerine aleyhlerinde bir yol yoktur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onları taşıman, bindirip sevk etmen için sana geldikleri zaman senin sizi üzerinde taşıyacak, bindirecek bir şey bulamadım dediğin, infak edecek bir şeyi bulamadıkları için hüzünlenerek, gözlerinden kanlı yaşlar akarak dönen kimselere de bir günah yoktur. Fakat zengin oldukları halde senden izin isteyip geride kalanlarla beraber olmaya razı olan kimselere yol, günaha vesile vardır. Ve Allah onların kalplerinin üzerini tab etti, mühürledi. Artık onlar bilemezler.

0: Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz?
1: Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

و صل علی محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Tefsir müessesesi mutlaka Allah'ın yardımına ihtiyaç gösterir. Kur'an'ı indiren Allah'tır. Onun gerçek anlamını en iyi O bilir. Ayetleriyle ne demek istemiştir? Onun öğretisiyle bunun iç dünyası açılır. Öyleyse Mümin Suresinin 17. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. El yevme tücza kullu nefsin bima kesebet. La zulmel yevme. İnnallâhe seri'ul hisab. El yevme bugün tücza cezalandırılır, karşılığı verilir. Kullu nefsin, bütün nefsler bima dolayısıyla sebebiyle kesebet, iktisap etti, kazandı. La zulme, zulüm yoktur. El yevme bugün innallâhe muhakkak ki Allah seri'ü seri yapan, çabuk yapan, el hisabı hisap. Şöyle bir anlam çıkıyor. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır. Yani cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Kazandıkları negatif ve pozitif dereceler arasındaki farka göre Türkçemizde cezalandırma adıyla geçen ceza verilebilir kişiye negatif dereceleri fazlaysa veya pozitif dereceleri fazlaysa ona mükafat verilir. Negatif dereceleri fazla olan cehenneme, pozitif dereceleri fazla olan cennete ulaşır. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ayet-i Kerime bunu söylüyor. Neden zulüm yoktur? Çünkü kişinin kazandığı ve kaybettikleri sadece onun bütün amelleri itibariyle görülmez. Ayrıca düşünceleri de o amel defterinde yer alacaktır. Böylece hangi olayda, hangi ölçüde taammüt olduğu kesin şekilde ortaya konacaktır. Ve en ufak bir haksızlık yapılması, zulüm yapılması mümkün değildir. Taammüt miktarı %100 anlaşılır. Ayet 18, Bismillahirrahmanirrahim ve enzirhum yevmel azifeti izil kulubu le del hana ciri kazimin ma liz zalimine min hamimin ve la şefi'in yuta'u ve enzirhum ve onları uyar. Nezret. Yevmel azifeti yakın olan gün, yaklaşan gün iz o zaman, olduğu zaman el kulübü kalpler, leda yanında, el hanaciri, hançereler, boğaz, gırtlak, kazimine,

korkmuş olarak korkuyla ma yoktur. Li ezzalimin zalimlere zalimler için minden hamimin samimi dost, yakın dost vela ve yoktur. Şefiin şefaatçi yuta o tabi olunur. Hatırı geçer, sözü kabul edilir. Ve yaklaşan gün kıyamet günü için onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir. Can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Ve yaklaşan gün kıyamet günü için onları uyar diyor Allah Teala. Bütün etrafındaki insanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarmakla vazifeli. O zaman diyor Allah Teala, o gün kıyamet günü kalpler korku ile hançerelere gelir. Yani canlar boğaza gelir. Can boğaza geldi dayan derler ya korkudan. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir. Bir şefaatçi yoktur. Zalimlerin dostu kimdir? Tağut, insan ve cin şeytanlar. Onlar hiçbir zaman insanlara yardım etmezler. İnsan ve cin şeytanların tek bir gayesi vardır. Başka insanları da kendileri gibi Allah'ın yolundan sapıtmak. Ve onları bütün güçleriyle yoldan ayırmaya çalışırlar. Niyetleri o insanları da kendileriyle beraber cehenneme sürüklemektir. Onun için zalim demek nefsine zulmetmiş olan demek. İster başkasına zulmetsin o kişi, başka birine bir kötülük etsin, o zalimdir başkasına zulmettiği için. Ama aynı zamanda o kişi zalimdir, kendisine de zulmetmiştir. Neden? Çünkü başkasına zulmettiği zaman derecat kaybetmiştir. Derecat kaybeden herkes kendisine zulmeder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki nefsinize zulmetmeyiniz. Çünkü onun da sizin üzerinizde hakkı vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyledi diye diyor ki adam benim nefsim içki içmek istiyor ben içerim. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsinize zulmetmeyin diyor. Benim nefsim kumar oyna diyor. Ben oynarım. Çünkü nefsim bana bunu söylediğine göre Peygamberimiz de böyle söylediğine göre nefsinize zulmetmeyiniz. Ben kumar da oynarım diyor. Her yanlışlığı yaparım diyor. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demek istemiş? Zulüm nedir? Zulüm sevgili kardeşlerim derecat kaybettiğiniz her olaydır. Hangi olayda derecat kaybediyorsanız o zaman kendinize zulmettiniz demektir. Derecat kaybettiğiniz her olayda. Ama bu başkalarına zulmetmek suretiyle oluşur. Onlara kötü bir muamele yaparsınız. Onların üzülmelerine sebebiyet verirsiniz. Bu onlara zulmetmektir. Ama onlara zulmettiğiniz için derecat kaybettiniz. Kendinize de zulmetmiş olursunuz. Öyleyse zalimler kendilerine zulmedenlerdir. Başkalarına zulüm yaparak da insan kendisine zulmeder. Sadece kendisine de zulmedebilir. Allah'ın bir emrini, mesela namaz emrini yerine getirmeyen kişi derecat kaybeder. Zikir emrini yerine getirmeyen kişi her an derecat kaybetmektedir. Bu kendisine zulmetmektir. Başka birisi yok, sadece Allah'la kendi arasındaki bir olay. Ama zulmettiği için, Allah'ın emrini yerine getirmediği için derecat kaybediyor kişi, kendisine zulmediyor. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir. Bir şefaatçi yoktur diyor Allah Teala. Çünkü şefaatin sahibi sadece her devirdeki devrin imamıdır. Her devrin imamının
şefaat ettiği kişiler ise dünya üzerinde kendilerine şefaat edilenlerdir. Kıyamet günü şefaat söz konusu değildir. Şefaat dünya üzerinde hayattayken tatbik edilir. İşte Allah Teala açık bir şekilde Nisa Ali İmran 64'te diyor ki, Habibim o nefslerine zulmedenler gelselerdi sana, önünde tövbe etselerdi ve Allah'tan günahlarının affedilmesini isteselerdi, sen de onlar için bize dua edip onların günahlarının affını isteseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affediyor Allah Teala, o güne kadar işlemiş olduğu bütün günahları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine de bir defa daha affediyor. Yani onların günahlarını sevaba çeviriyor. İşte bunun adı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe arasındaki adı şefaattir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Allah arasındaki ismi mağfirettir. Mağfiret, günahların ikinci defa affedilmesinin, yani sevaba çevrilmesinin adıdır. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala şefaatten bahsediyor. Diyor ki, Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor Allah Teala, onların günahları artar diyor. Ama diyor, kim tövbe eder de, yani mürşidin önünde tövbe eder de mümin olursa, imanı artan bir mümin olursa ve amel-i salihat işlerse, nefs tezkiyesine başlarsa, onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Allah gafurdur diyor. Mağfiret edendir, yani günahları sevaba çevirendir. Ve Mümin Suresi 19. ayet Allah Teala buyuruyor. Ya'lemu hainetel ayuni ve ma tuhfis sudur. Sudur. Ya'lemu bilir, bilir. Hainete el ayuni, gözlerin hainlikleri. Ve ma tuhfu, gizledikleri şeyler. Es sudur, sineler, göğüsler. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Allah hep insanların kalbine bakar. Kalpte de her şey mevcuttur. Allah Teala insanların kalbindekini derhal işitir, bilir ve görür. İnsanların Allah'a ulaşıp ulaşmayı dileyip dilemediklerini Allah Teala onların kalplerine bakarak görür. Kalplerindeki bu talebi işitir ve aynı zamanda da gördüğü için ve işittiği için bilir. Ve 20. ayet-i kerime Vallahu yakdi bil hakkı vellezine yed'une min dunihi la yakdune bi şeyin innallâhe huves semî'ul basîr. Vallahi ve Allah yakri, kada eder, hükmeder. Bi el hakkı, hak ile vellezîne ve onlar yed'ûne, taparlar, tapıyorlar min den dunihi, ondan başka
La yaktune hükmedemezler, hüküm veremezler bir şeyin bir şeye. İnnallâhe muhakkak ki Allah hüve o es-semî'u en iyi işiten el-basîru es-semî'u el-basîru el-basîru basîru en iyi gören ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki o yani Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Muhakkak ki Allah o en iyi işiten ve en iyi görendir.

Öyleyse Allah'ın bütün hükmü hak iledir. Kişi neyi hak ettiyse Allah-u Teala'nın hükmü onu mutlaka muhtevasını alır. Kişinin hükmü Allah'ın elindeki hükmü o kişinin yaptıklarıyla tam anlamıyla uyum sağlar. Allah hükmeder ama Allah'tan başka taptıkları hiçbir şeyle hükmedemezler. Allah yerlere hükmeder, Allah göklere hükmeder. Şu anda kainatın büyümesi Allah'ın hükmüyledir. Ve büyüttüğü noktaya kadar büyütecektir. Allah'ın hükmüyle bir gün büyüme duracaktır. Gravitasyon sebebiyle kainat küçülmeye başlayacaktır. Büyümekte olan kainatın durması zamanın da durmasıdır. Sonra da zamanın geriye dönüşüdür. Muhakkak ki Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Kalplerin içini de işitir, bilir ve görür. Ve 21. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yesiru fil ardı fe yenzuru keyfe kâne akıbetüllezîne kânu min kablihim kânuhum eşedde minhum kuvveten ve asaran fil ardı fe eha zemize humullahu bi zunubihim ve ma kâne lehum minallahi min vakın. Emme velem yesiru ve dolaşmıyorlar, dolaşmadılar. Fi de içinde el ardı arz, yeryüzü. Ve öyleyse artık yenzuru baksınlar. Keyfe nasıl kâne oldu? Akıbetü, akıbet son. Ellezine onlar kâne oldular. Minden kablihim onlardan önce kânuhum. Onlar idiler. Eşedde daha şiddetli, daha kuvvetli, daha üstün. Minhum onlardan kuvveten, kuvvet bakımından ve asaran ve eserler. Fi de içinde el ardı arz yeryüzü fe böylece artık ehazehum Allahu Allah onları aldı, yakaladı, affetti. Bi zunubihim günahları sebebiyle وَمَا كَانَ لَهُمْ ve onlar için olmadı. Minden Allah, minden vakın bir koruyucu. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti ne oldu? Baksınlar. Akıbeti nasıl oldu? Keyfe, nasıl? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu? Baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için Allah'a karşı koruyacak bir kimse olmadı. Ve onlar için Allah'a karşı koruyacak bir kimse olmadı. Ve onlar için, yani onları Allah'a karşı koruyacak bir kimse olmadı. Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. Hiç kimse kimseyi Allah'a karşı koruyamaz. Allah insanları şeytana karşı korur. Şeytan insanları Allah'a karşı koruyamaz. Kendisini de koruyamaz. 21. ayet-i kerimede Allah Teala aynı toprakları asırlar sonra işgal eden insanlarla
aynı topraklarda yaşamış olan evvelkileri karşılaştırıyor.

O kuvvet ve eser bakımından daha sonra yaşayanlardan üstün olan o evvelkileri Allah Teala nasıl yok ettiğini anlatıyor. Eski Mısırlılar, bugünkü Mısırlılar. Yaptıkları eserler ortada. Bugün onların bir benzeri yapılmıyor. Mü'min suresinin 22. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike bi'ennehum kânet te'tihim rusuluhum bil beyinati fe keferu fe ehaze humullahu innehu kaviyyun şedidül ikabi. Zalike işte bu bi'ennehum onların olması sebebiyle kânet oldu. Te'tihim onlara geldi. Rusuluhum onların resulleri. Bi el beyinati beyinelerle, apaçık belgelerle, delillerle ve böylece artık keferu inkar ettiler, küfrettiler. Fe böylece bu nedenle ehazehum Allah'ı Allah onları aldı, yakaladı. İnnehu muhakkak o kaviyyün kuvvetli, güçlü, şedidü şiddetli el ikabi, ikab ceza.

İşte bu onlara Resuller beyinelerle, ispat vasıtalarıyla, açıklamalarla gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Allah'ın onları yerli eksan etmesi, onları yok etmesi, hepsini öldürmesi, inkar etmeleri sebebiyledir. Kimleri inkar etmişler? Resulleri inkar etmişler. Resuller ki ispat vasıtalarıyla gelmişler. Onlar da demişler ki bu sizin yaptığınız şey aslında sadece bir sihirdir. Allah'ın emriyle geliyor Hazreti Musa ve Hazreti Harun Firavun'a ve Hazreti Musa'nın asası bütün büyücülerin, sihirbazların attığı ipleri, yılan gibi hareket eden ipleri yok ediyor. Bu bir beyinedir ama Firavun diyor ki senin sihrin onlardan daha kuvvetli. Böylece Allah onları yakaladı. Yakaladı, cezalandırdı, suda boğdu. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Oradaki ceza bir şey değil. Nihayet denizde boğulmuşlar. Asıl ceza kıyametten sonraki cehennem hayatında sonsuza kadar devam edecek olan bir işkenceler dizisi. Ve 23. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad erselna Musa bi ayatina ve sultanin mübin. Mübinin. Ve lekad ve andolsun erselna biz gönderdik Musa, Musa aleyhisselam bi ayatina ayetlerimizle ve sultanin, sultan, delil, mucize, mübinin açıkça, apaçık. Andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla, delil, mucize ve kitap ile gönderdik diyor Allah-u Teala. Kime göndermiş Allah-u Teala? Hazreti Musa'yı delille gönderdik. Bu delil Hazreti Musa'nın beraberinde olan kendi asası. Aynı zamanda Hazreti Musa'ya Allah'ın indirdiği Tevrat isimli kitap. 24. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. İla Firavne ve Hamane ve Karune fe kalu sahirun kezzab. Kezzab. İla Firavne, Firavuna ve Hamane ve Haman ve Karune ve Karun. Fe böylece fakat kalu dediler sahirun sihirbaz büyücü kezzabin çok yalancı. Firavuna ve Hamane ve Karuna gönderdik. Fakat onlar çok yalancı bir büyücüdür dediler. Kimin için söylüyorlar? Hazreti Musa ve Hazreti Harun için. Allah Teala Hazreti Musa'yı elindeki asa ile birlikte, Hazreti Harun'la birlikte gönderiyor Firavun'a. Ve Firavun ve Haman ve Karun bu yalancı bir büyücüdür. Yalan söyleyen bir, çok yalancı bir büyücüdür dediler. Kezzabin.
tekzip eden, yalan söyleyen, çok yalancı. Haman, Firavun'un yardımcısı, başvezir. Karun da Mısır'ın en zengini. Karun kadar zengin ifadesi o tarihten kalmadır. Ve Mümin Suresi 25. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ca'ehum bil hakkı min indina kaluk tulu ebna ellezine amenu me'ahu vestahyu nisa'ehum ve ma keydül kafirine illa fi dalal dalalin. Ve böylece artık lemma olduğu zaman caihim onlara geldi bi el hakkı hak ile mindan indina bizim katımız bizim yanımız. Kalu dediler uktulu öldürün ebnae erkek çocuklar ellezine onlar aminu amin oldular Allah'a ulaşmayı denediler. Yahu onunla beraber. Vestahyu ve hay canlı sağ bırakın. Nisa ehüm onların kadınları. Ve ma ve değil olmadı. Keydu hile tuzak. El kafirine kafirler. İlla ancak den başka. Fi de dalalin dalale sapıklık boş şey. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman amine olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kafirlerin tuzağı hilesi sapıklıktan başka bir şey değildir. Ne diyor Allah Teala şimdi? Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman Allah'a katından hak geliyor Mısırlılara ama Hazreti Musa eliyle yani orada onların bir nevi köleler olarak ellerinde tuttukları Yahudilerin arasından hak geliyor onlara. Ve bu amin olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, babalarıyla beraber katledin ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Ama Allah Teala diyor ki, kafirlerin tuzağı hilesi sapıklıktan başka bir şey değildir. Dalal, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Allah Teala Firavun ilesini boşa çıkarmıştır her halükarda. Kuvvet açısından da sihirbazları açısından da hep mağlup olmuştur. 26. ayet-i kerime ve kale firavnu zeru ni Tül Musa vel yet'u rabbehu inni ehafu en yubeddile dinekum ev en yushiru fil ardi fil ardil fesade. Ve kale ve dedi Firavnu, Firavun zeruni, beni bırakın. Aktül, öldüreceğim, öldüreyim. Musa, Musa'yı
ve el yed'u ve dua etsin, yalvarsın. Rabbihu, onun Rabbi, inni, muhakkak ki ben ehafu, korkuyorum. En yübeddile, değiştirmesi, dinekum, sizin dininiz. Ev ya da veya en yusile, zahir olması, gözükmesi, ortaya çıkması, fide, el ardı, arz, yeryüzü, el fesade, fesat. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni, Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Musa'yı öldürmek istiyor Firavun. Bırakın diyor, onu öldüreyim. O Rabbine dua etsin bakalım, elimden kurtulabilir mi diyor Firavun. Ben öldürmek istersem öldürürüm diyor. Ama öldüremiyor. Hazreti Musa'yı öldüremiyor.

Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yeryüzündeki fesat, Allah'a karşı düzenlenen hilelerin adıdır. Kim insanların arasında dolaşıp onların Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışıyorsa, işte o ve onun gibi olanların hepsi yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah Teala Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar Allah'a ezelde misak vermelerine rağmen insanların hidayete ermelerine, ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına mani olurlar. İşte onlar yeryüzünde mani olurlar ve vuslatı keserler. İşte onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Allah'ın emrine karşı gelenlerin, bu sebeple insanları kandıranların, azdıranların, Allah'ın emrini yapmalarına mani olanların yaptıkları işin adı yeryüzünde fesat çıkarmaktır. Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde de aynı fesat olayını görüyoruz. Allah Teala diyor ki: "İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dalû dalâlen bâidâ." Onlar muhakkak ki kâfirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnsanları Allah'ın yoluna girecekken, Allah'a ulaşmayı dileyecekleri sırada fesatçılar geliyor ve insanlarla konuşuyorlar. Onların Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyorlar. Firavunsa Hazreti Musa'nın insanları Allah'a çağırmasına fesat diyor. Bismillahirrahmanirrahim. 27. ayet-i kerime. Ve kâle Musa inni uztu bi rabbi ve rabbikum min kulli mütekebbirin la yu'minu bi yevmil hisab. Ekale ve dedi Musa, Musa aleyhisselam, inni, muhakkak ki ben ustu sığındım bi Rabbi, Rabbime ve Rabbiküm ve sizin Rabbiniz minden kulli hepsi mütekebbirin, kibirlenen, büyüklük taslayan la yuminu, mümin olmazlar, iman etmezler, inanmazlar bi yevmil hisab, hesap gününe. Hazreti Musa şöyle dedi. Hazreti Musa dedi ki:

Muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan kibirlenenlerin hepsinden senin Rabbin olan Rabbime sığınırım. Firavun'un onu öldürme isteğine karşılık Hz. Musa ona diyor ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan kibirlenenlerin hepsinden. Sen kibirlisin diyor ve hesap gününe de inanmıyorsun. Allah Teala'nın seni cezalandıracağına da inanmıyorsun. Ve aslında ben o Rabbe sığınırım ki o Rab senin de Rabbindir. Allah'a sığınırım. Allah senin de Allah'ındır diyor. Firavun'un özelliği hesap gününe inanmamak. Hesap günü, kıyamet günü, mizanlarımızı göreceğimiz gün. Doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün hayatımız üç boyutlu olarak oynuyor. Neler yaptıysak bütün yaptıklarımızı, kimlere ne yaptıysak hepsini görüyoruz. Üç boyutlu bir görüntü olarak hepsi filme alınmış durumda. Şu anda da sevgili kardeşlerim, hem sizlerin her biriniz hem de biz filme alınmaya devam ediyoruz. Şu anda burada bir sürücü, bir şahit olarak iki kiramen katibin meleği bizim filmimizi alıyorlar. Her biriniz için bu ikisi daima vardır. Bizim kameralarımız gibi merceklerden oluşan sistemlerde değil, çok özel standartlarda bütün hayatımızı filme alıyorlar. Yeter mi? Yetmez. Hareketlerimizi, şu fizik vücudumuzun yaptıklarını filme alırken düşüncelerimizi de filme alıyorlar. Acaba düşüncelerimizde neler var? Ne düşünüyoruz da hangi işlemi yapıyoruz? Eğer bir günah işliyorsak o zaman düşüncelerimize göre taammüt miktarı nedir? Bu taammüt miktarı düşüncelerimizden anlaşılır. Ve Allah-u Teala'nın kiramen katibin melekleri düşüncelere göre derecat sistemini ellerindeki mizandan aldıkları için yanılma payları sıfırdır. 28. ayet-i kerime ve kâle reculun mü'minun min âli firavne yektumu imanehu e taktulune reculen en yekule rabbiyallahu ve kad câeküm bil beyinati min rabbikum ve in yeku kâziben fe aleyhi kezibuh ve in yeku sadikan yusibkum ba'dillezî ya'idukum innallâhe la yehdi men huve müsrifun kezzâb. Ve kâle ve dedi Recul'ün bir adam müminun mümin amini olan minden Ali Firavun'a Firavun ailesi. Yektumu gizliyor gizler imanehu onun imanı. E mı? Takdirine öldürüyorsunuz. Racülen bir adam. En yekule demesi. Rabbi Allahü Rabbim Allah. Ve kat olmuştu. Câekum size geldi. Bi ile el beyinati beyineler belgeler minden Rabbikum sizin Rabbiniz. Ve in yekû ve eğer olursa ise kâziben yalancı fe böylece artık aleyhi ona onun üzerine kendi aleyhine kezibuhu onun yalanı ve in yeku ve eğer olursa ise sadikan sadık doğru söyleyen yusipkum size isabet eder. Ba'du bazı bir kısmı. Ellezi ki o yeudukum size vaat eder. İnnallâhi muhakkak ki Allah la yehdi hidayet erdirmez men kimse ve o müsrifun, müsrif olan haddi aşan, ölçüyü taşıran kezzabin çok yalan söyleyen.
Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o sizin Rabbinizden size beyineler, mucizeler, deliller getirmişti. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. Öyleyse Firavun ailesinde de müminler var. Yani Hazreti Musa'ya inanan, Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olan müminler. Siz bunu diyor Hazreti Musa'yı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o sizin Rabbinizden size beyineler, mucizeler, deliller getirmişti. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Yani Allah onu yalanından dolayı cezalandırır. Size ne oluyor diyor. Ve eğer doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Yani cehenneme gideceksiniz. O cehenneme gideceğini söyledi. Bu size isabet edecektir. Sizi cehenneme götürecektir Allah. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. Tabi Firavun'un hidayete ermesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve Mümin Suresi 29. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kavmi lekumul mülkül yevme zahirine fil ardı femen yensurune min be'sillahi inca'ina kale firavnu ma urikum illa ma era ve ma ehdikum ila sebiller reşad. Ya ey kavmi kavmim lekum o sizindir. El mülkü mülk saltanat el yevme bugün zahirine birbirine arka çıkanlar kuvvetli olanlar fide. El ardı, arz, yeryüzü. Fe, böylece artık men, kim? Yensuruna, bize yardım eder, yardım edecek. Minden. Besi, Allah'ı, Allah'ın şiddetli azabı. İncahina, eğer bize gelirse. Kale dedi, Firavun'u, Firavun. Ma şey. Uriikum, size gösteriyorum. İlla, ancak, yalnızca. Ma era, benim gördüğüm şey, benim görüşüm. Ve ma ehtikum ve size hidayet etmem, ulaştırmam, illa ancak sadeceden başka sebil-i reşat, irşat yolu. O adam, yani imanını gizleyen adam, dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir, yeryüzünde kuvvetlisiniz. Eğer Allah'ın şiddeti, azabı geldiğinde, ama Allah'ın şiddetli azabı geldiğinde size kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi, size gösterdiğim sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Firavun da diyor ki, ben de sizi hidayet yoluna ulaştırıyorum. Firavun'un hidayeti. Kendisi kafir. Hazreti Musa'nın
insanları hidayete ermesine, erdirmesine, yeryüzüne fesat çıkarmak üzere hüküm veriyor. Böyle bir kişi, ben sizi hidayet yoluna davet ediyorum diyor. Hep bu insanlar böyle söylüyorlar sevgili kardeşlerim. Ayet 30 Mümin Suresi ve kâlellezî âmene ya kavmi inni ehâfu aleykum misle yevmin ahzâbi. Ve kâle ve dedi ellezî o kimse o âmene âmene oldu iman etti. Ya ey kavmi kavmim inni gerçekten ben ehâfu korkuyorum. Aleykum size sizin üzerinize misle benzer gibi yevme el ahzâbi ahzab günü fırkalara ayrılmış olanların günü. Âmene olan adam şöyle dedi. Ey kavmim, muhakkak ki ben ahzab günü, o azaba uğrayan fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Biliyorsunuz ki kıyamet gününde azaba uğrayanlar fırkalara ayrılmış olanlardır. Mümin suresinin Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, 32. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala diyor ki مِنِيْوِنَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ وَيَكُمُ السَّلَاتِ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah'a yönelin, Allah'a yönel ve müşriklerden olma. Allah'a yönel ve ona, Allah'a takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Arkadan diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onlar hizip hizip ayrılmışlardır. İşte burada da fırkalara ayrılmışlardan, ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum diyor. Ve 31. ayet-i kerime misle de bi kavmin Nuhin ve Adin ve Semude vellezine min ba'dihim ve mallahi yuridu zulmen lil ibad. Misle benzer gibi de bi durum kavmin Nuhin Nuh kavmi ve Adin ve Ad kavmi ve Semude ve Semud kavmi vellezine ve onlar minden ba'dihim onlardan sonra ve ma Allahu yuridu ve Allah dilemez zulmen zulüm li el ibadi kullar için. Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ben size bir azap gününün gelmesinden, fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkarım. Asap ve hizip aynı kökten geliyor. Hizipleri oluşturanların azaba uğradıkları gibi bir öyle bir azabın size gelmesinden korkuyorum diyor. Nuh kavminin, Adın kavminin, Semud kavimlerinin ve ondan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ayet 32 ve Bismillahirrahmanirrahim ve ya kavmi inni ehafu aleykum yevmet tenaat ve ya ey kavmi kavmim inni gerçekten ben ehafu korkuyorum aleykum size sizin üzerinize sizin için yevmet tenadi feryat günü cehennem ehlinin birbirine seslenecekleri gün ve ey kavmim muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. O gün cehenneme giren herkes birbirine karşı feryat edecekler. Çektikleri acılar sebebiyle de huzursuz olacaklar. Ve 33. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِيرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُدْلِلِ اللّٰهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. يَوْمَ gün تُوَلُّونَ dönüp kaçarsınız. مُدْبِيرِينَ arkalarına dönüp gidenler
ma yoktur lekum sizin için min Allah'ı Allah'tan min asımin bir koruyucu ve men ve kim kimi yudillillahi Allah delalete bırakır ve böylece artık ma lehu onun için yoktur bulunmaz min hadin bir hidayetçi hidayet erdiren yevme et tenadi feryat günü cehennem ehlinin birbirine seslenecekleri gün. Şöyle oluyor mana, arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan Allah'a karşı bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalete bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah kimi dalalete bırakmışsa hiç kimse o kişiyi hidayete erdiremez. O kişinin dışındaki hiç kimse, sadece o kişi kendisi hidayete ermeyi dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah verdiği sözü mutlaka yerine getirir, o kişiyi hidayete erdirir. Ama onun dışında hiç kimse o kişinin hidayetine sebebiyet veremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersini daha burada inşallah tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

atom muhtevası içerisinde Allah-u Teala'nın hidrojen atomlarını birleştirmesiyle diğer elementleri adım adım bir araya getirmesi söz konusu. Ne olmuştu? İki tane hidrojen atomu birleşmişti ve ama beklenen olmamıştı. Ne olması lazımdı normal düşünce standartlarına göre? Çevrede, yörüngede iki tane elektron dolaşacak. Merkezde ise iki tane proton olacak. Hayır, öyle olmuyor. Birinci hidrojen atomunun elektronu, çevre elektronu çevrede yörüngede dönerken ikinci elektronun çevre elektronu merkez elektronu oluyor ve iki tane protonun arasında Allah-u Teala'dan gelen enerji fazlarına göre bir soldaki protona ulaşıp onu nötron yapıyor. Sonra da sağdaki protona ulaşıp onu nötron yapıyor. Ve böylece devamlı bir gidiş gelişler halinde merkezdeki protonlar nötrona, nötronlar protona dönüyor. Devamlı bir hareket, baş döndürücü bir hareket söz konusu. Peki, ikiden fazla hidrojen atomu bir araya gelirse ne olur? Üç tane hidrojen atomu bir araya gelir.

çevredeki elektronlar 1 olabilir, 2 olabilir. Çevredeki elektronlar 1 olduğu takdirde merkezde 2 tane elektron olacaktır. Ama buna karşılık 3 tane proton olacaktır. Allah-u Teala'nın dağıtım kanununa göre solda, ortada ve sağda 3 tane proton oluştuğunu düşünelim. 1, 2, 3 numaralı protonlar. Çevrede 2 elektron dönüyor, merkezde 1 elektron var. Ve Allah-u Teala'nın çevre elektronlarına verdiği enerjinin aynı anında elektrona da enerji verdiğini düşünelim. Bu enerji 3 fazda oluşmuyor. 2 fazda oluşuyor. Bir boş, bir dolu. Onun için birinci proton enerji alırken ikinci proton almayacak, birinci alternatif üçüncü proton da almayacak. Sadece çevre elektronu, merkez elektronu alacak. Aynı anda da soldaki protonu alacak. Soldaki proton nötron oldu. Birinci faz bitti. İkinci faza gelince burada farklı bir olay vücuda gelecektir. Bu kısa devre yapacak olan olay ikinci protonla üçüncü protona aynı anda enerji gelmesidir. Üçüne üç evrede gelmesi söz konusu olmuyor. O zaman ikinci ve üçüncü protona aynı anda enerji gelince ikisi birden elektronu çekecektir. Elektronun hangisine gideceği meçhul. Ve burada karmaşa oluşuyor. Çünkü ikisinde birden manyetik alan var. Ve çekim neticesinde sadece birine ulaşması lazım. Çok kuvvetli bir ihtimalle ikisinin çekimi sebebiyle merkez elektronun yönü ikisinin arasında bir yere doğru ulaşacaktır. O zaman da proton oluşması mümkün olmayacaktır. Bu bozulmayı ifade eder. Dengenin oluşamadığı bir sistemle karşı karşıyayız. Çevrede bir elektron olsa, merkezde iki elektron olsa netice değişmiyor. Sağdaki protona enerji geldiği zaman, diyelim ki bir elektronu o çekti, soldaki proton enerji geldiği zaman ortadaki proton da, iki numaralı proton da enerji alacak. Ama karşı tarafta enerji alabilecek olan sadece bir elektron var. Bu sebeple gene bir kargaşa ortamına giriyoruz. Ne olacağı belli olmayan bir dengesizlik. Allah-u Teala dengesizlikleri vücuda getirmiyor. Böyle bir yapı imkansız. O zaman hangi yapı imkanlı? 4 tane hidrojen atomunun bir araya geldiği bir yapı mümkün. Öyleyse ne olur? 2 tane merkez elektronu olur. Ne olur? 2 tane çevre elektronu olur. 2 yörüngede dönen 2 tane çevre elektronu. Merkezde birbirinin karşısında bir numarayla üç numara karşı karşıya protonlar, iki numarayla dört numara karşı karşıya ve merkezde de iki tane merkez elektronu. Bu durumda enerji bir numaraya ve iki numaraya aynı anda gelirse

de elektronlardan bir tanesini, kendi yörüngelerinde olan elektronu çekeceklerdir. Sonra 3 numarayla 4 numaraya enerji geldiğinde gene elektronlara gelecektir. 2 elektronu birden. Bu sefer de 3 numara ve 4 numara kendi yörüngesinde olan elektronu çekeceklerdir. Böylece 2 proton 2 nötron haline, 2 nötron tekrar 2 proton haline dönüşecektir. Dengeyi bozabilecek olan bir olay söz konusu değil. Manyetik alan dizisi öyle bir şekilde oluşur ki, çevre elektronları enerji alırken merkez elektronları da enerji alacaktır. Ama merkez elektronları enerji aldıkları zaman dört protondan sadece ikisi enerji alacaktır, diğer ikisi almayacaktır ve nötronların tekrar proton haline gelmesi böylece temin edilecektir. Beş tane hidrojen atomu olmuyor, altı tane mümkün. Böylece şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muntazam bir dizayn içerisinde yörünge sayısı artıyor. 7 tane yörünge oluşabiliyor. Her birindeki elektron sayısı da çok fazla olabiliyor. Uranyum 235'in çevresinde 235 tane elektron dolaşıyor. Merkezde de aynı anda 235 tane nötronun olması lazım ve bu muhteva içerisinde Allah Teala orada nasıl bir statü uygulamış? Çevredeki elektron sayısının tek olmasına karşılık merkezdeki proton ve nötronlar dengede. Nötron var aynı anda. Ve merkezde de bu sayıdaki elektronu kendi aralarında bir dizayn içerisinde çekiyorlar. Bu sayının 235 olması çevre elektronunun merkezdeki proton ve nötron sayısının 235 olması gerekmiyor.

Öyleyse merkezde bozulması mümkün olmayan bir denge Allah'ın kanunlarında asıldır. Eğer bu dengenin bozulabilecek bir denge olması söz konusuysa, o zaman bir atom reaktörünün bu bozulmaya paralel olarak parçalanmaya başladığını görüyoruz. Uranyum 235'te bu bozulma olayı, parçalanma olayı en kolay. Merkezde bir Allah Teala'nın tayiniyle vücuda gelen ard arda ayrışmayı temin eden bir zincirleme reaksiyon. Burası bizim konumuz değil. Ama şunu biliyoruz ki dünya üzerindeki, kainat üzerindeki Allah Teala'nın bütün kurduğu yapılar hep dünyamızdaki hidrojen atomunun yan yana gelmesiyle tahakkuk ediyor. Çevredeki elektronların sayısı arttıkça o nesnenin ağırlığı da artıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çağımız ilmi zannediyor ki merkezde, nükleosta protonlar var ve nötronlar var. Hayır, protonlar ve nötronlar yok. Devamlı nötron haline gelen protonlar var. Devamlı proton haline gelen nötronlar, nötron haline gelen protonlar var. Her an bir cümbüş ki ucu bucağı yok. Daimi bir hareket, korkunç bir hareket ya da muhteşem bir hareket. Şimdi Einstein elektronları biliyordu. Einstein fotonların parçacık özelliğini keşfetmişti. Ama Einstein karşıt elektronlardan haberdar hiç olmadan öldü. Bu sebeple de Broglie ile aralarında büyük bir farklılık vardır. Kuantum nazariyesinin sahibi kuantalardan bahsederken her parçacığa bir dalga eşlik eder hüviyetinde bir açıklaması vardır. Onların dalga olmadığını, karşıt elektron olduğunu acaba de Broglie anlayabildi mi? Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bu atom yapısının dizaynına baktığımız zaman elektronların yapısal statüsüne bir göz atmamız gerekecek. Birinci dersimizde zahiri alem elektronlarından, berza alem elektronlarından, gayb alem elektronlarından ve onun berza alem elektronlarından bahsetmiştik. Ama emr alem elektronlarından ve zülmani alem elektronlarından bahsetmedik. Zahiri alemle onun berza alemi birbirinin karşıtıdır. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Öyleyse zahiri alemin zıttı onun berza alemidir. Gayb aleminin zıttı onun berza alemidir. Emr aleminin zıttı zülmani alemdir. Üç asıl, üç de zıt olmak üzere 6 tane alem yaratmış Allah-u Teala.
Peki emr aleminin elektron yapısı nasıl? Emr alemi ruha ait olan alem. Ruh ise dilediği an vücudumuzdan ayrılabilmek yeteneğinin sahibi. Cinler, gayb aleminin mahlukları, gayb alemi cinlere ait. Onların nefsleri, onların berza aleminin mahlukları. Bizim nefsimiz, bizim zahiri alemimizin berza aleminin mahlukları. Ruhlar, emr aleminin mahlukları. Şeytan türü olan zülmani mahluklar ise zülmani alemin. Emr aleminde de, zülmani alemde de elektron sayısı, bir elektronda 6 küre var. Emr aleminde birinci küre emr alemine ait, ikinci küre onun karşıtı olan zülmani aleme ait. Üçüncü küre zahiri aleme ait, dördüncü küre onun berzah alemine ait. Beşinci küre gayb alemine ait. Altıncı küre onun berzah alemine ait. Öyleyse üç asıl, üç onun zıttı olan küre. Gayb aleminde olan esas zülmani alem içinde geçerli. Birinci küre zülmani aleme ait, ikinci küre zahiri aleme ait olan zahiri aleme ait. Pardon, ikinci küre emr alemine ait. Üçüncü küre zahiri aleme ait, dördüncü küre onun berza alemine ait, beşinci küre gayb alemine ait, altıncı küre onun karşıtına ait. Böylece 6 tane alem, üçü asıl, üçü karşıt olmak üzere Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş. Ve bu 6 tane alem iç içe. Şu anda nerede bulunuyorsanız, o bulunduğunuz oda veya salon veya sokak bulunduğunuz yerde 6 alem de mevcut. Zamanımızın alimleri önceleri buna ihtimal bile vermiyorlardı, alemlerin iç içe olduğuna. Ama sonra kara maddeyi keşfettiler. Kara madde onlara ispat etti ki bulunduğunuz alemde, bulunduğunuz alemi kaplayan başka maddeler var. Ama sizin içinizde de var olmalarına rağmen size hiçbir tesirleri yok. Yani kapladıkları alan bizim vücudumuzun içi de dahil olmak üzere, duvarların içi de dahil olmak üzere her yer. Ama tesirleri yok. İşte yaratan Allah-u Teala öyle yaratır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi en güzel dizayn içerisinde Allah-u Teala sunmuş insanoğluna. Bütün açıklamalar Kur'an'da. Öyleyse kara maddeye baktığınız zaman, kara maddenin bulunduğunuz yerin içi de dahil olmak üzere, sizin içiniz de dahil olmak üzere her yeri kapladığını düşünüyor alimler.
zannediyorlar ki bir bizim fizik alemimiz var. Yani bu alem, bir de o kara madde. Ancak kara maddenin %100'ü teşkil etmediği de kesinleşmiş durumda. Tahminler kara maddenin toplam madde esaslarının %90'ını kapladığı. Bu sadece bir tahmin. Ama doğruya çok uzak değil. Bütün alemler başka bütün alemler için kara maddedir. Emr alemi için bizim alemimiz kara maddedir. Gayb alemi için bizim alemimiz kara maddedir. Onların karşıtları için de bizim alemimiz kara maddedir. Bizim alemimize göre bizim gayb alemi de dahil olmak üzere gayb alemimiz cinlerin gayb alemimiz diyorum. Zahiri alem, bu aleme ait olan berzah alemi de, cinlerin yaşadığı gayb alemi de, onun karşıtı olan zahiri alemde, onun karşıtı olan berzah alemi de, emr alemi de, zulmani alemde, hepsi kara maddedir bizim alemimize göre. Ve gördüğünüz gibi üç asıl, üç karşıt olmak üzere altı alem var. Öyleyse bizim alemimizi çıkartırsanız geriye 5 tane alem kalıyor. Şu bulunduğunuz yeri kaplayan kara madde 6'da 5'tir. Yani %16.6666 diye gidiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aslında kara madde bir realitedir. Ama insanlar, bizim alemimizdeki insanlar bilmiyorlar ki o kara maddeler de kendi aralarında iki asıl, üç karşıt unsur oluşturuyorlar. Bizim alemimizde yaşayan bizler için bu alem kara madde olmadığına göre bizim berzah alemimiz bir, diğer karşıtlarla beraber dört alem de katılırsa 5 tane alem var. Bizim alemimizle beraber 6 oluyor. Öyleyse şu bulunduğumuz yerin, salonun, stüdyonun, odanın 6'da 5'i kara maddeyle kaplı. Hem de yoğun bir kara madde. Bizim yoğunluğumuzun 5 katı yoğun bir kara madde. Bizim içimiz de kara maddeyle dolu olduğu halde hiçbir tesirini görmek mümkün değil. Alimler ölçümlemelerini devam ettiriyorlar. Onlar devam ettire dursunlar. Muhtevaya baktığımız zaman elektronların, karşıt elektronların bir dizaynını görüyoruz. Allah Teala künnes kanunları gereğince merkezde ne yapmış? 3676 tane karşıt elektronla 3675 elektronu bir araya getirmiş. Bir de çevre elektronunu koymuş. 3676. elektron hidrojen atomunu künnes kanunları gereğince tamamlamış. Bir merkezi kuvvet var. Bir de onun etrafında eliptik bir yörünge üzerinde hareket halinde olan elektron. Bu hareket halindeki elektrona dikkatle bakın. Eliptik yörüngenin en uzak noktasında en yüksek manyetik alan, en düşük hız vardır. Eliptik yörüngenin her noktasında hızla manyetik alan kuvveti çarpımı birbirine eşittir. Manyetik güç çarpı hız hiç değişmez. Peki en yakın olduğu noktada, eliptik yörüngenin en dar noktasında ne olur? En yüksek hız, en düşük manyetik alan. Neden? Burada merkez çevre elektronunu kendisine çekmesin diye
bir denge kurulmuştur. En uzak noktada da elektron boşluğa atlamasın, boşluğa kaçmasın diye. Öyleyse sistemi kuran Allah-u Teala en güzelini yaratmış. Şimdi bu eliptik yörünge üzerindeki harekette o elektronun iki defa enerji aldığını, iki defa da enerji verdiğini biliyoruz. Ve her aldığı enerjiyle dengesini muhteşem bir şekilde koruyor. İşte atom sisteminin aynını kainatta görüyoruz, güneş sistemlerinde görüyoruz. Güneş sistemleri nükleosu oluşturuyor, güneşin kendisi. Çevresinde yörüngede dönenler de elektronları, mikro alemde elektron sistemini kuran proton, nötron ve elektronlar arasındaki dengeyle her şeyi sağlayan Allah-u Teala, makro alemde güneş sistemlerini kurmuş, aynı kanuna dayalı olarak. Bir merkezi çekim gücü, künnez ve çevresinde dolaşan gezegenler, künnez. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu madde adını verdiğimiz yapı bir muhteşem dizaynı Allah-u Teala'nın. Bir hidrojen atomunun dizaynına baktığınız zaman antimadde ile madde arasındaki farkı öğreneceksiniz. Antimadde nedir? Başka bir aleme ait maddedir. Antimadde başka bir aleme ait olan maddedir. Bize göre, zahiri aleme göre antimadde cinlerin yaşamakta olduğu o alandaki maddedir.

bütün alemlerin, kendisinin dışındaki bütün alemlerin kara maddesi onlara göre antimaddedir. Yani etrafımız antimaddeyle tamamen çevrilmiş. Niye bunu söylüyoruz? Her maddemizin her zerresiyle antimadde iç içe. Antimadde ile madde bir araya gelirse patlama olurmuşmuş da onun için söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Antimadde ile madde A'dan Z'ye her zerresinde zaten iç içe ve beraber. Şimdi antimaddenin dizaynına bakalım beraberce. Antimadde öyle bir maddedir ki onun ağırlığı bizim alemimizde sıfırın altındadır. Bizim alemimizdeki terazilerle, ölçülerle onun ağırlığını ölçemezsiniz. Çünkü ağırlığı bizim alemimize göre sıfırın altındadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda muhtevaya bakıyoruz. Şimdi 30-40 kilometre uzunluğunda bombardıman alanları yapılıyor. Ne bombardımanı? Atomu parçalara ayıracak olan bir bombardıman. Ve ksenon gazının içinden geçiriyorlar parçacıkları ve o sırada bombardıman ediyorlar. Ne olabilir? Bir hidrojen atomunu düşünelim. Onun içindeki denge bozulabilir. Ne olabilir? Mesela şöyle olduğunu düşünelim. 3676 tane karşıt elektrondan ikisi bombardıman sebebiyle dışarıya atıldı. Geri kalan sistem değişmedi. Ne olur sevgili kardeşlerim? Bakınız ne olur? Merkezin elektrik yükü değişir. Neden? 3676 tane karşıt elektron varken merkezde merkezin yükü 3675 tane elektron olduğu için, karşıt elektron sayısı bir fazla olduğu için merkezin yükü karşıt sistemi değiştirir. İki tane karşıt elektron ayrıldı. Ne oldu? 3674 tane karşıt elektron kaldı merkezde. Diyelim ki elektron sayısı değişmedi. 3675. Ne oldu? Elektron sayısı karşıt elektron sayısından bir fazla oldu. Yani merkezin elektrik yükü eskiden karşıt elektronların yüküyken bir fazla karşıt elektron sebebiyle, yani artı elektrik yüküyken, şimdi bir fazla olan karşıt elektron değil, elektron. Eksi elektrik yükü artık. Eksi elektrik yükü hakim oldu duruma. Merkezin yükü artık eksi elektrik yükü. Peki eksi elektrik yüklü olan bir sistem kendi manyetik alanının gereği olarak neyi çeker? Artı elektrik yüklü bir sistemi çeker. Bu pozitronların ne olduğunu bilmeyenler böyle bir bozulumdan sonra, yani elektron bombardımanından sonra değişen bir protonun sadece iki tane karşıt elektronun eksildiğini düşündük. Buna göre bina ediyoruz hipotezi. Merkez elektrik yükü artık artı değil, eksi elektron yükü. Böyle bir sistem, böyle bir merkez çevresine sadece karşıt elektron alabilir. Yani artı elektrik yüklü bir yörünge parçacığı. Ve bir karşıt elektron geliyor, böyle bir sistemin etrafında dönmeye başlıyor. Bizim akla evveller de diyorlar ki, antimaddeyi yakaladık.
Neden yakalamışlar? Bir maddedeki, bir hidrojen atomundaki merkezin etrafında elektron dönüyor. Eksi elektrik yüklü bir parçacık dönüyor. Halbuki onda artı elektrik yüklü bir parçacık dönüyor. Yani adına pozitron diyorlar. Onun bir karşılıklı elektron olduğundan merkezde de aynı sayıda, bütün hidrojen atomlarında aynı sayıda elektronla karşılıklı elektron olduğundan kimsenin haberi yok. Ama ne olmuş? Merkezi artı elektrik yüklü. Affedersiniz, yanlış söyledim. Merkezi eksi elektrik yüklü. Çevresinde de bir pozitron dönen bir acayip nesne görüyorlar adamlar. Ve diyorlar, hah yakaladık. İşte diyorlar, bu antimaddedir. Sevgili kardeşlerim, antimadde zaten etrafınız tamamen antimadde. Onu bu alemin terazileriyle tartamazsınız, göremezsiniz. Ancak deneylerle varlığını tespit edebilirsiniz. Ama burada elektronlar da belli, karşıt elektronlar da belli. Merkezin elektrik yükünün eksi olduğu da belli. Çevrede dönen de bir pozitron. Yani gene atomun yapısından bir parça ve ağırlığı var. Şimdi buraya kadar geliyoruz. Burada susuyorlar bilim adamları. Onlara soruyoruz. Bunu tarttınız mı? Tartmışlar. Ağırlığını tespit etmişler. Ağırlık negatif değil. Ama bunu söylemiyorlar. Neden? Çünkü söylerlerse anlayamadıkları olay herkes tarafından bilinecek. Madem ki çevremiz kara maddeyle çevrili diye düşünüyorlar diye tahmin ediyorum. Ve biz bu kara maddeyi ölçemiyoruz, tartamıyoruz, tespit edemiyoruz. Sadece bu alemin yer çekimine uymadığını biliyoruz. Ama biz antimadde diye bir şey bulduk, onu ölçebiliyoruz, tartabiliyoruz. Merkezi çekirdeğin yükünün negatif olduğunu, elektrik yükünün, çevresinde dönen pozitronun da elektrik yükünün pozitif olduğunu biliyoruz diyorlar. Fark ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Farklılık sadece iki tane karşıt elektronun merkezden bombardıman sebebiyle ayrılmış oluşu. Şimdi böyle bir dizaynda yapının bu hüviyete ulaşması bizim zavallı alimlerimizi antimaddeyi bulma sevincine ulaştırıyor. Oysa antimadde falan bulunmuş değil. Zaten o ölçeklerle ölçülmesi mümkün değil. Ağırlığı olan bir nesne var ortada. Yani böyle bir dizaynda 1836 elektron ağırlığında bir nesne var ortada. Belli ki iki tane karşıt elektron yok olmuş ve merkezin ağırlığı tespit edilmiş. Bir eksik proton. Veya bir nötrondan bir karşıt elektron eksilsin. Durum gene aynıdır. Bu sefer de bir eksik nötrondur o. Bir parça ayrılırsa olmaz. Denge yeniden bir nötrondan bir parça ayrılırsa
bir karşıt elektron ayrılırsa olur. O zaman elektron sayısı karşıt elektron sayısından bir fazla olacağı için çevrede gene bir pozitron yani anti elektron gelecektir ve bizimkiler de anti maddeyi bulduk diyeceklerdir. Oysa ki sadece bir karşıt elektronun veya iki karşıt elektronun merkezi güçten ayrılmasıyla oluşan bir sistem. Sevgili kardeşlerim, insanlar kanunları bilmiyor. İşte elektron ve karşıt elektronların zamanımızın en büyük dizaynını oluşturması söz konusu. Bazı madenlerle bazı floresan lambalarında kullanılan gazların elektrik enerjisi verilmesi halinde karşıt elektronlarının devir hızı elektron devir hızından daha hızlı yükseliyor. Böyle bir durumda ikisinin bir noktada birleşmesi söz konusu oluyor. Karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısının yarısı kadar. Daha hızlı yükselince karşıt elektron devir sayısı öyle bir noktaya geliyor ki elektron devir sayısı ile karşıt elektron devir sayısı eşit oluyor. Eşit olunca o gazın veya o madenin içinden bir elektronla bir karşıt elektron eşleşiyor. Karşıt manyetik alanların sahibi oldukları için elektron eksi elektrik yüklü yani mıknatısın bir kutbu. Karşıt elektron artı elektrik yüklü mıknatısın öbür kutbu. Biliyorsunuz manyetik alanlar aslında elektriksel alanlardır. Elektriksel alanlar da aslında manyetik alanlardır. Yani elektrik enerjisi manyetik alanın bir başka görüntüsüdür. Manyetik alan da elektrik enerjisinin bir başka görüntüsüdür. Öyleyse elektromanyetik alanlar elektrik alanlarından elde edilir. Elektrik enerjisini keserseniz elektromanyetik alan da yok olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir elektronla bir karşıt elektron eşit ağırlığın sahibi olduğu zaman artı ağırlıkla eksi ağırlığın eşit olduğu bir denge kurulur ve maddenin içindeki kendinde meknuz olan maddenin içindeki enerji sonsuz bir güçle saniyede 300 bin kilometre hızla fotonu yani bir elektron ve karşıt elektron birleşimini harekete geçirir. Birbirine yakın hareket halinde olan iki sistem birbirine yapıştığı anda orta bir denge oluşur. Onların istikametlerine göre o istikamette lineer olarak parça saniyede 300 bin kilometre hızla harekete geçer. Bu parça bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. Bu ışık hızıdır. Eğer bir sistem foton haline gelemiyorsa itiş enerjisiyle onu ışık hızına ulaştıramazsınız. Einstein'ın bu konudaki formülü kesin. Madde gerçekten olsaydı eğer ışık hızına ulaşabilseydi madde olarak sonsuz olurdu. Böyle bir şey mümkün değil. Ama aynı maddeden eğer o maddenin karşıt elektronları elektrondan daha hızlı bir devir sayısı artma hızına sahipse oradan fotonlar oluşur. Öyleyse Altus kanunu saniyede 300 bin kilometrenin altındaki bütün hızlardır. Ve kinetik enerjiyle bir maddeye itiş enerjisi vermekle o noktaya hiçbir zaman ulaşamazsınız. O noktaya ulaşabilmeniz için maddenin kendi içindeki enerjiyi kullanmanız lazım. Eğer bir gama fotonunu bir kurşun duvara vurdurursanız ne olur? Gama fotonu
parçalanır. Bir elektronla bir karşıt elektrona ayrışır. Birleşmelerinde nasıl bir eksen teşkil ederek ikisinin birleşme açısından açısının ortalaması üzerinden hareket haline geçerse elektron, ayrıştıkları zaman da iki zıt kuvvet birbirine iteceği için lineer olarak ayrılırlar, doğrusal olarak ayrılırlar ve 180 derecelik bir açıyla ayrılırlar. Yani 180 derecelik bir ayrılma, bu derece hiç değişmez. Tepki, iki tarafın da birbirine itmesidir. Son derece dengeli bir tepki ve 180 derecelik bir açıyla birbirinden ayrılırlar. Birisi elektrondur, gözlenmeye devam eder. Öteki karşıt elektrondur. Ayrılma sırasındaki enerji kaybı sebebiyle karşıt elektron parıldar. O zaman gözlenir. Sonra parıltması kaybolur ve onu gözleyemezsiniz. Ama elektron gözlenmeye devam edebilir. Parçacık özelliğini muhafaza eder. Ama diğeri karşıt elektron bu aleme ait değildir. Bu aleme ait olmadığı için onu gözleyemezsiniz. Şimdi fotonun bir elektronla bir karşıt elektrondan oluştuğunu bilmeyen bizim zavallı ilim alemimiz bu olayı çift foton olayı olarak değerlendiriyor. Yani foton ikiye bölünmüş, iki tane foton oluşmuş. Ama bu foton nasıl bir foton ki birisi kayboluyor. Ötekini de tetkik ettikleri zaman burasını söylemiyorlar. Ama bir elektronla karşılaşıyorlar. Einstein fotonların parçacık özelliğini keşfetti. Ama ne olduğunu anlayamadan bu dünyadan gitti. Anlayabilseydi dünyada çok şey değişmiş olurdu diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda ortada bir sonuç var. Karşıt elektronlar, elektronlar. İşte burada bir büyük hakikati, bir ispat vasıtasını ortaya koymak istiyorum. Şimdi bir foton, yüz üzerinden yüzle tespit edilmiş ki ağırlıksız. Bütün fotonların ağırlığı sıfırdır. Ama foton onların deyimine göre ikiye ayrılınca elektron ağırlığında bir şey çıkıyor, izlenebiliyor. Ama ikinci bir parça daha var. O da gidiyor. O zaman acaba diyorlar Lavoisier kanunu yok mu oldu? Hiçbir şey yoktan var olmaz, var olan da yok olmaz. İyi de sıfır ağırlıklı olan bir parçacıktan, sıfır ağırlıklı olan bir fotondan bir şey çıkıyor ortaya. Bir elektron çıkıyor ve elektronun ağırlığı var. Sıfırın artı elektron haline, artı ağırlıklı bir nesne haline gelmesi için onun kadar negatif değer söz konusudur. Yani tek başına

0: bir çift foton olayı dedikleri, aslında sadece bir fotonun parçalanıp elektron ve karşıt elektrona ayrılması olayı insanları bir açmaza götürüyor. Sevgili kardeşlerim, işte bizim atom konusundaki bütün bu bilgileri edinmemizin sebebi odur ki bir kardeşimiz bu konuda bilgi edinmek istediğini söyledi. Çift foton olayının çözümü bulunamıyormuş. Biz de kabul ettik talebi. Sonra da sorduk. Aylarca bize Allah-u Teala nükleer fiziği öğretti. Hayır, biz bir fizikçi değiliz. Hiç olmadık. Ama o öğrettiği zaman oluyor. Ve biz kesin olarak biliyoruz ki bütün fotonlar ağırlıksızdır ve bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. İki tane foton ayrılmaz. Ayrıldığı nesnelerden birinin elektron olduğu da belliyse, o zaman karşıt elektronların var olduğunu, ağırlıklarının negatif olduğunu kabul etmeyenlerin bize verebilecek cevabı kalmıyor. Ve kaçıyorlar. Fellik fellik, bucak bucak kaçıyorlar bizden. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan din adamlarının bilmediği şeyleri onlara anlatmakla vazifeliyiz. Bir taraftan da ilim adamlarının bilmediği şeyleri onlara anlatmakla vazifeliyiz. Ve bunlar daha üst boyutta ışık hızının ötesindeki hızlara ulaşıyor. O konuda ise zamanımızın bilim adamları hiçbir şey bilmiyor. Çünkü hızın ışık hızına dahi ulaşabileceğini kabul etmiyorlar. Yani kinetik enerjiyle hareketi sağlayacakları için ışık hızını aşabileceğini hiç sanmıyorlar. Gerçekten eğer itiş enerjisiyle bir nesneyi hızlandırmak istiyorsanız ışık hızını asla aşamazsınız. Ama maddenin içindeki gücü kullanırsanız o zaman aşabilirsiniz. İşte dünya üzerinde değil ama kainattaki gezegenler arası yolculuklar o UFO'larla yapılıyor. Ve onlardaki esas budur. Gene maddenin kendi içindeki enerjiyi ışık hızının çok ötesinde bir hızla kullanma. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında bütün insanlar için hep en güzele ulaşmak söz konusu. En güzel Allah'ın öğrettikleridir. Allah'ın bize verdiği ilmi dünya üzerindekiler henüz bilmiyor. Ama o ilim ışık hızından daha hızlı hava gemilerini yapabilecek bir ilim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilmin sahibi biz değiliz. İlmin sahibi Allah'tır. Biz bütün bu Allah'ın bize öğrettiklerini, belki küçük bir kesimi sırdır, onları söylemeyiz. Ama onun ötesindekileri yayınlamak istedik. Bilim ve Teknik dergisinde bizim delillerimizi gördükleri zaman dediler ki sizin bütün delilleriniz Kur'an. Biz bunu ilim saymayız. Hele hele karşıt elektronlar negatif ağırlık mı taşıyor dedin? Asla söylediklerini kabul etmeyiz diye filmi bitirdiler. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir aşağılık duygusu ki bizimkiler Batı'ya hayran. Aman Batı ne diyorsa odur söz konusu olan. Hayır, Batı'ya biz öğreteceğiz. Onların bize öğretebilecekleri bir şey yok bu konuda. Biz onlara öğreteceğiz. Nasıl? Bundan yüzyıllarca evvel el-Cabir matematiğe negatif değerleri koymuşsa, biz de fiziğin içine negatif ağırlıkları koyacağız. Bu çağ bizim çağımız. Her ne kadar bizim zavallı alimlerimiz bizi dikkate alabilecek olan bir kapasiteye sahip değillerse de, dünya için olay öyle değil. Ama biz başkalarına bu açıklamaları yapmak için yetki almadık. Allah-u Teala bugüne kadar bize böyle bir emir vermedi. Yabancılara bunları göstermemizi. Hayır. Ama o çağ gelmiştir sevgili kardeşlerim. Negatif ağırlıkların bu alemde varlığını ispat etmek, o bizim işimiz. O görev bizim işimiz. Ama ne zaman ispat ederiz? O konuda bilgi sahibi değiliz. Allah Teala ne zaman izin verirse, ne zaman uygun görürse emrini verir, biz gereğini yaparız. Ne zaman onu kullan derse gene gereğini yaparız. Ama o emir vermedikçe bunlar gerçekleşmez. Başka birilerinin de bu bilgiye sahip olabileceğini hiç mi hiç sanmıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir ikinci, iki numaralı atom dersi inşallah burada tamamlanıyor. Biz bir atom fizikçisi değiliz. Ama atom fiziğini atom fizikçilerinin bilmediği kadar biliriz. Bunu bir övünme meselesi olarak mı düşünüyorsunuz? Hayır sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'ın bu naçiz kuluna neleri nimet olarak verdiğini sizlere açıkladık. Biz hiçbir şeyin sahibi değiliz. Onun tarafından öğretildik. Ve dünya henüz size söylediğim birçok şeyin mahiyetini bilmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü kanunları bilmiyorlar. Yarım ağırlıklar kanunu bilinmiyor. Karşıt elektronların ağırlığının negatif olduğu bilinmiyor. Ve dünya henüz fiziğin ötesine geçebilecek olan özelliğin sahibi değil. Kanunlar bilinmezse hiçbir zaman ulaşamazlar. Ama merak edenler olacaktır onlardan. O zaman biz soracağız Allah-u Teala'ya, ilmi ne kadar verelim? Sevgili kardeşlerim, bu ilmin ötesi ışık hızının ötesidir ve herkese verilmez. Onun büyük bir kuvvet olan o sistemin sadece Allah için kullanılması söz konusu olur. İhanet etmeyecek olan insanlar söz konusu olacak. Ve adaletle kullanmak söz konusu olacak Allah'ın emirleri istikametinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir yeni dersimiz daha inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması konusunda dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillah. Bütün aleyhim ve alim mahtubi aleyhim ve alim. Amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir zikir sohbeti yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere. Bugünkü, bu akşamki konumuz kaza ve kader. Kaza nedir? Kader nedir? Böyle bir şey için iradelerden bahsederek devreye girmemiz lazım. Üç tür iradeden bahsediyor Allah Teala. İlahi irade, Allah'ın iradesi. Külli irade, adına kısaca sünnetullah denen, kainatı her zerresiyle kontrolü altında tutan bir ilahi bilgisayar sistemi. Her yağmur damlasını oluşturan, aşağı kadar indiren, birbirine değmeden toprağa ulaşmalarını sağlayan nizam. Her kar tanesini farklı hüviyette yaratan nizam. Sünnetullah. Toprağa attığınız tohumu bitkiye çeviren kontrol mekanizması. Ozon tabakasını dizayn eden, klorofil özümlemesiyle, fotosentez yoluyla bitkilere karbonhidratları sağlayan sistem. Bir muhteşem dizayn.

olayı yapmıştır. Kişisel irade, yani bir başka adıyla cüz'i irade, ferde ait olan irade, bir şeyi yapmayı dilemiştir, onu gerçekleştirmiştir. Bunun adına kaza diyor Kur'an-ı Kerim. Bir hususu kaza etmek, vücuda getirmek, oluşturmak. Burada bir açıklama yapmak mecburiyetini net olarak hissediyoruz. Kaza deyince otobüs kazası, tren kazası gibi bir şey sanmayın. Orada kaza kelimesini tamamen farklı bir manada biz insanlar kullanıyoruz. Nasıl evliya kelimesini, ki bu kelime veli kelimesinin, dost kelimesinin çoğuludur. Evliya kelimesini nasıl tekil olarak kullanıyor da Allah dostu manasına bir mana veriyorsa kendisine, ama lügat manası veliler demekse, dostlar demekse, biz gene de onu tekil olarak kullanıyorsak, yanlış bir kullanım ama artık oturmuş, girmiş lisanımıza. Her şey yerli yerine oturmuş. Onu gramatikal açıdan çoğul da olsa biz tekil olarak kullanıyoruz. Hacı Bayram Veli mi? Aa, o diyoruz evliyadır. Hacı Bektaş Veli de evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi de evliyadır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de evliyadır. Hani şu, biz uzayı Tilla'nın sokaklarından daha iyi biliriz diyen zat. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizaynda biz otobüs kazası dediğimiz zaman tam kaza kelimesinin tam tersi bir mefhumu anlatmış oluyoruz. Yani kişisel iradenin dışında bir olay, kasten oluşmuyor, isteyerek oluşmuyor ve bunun adı kaza oluyor. Oysaki Kur'an'daki kaza, bu kaza değil. Kaymakamlık hüviyetindeki bir beldeyi ifade eden manada da kaza değil. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir otobüs kazası olmuş dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bir otobüste otobüs kaza geçirmiş. Yani şoför o olayı isteyerek gerçekleştirmemiş. Tamamen iradesinin dışında, o kendine düşen bütün dikkat ve ihtimamı sarf ettiği halde bir kaza olmuş. Otobüs başka bir otobüsle çarpışmış, bir kamyonla çarpışmış veya bir elektrik direğine çarpmış veya uçurumdan aşağı düşmüş. Ama şoför kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı göstermesine rağmen onun iradesinin dışında bu olay cereyan etmiş. Mesela gecenin saat 3'ünde uykusu gelmiş şoförün. Otobüsü kullanmaya da kararlı ama yenilmiş uykuya. Uyuyakalınca da otobüs devrilmiş. Burada o şoför bilerek isteyerek kazayı vücuda getirmiyor. Kendisi de yaralıyor zaten. Ama kaza dediğimiz olay vücuda geliyor. Bu halk arasındaki kaza tabiri. Yani bilerek, isteyerek iradi yapının vücuda getireceği bir olay değil. Tam onun tersi, irade dışı bir olay. İstenmeyen ama başa gelen bir olay. Kişinin iradesi tahtında olmayan, iradesini aşan bir konu. Öyleyse pek çok şey var ki biz onları yanlış algılamışız ama dinimize öyle girmiş. Öyleyse otobüs kazası, tren kazası dediğimiz zaman bu kazalar iradi yapının tamamen dışında vücut bulan, istenmediği halde başımıza gelen olaydır.

Kur'an manasıyla kaza değildir, kaderdir. Öyleyse kaza kelimesi aynı zamanda yargı istikametinde de kullanılır. Kazai kuvvet, teşrii kuvvet, icraî kuvvet, devlet hükümranlığının üç ayrı hüviyetini ifade eder. Kazai kuvvet, mahkemeler, adalet müessesesi, icraî kuvvet, iktidar, parlamentonun hükümete dönüşen kesimi. Parlamento üyelerinin bir kısmı iktidarı kazanır. Onların aralarından hükümet üyeleri seçilir. Bunlar icraî kesimdir. Teşrii kuvvetse kanunları koyan kuvvet. Öyleyse teşrii kuvvet, kazai kuvvet ve icraî kuvvet üç ayrı hüviyet oluşturuyor. Devlet idaresinin temel fonksiyonları bunlar. Orada da kaza adalet mekanizmasını ifade ediyor. Yani mahkemeler kazai kuvvetin standartları, parlamento kanunu koyar ama uygulamak, kanunu adalet açısından uygulamak kazai kuvvetin işidir. Meclis teşrii kuvveti temsil eder, kanunu koyar, kanun vaz eder. Uygulanması gereken hükümleri vaz eder. Şer'i hükümler. Uygulanan hükümler manasına kullanılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte kaza dediğimiz zaman ne mahkeme ve yargıyı muhtevasını alıyor bizim kaza dediğimiz şey, ne de bir vilayetten daha küçük bir idari bölgeyi bünyesine alıyor, ne de otobüs kazası gibi irade dışı bir dizaynı alıyor. Biz Kur'an'daki adıyla kazadan bahsediyoruz. Kaza, bir kişinin kendi iradesiyle bilerek, isteyerek vücuda getirdiği her olayın adıdır. Olay gerçekleşir, gerçekleştiği zaman olay kaza edilmiştir. Düşünce, talebin sahibidir. İradi yapı, talebi gerçekleştirdiği zaman talep kaza edilmiştir. Talep gerçekleşmiştir. Öyleyse Allah Teala diyor ki, biz sizin de emrinize aklı verdik. Akıl bir sonsuz müessesedir. Herkes ondan eşit miktarda en üst seviyede kullanmak hakkının sahibidir. Ama aklı kuvveden fiile sokacak olan sistem beyindir. Akıl herkese eşit seviyede ulaşır. Ama herkesin beyni kendisine kumanda eden aklı farklı konularda ve farklı ölçülerde, her konuda da farklı ölçüde gerçekleştirir. Bu sebeple zeki insanlar vardır, aptal insanlar vardır, akıllı insanlar vardır, geri zekalı insanlar vardır. Bunlar aslında aklı, akılları çok olan veya az olan insanlar değil.
akıl herkese eşit seviyede ulaşır. Bir çeşme akıyor, herkese eşit seviyede geliyor çeşme, ama kişi o çeşmeden ne kadar su içebilirse o kadarını içebilir. Herkesin beyin yapısı, anne ve baba kromozomlarının yarı yarı bölünmesiyle oluşur ve her seferinde farklı bir ortam insan vücudunu oluşturur, insan beynini oluşturur. Bu beyin, insan beyni, Allah'ın bütün insanları faydalandırdığı aklı kendi kapasitesi, kendi yapabilirliği ölçüsünde kullanabilir. Herkesin beyni her açıdan farklılıklar gösterir başka insanlara göre. Bu sebeple söylediğimiz gibi akıllı insanlar, akılsız insanlar, zeki insanlar, aptal insanlar, kurnaz insanlar, budala insanlar gibi tabirler kullanılır. Aslında hepsinin de aklı birbirine eşittir. Ama aklın beyni kullanabilme kapasitesi, beyni kullanabilme imkanı beyinle hudutludur. Bu sebeple farklı insanlar var sevgili kardeşlerim. Şimdi biz insanlar olayları yaşarız. Olayları yaşadığımız zaman iki tane alternatif oluşur. Derecat kazanmak veya derecat kaybetmek. Eğer Allah'ın emrettiği bir fiili gerçekleştirmişsek, Allah namaz kılın diyor, sabah namazını eda etmişsek, yerine getirmişsek, kaza kelimesinin bir başka anlamı da burada tahakkuk ediyor. Namazlar vaktinde kılınıyorsa bunun adı namazın eda edilmesidir. Ödenmesidir, yerine getirilmesidir. Ama o namazı, sabah namazını imsakla güneş doğması arasındaki sürede kılamamışız. Şu veya bu sebeple. Kılamadıysak onu bu saatten sonra öğlene kadar olan zamanda da kılabiliriz. Öğlen namazının girdiği dakikaya kadar kılabiliriz. Bu devrede kıldığımız zaman da adı gene edadır. Yani namazı eda ediyoruz. Henüz kaza etmiyoruz. Ne zaman ki öğle namazının vakti girer, sabah namazını imsakla güneş doğuşu arasındaki zamanda kılamamışız, ondan sonra da öğleye kadar olan geçen zamanda da kılamamışız, öğlenin vakti girmiş, ondan sonra sabah namazı kılıyoruz. Burada eda kelimesi kullanılamaz artık. Sabah namazının kazasını kılmak mecburiyetindeyiz. İşte burada farklı bir olay söz konusu. Onun da adı kaza. Kaza yerine getirmek demek aslında. Uygulamak demek, iradenin talep ettiği şeyi gerçekleştirmek demek. Ama buradaki kaza, vaktinde kılınamamış bir namazın vaktinden sonra kaza edilmesidir. Dikkat edin ki eda ile kaza arasında farklılık vardır. Vaktinde kılınan bir namaz eda edilmiştir. Vaktinde kılınamadıysa, yeni bir vakit girmişse, o vakitte kılınıyorsa, o namaz eda edilemez, kaza edilecektir. Öyleyse bu da farklı bir kaza kelimesinin tatbikatı. Öyleyse yaptığımız fiiller veya
yaşadığımız olaylar ayrı isimler alır. Biz kendi irademizle hangi fiili işlersek işleyelim, bunun adı kazadır. Kendi irademizle işlediğimiz bütün olaylar kaza adını alır. Kur'an-ı Kerim statüsünde kazanın yegane manası budur. Yani kaza kader açısından bakıyorsak olaya, kaza kendi irademizle gerçekleştirdiğimiz bütün olaylardır. Eğer yine Kur'an-ı Kerim statüsünde kazayı namazın vaktinde kılınıp kılınmaması açısından inceliyorsak, o zaman kaza edilen namaz o vakitte kılınamayıp da ondan sonraki yeni bir vaktin girmesi söz konusu olduktan sonra, sonraki vakitte evvelki vakitler için kılınan namazın adı o namazın kaza edilmesi şeklinde telaffuz edilir. Ama kazanın gerçek anlamı kaza etmek, yani bir olayı gerçekleştirmek, irade yapının talebini realize etmek, oluşturmak, vücuda getirmek, gerçekleştirmek. Öyleyse kendi irademizle yaptığımız her olay kazadır. Tekrar edelim ki otobüs kazasıyla, tren kazasıyla tamamen ters istikamette bir Kur'an hakikatiyle karşı karşıyayız. Ve büyük çoğunluk öyle kullandığı için tren kazası, otobüs kazası diye, biz de Türkçemizde irademizin dışında olan o olaya kaza diyoruz. Oysa ki Kur'an'da fiiller, ef'al, fiiller çevresinde, çerçevesi içerisinde olayları aldığımız zaman, gerçekleştirmek istediğimiz ve gerçekleştirdiğimiz her olay bizim için kaza edilmiştir. Peki, kader nedir? Bizim tesir aldığımız ama bizim cüz'i irademizin devreye girmeden bizim üzerimizde vücuda gelen ve bizim tesir aldığımız bir olay bizim için kaderdir. Başka birisinin bize yaptığı bir iyilik, bize yaptığı bir kötülük, bizim üzerimizde tesir vücuda getiren hangi tür olursa olsun her olay bizim için kaderdir. Öyleyse kader müessesesine baktığımız zaman en az iki irade söz konusudur. Birinci irade, olayı vücuda getiren iradedir, kaza eden iradedir. İkinci irade, olayın üzerinde vücuda geldiği, olayın tesirinin oluştuğu iradedir. Bu ikinci iradedir. Olaydan tesir alan irade. Öyleyse, olaydan tesir alan irade için olay bir kaderdir. Olayı vücuda getiren irade için olay kazadır. Öyleyse kaderin bu deriz, alnımın karayazısı deriz, alnımıza yazılmış deriz. Aslında çok ilginç bir ifade, alnımıza yazılmış ifadesi. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kainat tam bir insan vücudu şeklindedir. Cinsiyetsiz bir erkek vücudu, insan vücudu düşünün. O vücut kainatı ifade eder. Yani her biriniz ayrı bir kainatsınız. Evet, elektron noktasına kadar ulaştığınızda bir kainatla karşılaşacaksınız. Düşününüz ki bir tek elektronunuzda
bir hidrojen atomu düşündüğümüz zaman bir tek elektronumuzun 3676 tanesi bir araya gelmiştir. 3675 tane de 3675 tanesi bir araya gelmiştir. Bunlar 3676 tane karşıt elektronla birleşmiştir. Bir proton oluşmuştur. 3675 tane elektron, 3676 tane karşıt elektron bir proton oluşturur. Çevrede dönen bir elektronla beraber denge kurulur. 3676. elektron çevrede döner ve proton içinde zaten 3676 tane karşıt elektron vardır. Bütün sistemlerde, bütün elementlerde elektron ve karşıt elektron dengesi mutlaka korunmuştur. Ne kadar elektron varsa aynı sayıda karşıt elektron bütünü oluşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Olaylar diyoruz. Nasıl olaylar? Gecenin saat 3'ü. Karanlık etraf. Adam tabancasını hazırlamış, köşe başında bekliyor. Tamamen adam öldürmeye karar vermiş. İradi yapısı başka birini öldürmek için hazır. Ve de oradan o saatte geçeceğini biliyor. Geçerken çekiyor tabancasını. İçindeki 6 kurşunu da kalbine boşaltıyor. Ve orada o kişiyi öldürüyor. Öldüren kişi için olayı vücuda getiren irade, bu olay bir kazadır. Bir kaza etme işlemi tamamlanmıştır. Bilerek, isteyerek, taammüden iradi yapının bütünlüğüyle bir cinayet işlenmiştir. Cinayeti işleyen kişi için bu olay bir kazadır. Kaza deyince Kur'an-ı Kerim'deki kaza ifadesinden bahsediyoruz. Yani düşünce platformunda düşünülmüş, tasarlanmış ve bilerek, isteyerek, taammüden kasıtlı olarak o kişi öldürülmüştür. Kişinin kafasındaki kuvve standartları, yani düşünce standartları fiiliyata geçmemiş olan düşünce, o da kiramen kerateme melekleri tarafından filme alınıyor. O düşünce ile vücuda gelen olay birbirinin aynı. Düşüncesinde kişi tasarlıyor. Nereye gidecek? Nerede pusu kuracak? Nasıl öldürecek? Bütün statüyü hazırlıyor. Ve o kişiyi tam o düşündüğü saatte yakalıyor orada. Kurşunları boşaltıyor üzerine ve öldürüyor. Ve öldüren kişi için bu bir kaza işlemidir. Kuvve platformundaki, düşünce platformundaki hususu fiile tahvil etmiştir. Fiile dönüştürmüştür. Ve fiil tamamlanmıştır. Yani düşüncede tasarlanan şey kaza edilmiştir, gerçekleşmiştir. İşte bu bir cinayeti işleyen kişi için bu bir kazadır. Ölen kişi için nedir? Ölen kişi kendi iradesiyle mi ölmüştür? Hayır. O her akşamki yolundan evine dönüyordu. Dönerken yolda birisi, onu öldürmek isteyen birisi onu öldürdü.
O öldü ve ölme fiili kendisine ait olan bir fiil değil. Fiil katil tarafından kaza edildi. Yani gerçekleştirildi. Düşünce platformundan fiiliyat platformuna sokuldu. Kuvveden fiile dönüştü. Ve Kiramen Katib'in melekleri o kişinin öldürmeyi nasıl planladığını da filme aldılar. Öldürmenin gerçekleşmesini de fiile aldılar. Hayatımızın filminin derecelendirme sistemi mizan adı verilen bir müessese ile gerçekleşir. Öyle bir elektronik sistemdir ki kainatta mevcut olabilecek olan bütün suçlar, bütün davranış biçimleri mizanın bu elektronik sistemin içindedir. Ve taammüt miktarına göre ayrı ayrı dereceler adaletsizliğe en ufak bir imkan bırakmayacak kadar en ince standartlarda dizayn edilmiştir. Ve taammüt miktarı o kişinin düşünceleri de filme alındığı için net olarak bellidir. Mizan hem onu görür, düşünceleri, hem de fiili görür. Ve kendi şaşmaz ölçüleri içinde milyarda bir bile hata ihtimali olmaksızın taammüdün %100'ü üzerinden, taammüt miktarının tam anlamıyla miktarı üzerinden hükme gider. Bu, öldüren kişinin kaybedeceği derecatı ifade eder. Bu derecatı kırmızı rakamlarla o kişinin amel defterinde sol tarafa mizan kaydeder. Ama aynı zamanda öldürülen kişinin de amel defterinin sağ tarafına aynı rakam yeşil rakamlarla yazılır. Öldürülen kişi eğer haksız bir şekilde, %100 haksız bir şekilde öldürüldüyse, o taammüdün o miktar üzerinden derecat alır, aynı miktar derecatı diğeri kaybeder. Ve böylece birinin kaybettiği derecat diğeri tarafından kazanılır. Şimdi burada derecat sistemi devreye giriyor. Adaletin Allah katındaki uygulamasından bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar ya cehenneme giderler ya da cennete giderler. Sadece iki grup insan yaşar. Üçüncü bir grup söz konusu değildir. Bütün insanlar cehennemle cennet arasında dağıtılacaktır. İkisinin dışında kalan insan olmayacaktır. Ya cehenneme gidecektir insanlar ya da cennete, ama cennet ve cehennemdeki insanların toplamı yaşamış olan bütün insanların toplamına eşittir. Öyleyse bir insanın cennete girmesini temin eden faktör, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması hali. Cehenneme girmesine sebebiyet veren şey ise kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden az olması hali. Öyleyse kimin kazandığı dereceler azsa kaybettiklerinden, onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler çoksa kaybettiklerinden, onun gideceği yer de Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala'nın şaşmaz adaleti, Kiramen Katib'in melekleri, ki bunlardan birisi sürücüdür, yani kameraman, diğeri de şahittir. Yani kameramanın da hatasız olduğuna,
kiramen katibin meleklerinin düşünceyi tam olarak çektiklerine, filme aldıklarına ve mizanın da o düşünce platformunu da dikkate almak suretiyle fiilin milyarda bir bile yanlışlığına sebebiyet vermeyecek en doğru derecelendirmesinin yapıldığına mizan şahitlik eder. Mizanın oraya koyduğu derecat milyarda bir bile hata payına müsait değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir sonuçla karşı karşıyayız. Nasıl o gün mizan bu dereceyi o kişinin amel defterine, katilin amel defterine de, maktulün amel defterine de kaydetmişse, katilin yani öldürenin amel defterine kırmızı rakamlarla sol tarafa, maktulün katledenin amel defterine kırmızı rakamlarla, affedersiniz yeşil rakamlarla amel defterinin sağ tarafına yazılması söz konusudur. Birinin kaybettiği derecatı öbür taraf kazanmıştır. Şimdi burada amellerle dereceleri karşılaştırmak söz konusudur. O kişinin fiiline taahhüt miktarını da tam olarak hesaplamak suretiyle karşılık verilmesi lazım gelen negatif dereceler, katilin taahhüden işlediği cinayetin karşılığında ona verilmesi gereken negatif dereceler şaşmaz bir teraziyle taahhüt miktarına göre %100 doğru olarak, milyarda milyar doğru olarak o kişinin amel defterine yazılır. Katilin amel defterine kaybettiği dereceler olarak, maktulün amel defterine kazandığı dereceler olarak kaydedilir. Allah'ın indindeki eşitlik sağlanmıştır. Kişi ölmüştür ama öldürülerek ölmüştür. Öyleyse onu öldüren kişinin kaybettiği derecatı kazanma hakkı doğmuştur. O kişinin amel defterine bu rakam yazılır. İşlenen fiille kaybedilen derecat birbirine Allah'ın katında eşittir. Allah'ınsa bir adı el-adildir. Adaletin kainattaki en üstün temsilcisidir. Şaşması mümkün olmayan bir adalet sistemiyle hükmeder. Bir adı da el-haktır. Hak biliyorsunuz sübjektiftir. Enfüsidir. Adalet ise objektiftir, afakidir. Yani adalet insanlar arasındaki ilişkileri, hak ise herkesin Allah ile olan ilişkilerini ifade eder. Öyleyse Allah'ın adalet müessesesinde öldüren kişinin amel defterine baktığımız zaman onun amel defterinde o öldürdüğü kişiye ait kaybettiği derecatı görmemiz söz konusu olur. Kırmızı rakamlarla sol tarafta, maktulünse, ölen kişininse yeşil rakamlarla sağ tarafta aynı rakamı görürüz. Ne olmuştur? Fiille kaybedilen derecat katil için, fiille ya da neticeye ulaşılan sonuçla kazanılan derecelerde gene birbirine eşittir. Öldürülen kişinin, maktulün amel defterinde adalet yerine gelmiştir. Şimdi anlıyor muyuz acaba sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın neden
Allah hesabı çabuk görendir, Allahü serihül hisab demesinin ardında yatan gerçeği, aynı anda Allah'ın ilahi mahkemesi kararı oluşturmuştur, kararı vermiştir. Milyarda bir bile hata olması mümkün olmayan bir mizan sistemiyle bütün alternatifler değerlendirilerek, kılı kırk yararak bir sonuç çıkmıştır ortaya. Şaşmaz bir adalet ve bir anda tahakkuk eden bir adalet. Aynı anda. Olayın işlendiği an adalet tahakkuk etmiştir Allah-u Teala'nın indinde. Ölen kişi derecat kazanmıştır. Öldüren kişi derecat kaybetmiştir. Bu öldürenin fiiline uygun derecat kaybı, bu ölenin fiiline uygun derecat kazancını ifade eder. Peki bir adam da tabancasını temizliyor, bahçede yapıyor bu işi. Temizlerken silah elinden kayıyor. Navlada da bir tek kurşun var. Bir yere takılan tetik tabancanın ateşlenmesine sebebiyet veriyor. Yoldan geçen hiç haberi olmayan bir kişiyi de öldürüyor. Ölen kişi hayatını kaybetmiştir. O belki yaşasaydı derecat kazanacaktı ve de belki kendini kurtaracaktı. Ama o derecatı kazanamadan gitmiştir. Bir başkası tarafından ölümüne sebebiyet verilmiştir. Burada öldürülmüştür diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Çünkü o kişinin bu konuda kasti yok. Yoldan geçen kişiyi öldürmeyi düşünmüyor. Tabancasını bahçede temizlemek gibi bir büyük yanlışı yapmış. Hiç olması belki de milyonda bir olan bir olay tahakkuk etmiş. Namlı da kurşunu unutması da bir olay. O kurşunun namludan çıkıp diğerinin kalbine ulaşması da bir olay. Birçok unsur bir araya gelmiş ve yoldan geçen bu adamla aralarında hiçbir anlaşmazlık olmayan birisi ölmüştür. Bu kişi gene derecat kaybedecektir. Ama bir katil hükmüyle hükümlenmeyecektir. Taammüden cinayet işlemiş bir insan değildir o. Mizan bütün boyutlarıyla o kişinin düşünceleri de orada kesin olarak göründüğü için o kişinin düşünce platformunda, kuvvet platformunda yoldan geçen kişinin öldürülmesi konusunda hiçbir tasarım mevcut değil. Bu sebeple bu kişi, yani ölüme sebebiyet veren kişi, ihmal, teseyyüp ve tedbirsizlikle derecat kaybeder. Ama öldürme açısından bir taammüt unsuru mevcut değildir. Gecenin saat 3'ünde yoldan çevirip posu kurup diğer kişiyi tabancasındaki kurşunları boşaltarak öldüren kişiyle bu kişi aynı teraziye konulamaz. Bu kişi için bir kaza işlemi söz konusu değildir. Bilerek isteyerek birisini öldürmemiştir. Ama hani Türkçemizde kullandığımız kaza vücuda gelmiştir. İstemeyerek birinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Dikkatsizliği var, ihmali var, tesebbübü var bu kişinin. Bu sebeple derecat kaybedecektir. O kaybettiği derecat da ölen kişinin amel defterine mutlaka yazılacaktır. Öyleyse burada taammüt yok. Burada bilerek, isteyerek, kasten adam öldürme fiili işlenmemiştir. Bu sebeple kaybedilen derecat, kasten cinayet işleyen bir kişinin kaybettiği derecatla kabili kıyas olamaz. Ondan çok daha aşağıda bir derecat kaybı söz konusudur.
Birinci işlemde, yani cinayet olayında, bilerek, isteyerek, tamiden işlenen cinayet olayında, cinayeti işleyen için bu bir kazadır. Bilerek, isteyerek gerçekleşmiş, kaza edilmiş bir olaydır. Ölen kişi içinse kaderdir. Ölümde hiçbir dahli yoktur ama öldürülmüştür. İkinci olaya geliyoruz. Tabancanın temizlenmesi sırasında öldürülen kişi için bu bir kaderdir. Ölen kişi her zaman öldürülmüşse başka birisi tarafından, yani kendi iradesinin dışında bir sebeple ölmüşse, mutlaka onun için bir kaderdir bu. Ama ölüme sebebiyet veren kişiye bakıyoruz, o bunu kasten öldürmemiş. Öyleyse öldüren kişi için de bu bir kaderdir. Kaza değildir. Onun iradesinin mahsulü olarak diğer kişi ölmemiştir. Onun dikkatsizliği sebebiyle ölmüştür. Kasıt yoktur, taammüt yoktur. Bu sebeple bu kişi için kaza unsuru gerçekleşmemiştir. Öyleyse kaza ve kader müesseseleri bu standartlarda anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama Allah Teala da diyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık diyor. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Gördük ki kaderin oluşması için mutlaka iki irade gerekli. Bir, fiile sebebiyet veren, fiili kaza eden, gerçekleştiren kişi. İki, kadere kurban olan kişi. Yani kendi iradesinin dışında bir irade tarafından hayatına son verilen kişi. Öyleyse kendi iradesinin dışında bir olayla kişi hangi tesir alırsa alsın, bu onun için bir kaderdir. Şimdi gördük ki kaderde iki kişi var ama talebeler imtihana giriyorlar. Hepsi geçmek ümidiyle imtihana giriyor ve bir kısmı geçiyor, bir kısmı kalıyor. Ama niyetleri hepsinin sınıfı geçmekti. Geçebilenler niyetleriyle nasipleri birbirine eşit olan insanlar. Kabiliyetleri sınıfı geçebilecek bir hüviyet ifade etmiş. Hangi şartlar altında? Elektronik bir sistemde bir üçüncü kişi devreye girmemişse ve verilen rakamsal değerlemeler o kişinin sınıfta kalmasına sebebiyet vermişse, onun niyetiyle nasibi birbirine eşit değildir. İşte neden elektronik sistemi devreye soktuk? Başka bir kişinin devreye girmemesini ifade için kullandık. Devreye girmemiş başka birisi, matematik olarak, otomatik olarak değerlendirilmiş her şey ve sınıfı geçmek üzere imtihana giren bir çocuk sınıfta kalmış. Ama notu gerçekten sınıfta kalacak olan bir not. Niyeti tahakkuk etmemiş. Niyeti nasip olmamış. Niyetiyle nasibi arasında farklılık var. İmtihanı kazanamamış. Çünkü yapabildiği, vücuda getirebildiği sonuç onun sınıfı geçmesine imkan verecek bir sonuç değil. Bu sebeple nasibi niyetinin altında kalmış, hedefe ulaşamamış. Çünkü kişi ehil değil. İmtihanı kazanmak için ehliyeti yok. Yeterli olmamış bilgisi ve sınıfta kalmış. Bu bir
niyet ve nasip meselesidir. Bir tek kişi var. Ama bu çocuk imtihana girmiş ya da başka bir çocuk imtihana girmiş, notları sınıfta kalacak gibi. Ama bir öğretmen de, o çocuğu seven bir öğretmen, onun notlarını arttırmış ve de sınıfı geçmesine sebebiyet vermiş. Bu kişinin niyetiyle nasibi birbirinden farklı mı diyeceğiz? Hayır. Niyetiyle kaderi burada karşılaştırmak mecburiyetindeyiz. Çünkü ikinci bir irade devreye girdi. İkinci bir irade devreye girmişse, o irade sebebiyle bizim üzerimizde bir tesir oluşuyorsa, bunun adı kaderdir. Burada kader vardır artık. Başka bir irade vasıtasıyla sınıfından geçen bu çocuk, niyeti sınıfı geçmekti, nasibi de sınıfı geçmek oldu diyebilir miyiz? Hayır. Niyeti sınıfı geçmekti, kaderi sınıfı geçmek oldu. Öyleyse burada niyetle nasibi karşılaştıramıyoruz çünkü kader oluşmuştur burada. Tersi olduğunu düşünün. Çocuk geçecek not almıştı. Öğretmenlerden birisi çocuğun notunu indirdi ve sınıf geçecek olan bu çocuk sınıfta kaldı. Niyetiyle nasibi birbirine eşit değil. Onun liyakatsizliği sebebiyle mi? Hayır, liyakatsizliği sebebiyle olmadığı için, başka birisi devreye girdiği için niyetiyle kaderi eşit olmadı. Niyeti sınıfı geçmekti. Sınıfı geçecek olan bir hüviyet kazanmasına rağmen onun kaderi, başka birinin devre girmesiyle oluşan kader, onun sınıfta kalmasına sebebiyet verdi. Geçemeyecek olan bir çocuğun sınıf geçmesi halinde, geçecek olan bir çocuğun sınıfta kalması halinde kader oluşturur. Bir yabancı el, bir başka irade devreye girmiştir. Öyleyse nasibin gerçek anlamda oluşması söz konusuysa, sınıfta kalan kişi kendi iradesiyle, bilgisiyle imtihana girip, başka hiçbir yabancı devreye girmeden elektronik sistemlerle incelenmiş ve bu çocuk sınıfta kalmışsa, nasibiyle niyeti eşit değildir. Bu çocuk sınıfta kalmıştır ama burada niyetle nasip var. Eğer aksi söz konusuysa, kişi, bu çocuk ehil olmuş da dereceleri tutturmuş, sınıfını geçmişse ve bir adaletsizlik vücuda gelmemişse, o zaman da niyetiyle nasibi gene bir sonuca gider. Birincide niyetiyle nasibi eşit değildir. Çünkü bu çocuğun muktesebatı, sahip olduğu ilim onun sınıfı geçmesine imkan vermiyor. Yani sahip olduğu şeyler, yeteneği niyeti sınıfı geçmek olduğu halde yeteneği müsait olmadığı için sınıfta kalmıştır. Niyetle nasip birbirine eşit olmamıştır. Kişinin yetersizliği sebebiyle. Öyleyse burada niyetle nasip vardır. Gene elektronik sistemlere yapılan bir sistemde bir çocuk imtihana girmiş, kazanacak not almış ve elektronik sistemlerde aynı rakamı çıkarmışlar ortaya ve çocuk sınıfını geçmişse niyetiyle nasibi eşit olmuştur. O kişi niyet ettiği şeye, hedefe ulaşmıştır.
nasibi tahakkuk etmiştir niyetine paralel olarak. O kişinin muktesebatı buna imkan verdiği için. Dikkat edin ki kader sebebiyle derecat kazanabilirsiniz. Birisi size bir kötülük ederse bu sizin için bir kaderdir. Ama bu kaderin karşılığında derecat kazanırsınız. Kötülük eden derecat kaybeder. Ama sizin amel defterinize derecat kazancı olarak girer. Ama kader sebebiyle derecat kaybedemezsiniz. Kimler size ne kadar iyilik yaparlarsa yapsınlar, onlar derecat kazanırlar size yaptıkları iyilik sebebiyle. Siz de onların size yaptıkları iyilik sebebiyle faydasını yaşarsınız onun. Ama size iyilik yapıldı diye derecat kaybetmezsiniz. Öyleyse kader kimseye derecat kaybettirmez. Ama kader derecat kazandırabilir. Nasip ise hem derecat kaybettirebilir, hem derecat kaza ise hem derecat kazandırabilir, hem derecat kaybettirebilir. Pozitif amelleriniz sebebiyle derecat kazanırsınız, negatif amelleriniz sebebiyle derecat kaybedersiniz. İşte niyetle nasip ilişkisinde de ikinci bir kişi olmadığı için kişi derecat kaybedebilir de niyetiyle nasibi arasındaki ilişkiyi kurduğunda bu kişi derecat kaybedebilir veya derecat kazanabilir. Fiili vücuda getiren kendisidir. Kendi iradesi devrede olduğu için bu irade ona derecat kazandırabilir, bu irade ona derecat kaybettirebilir. Öyleyse niyette derecat kazanmak da vardır, derecat kaybetmek de vardır. Ama kaderde derecat kazanmak vardır, derecat kaybetmek yoktur. Öyleyse buradaki muhtevayı yerli yerine tam olarak oturtmamız lazım. Görüyorsunuz ki kader, kaza ve niyetle nasip birbirinden farklı şeyler. Öyleyse asıl olan Kur'an'ın öğretisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın emrinde gene beraber bir saati tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi, ama hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: olmuyor.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi ama hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek gene mutluluk üzere beraber olalım diyorum. Ne dersiniz? Mutlu olma. Herkesin mutlu olmak için can attığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Öyle paraların içinde yüzen insanları mutlu zannetmeyin sevgili kardeşlerim. Belki birçok insanın en büyük handikapı paradır. Ama şunu bilsinler ki o kardeşlerim, para mutluluğun sebebi değildir. Asli sebep sizde. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Buradan hep mutluluğun Allah'ın koyduğu formülünü veriyoruz size. Mutlu olmanız başkalarını mutlu kılmanıza bağlı. Hangi ölçüde bunu yapabilirseniz o kadar mutlu olabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte sizlerle beraberiz. Hadi gelin beraberce bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Allah'ın yolunda bir olalım, beraber olalım. Kalp kalbe olalım, gönül gönüle olalım. Can dostu olalım. Birçok insan o ulaşamadığı, erişemediği mutluluğu çok uzaklarda bir şey olarak düşünür. Herkese göre farklı bir mutluluk vasıtası vardır ya da sebebi vardır. Eşiyle geçinemeyen bir aile üyesi, karı veya koca, eşiyle, eşi kendisine iyi davrandığı zaman mutlu olacağını zanneder. Bilmez ki öyle olsa bile nefs başka sebeplerden onu gene huzursuz etmeye devam edecektir. Her zaman sizi mutsuz edecek, huzursuz edecek sebepler oluşacaktır. Daimi zikre ulaşmadıkça. Sonsuz mutluluğun arkasında daimi zikir var. Ne zaman hep Allah'ı zikrediyorsanız, o zaman kalbinizin içi Allah'ın nurlarıyla doludur. Afetlerin hepsi kalbinizi terk etmiştir. Huy canın yongasıdır derler. Huy çıkmayınca, can çıkmayınca huy çıkmaz derler. Sevgili kardeşlerim, doğru değil. Bir insan ne kadar kötü huylu olursa olsun, zikir yaparken kötü olması mümkün değildir. Her zikir, nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa hepsini kapı dışarı eder. Zikir boyunca size şeytan tasallut edemez. Ne öfke afetiniz, ne kin afetiniz, ne intikam afetiniz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz,

da sizin huzursuz olmanız, mümkün olmanız, mutsuz olmanız mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Allah'ın güzelliklerini insanlar bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için de hep mutsuzlar. Mutluluğun formülünü bilmiyorlar. Bütün sıkıntılar cehaletin arkasına saklanırlar. Cehalet aslında sadece çözümü bilmemektir. Her açıda cehaleti yakalarsınız. Çözümü bilmemek. Neden böyle diyoruz? Hep problemlerimiz mi var da çözümü bilmemek? Evet, hep problemlerimiz var. Hiç kimse gösteremezsiniz. Problemi olmayan bir insan gösteremezsiniz. Kafasında bir sürü tilki dolaşır, kuyrukları birbirine değmeden hep bir takım problemleri çözmek için düşünür insanlar. Mutlaka şu anda hepinizin bir problemi vardır. Hangi standartlarda olursa olsun problem çözülmesi gereken bir düğüm demek. Herkesin hayatında her saniye çoğunlukla başkaları tarafından oluşturulan problemler oluşur. Her zaman vardır. Önemli olan o problemlerin çözümü için yolu bulabilmeniz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? İnsanların çok büyük bir kısmı sonsuz bir labirentte binlerce, on binlerce yolu olan ve birbirine bağdaşmayan bir labirentte yollarını kaybetmiş durumdadırlar. Bunun bir tek sebebi vardır. Kendilerini o labirentten kurtaracak olan, çıkış yolunu bulduracak olan ilme sahip olmamaları. Herkesi alıyoruz devreye. Daimi zikre ulaşmadıkça herkes bu labirentin içindedir. Öyleyse daimi zikre ulaştığınız zaman problemler bitecek mi? Hayır, problemler ömrünüz boyunca hep var olacak. Ama problemlerin sizin üzerinizdeki yükünü Allah-u Teala mutlaka sıfırlayacak. Öyleyse hiçbir devrede çıkışı mümkün olmayan bir labirentte olmayacaksınız. Her zaman ufkunuz Allah'a doğru

öksürüklü bir çıkışa sahip olacak. Her zaman çıkış daima vardır. Allah bütün çözümleri bilir. Ama biz insanlar bilmeyiz. Ne mutlu o insanlara ki Allah'tan tezekkür etmek imkanının sahibi olmuşlardır daimi zikirle. Ne diyor Allah Teala? Senden önce de Resuller, erkekler göndermedik ki onlara vahyetmiş olmayalım. Senden önce de vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Adamlar gönderdik. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Nedir? Zikir ehlinin durumu nedir? Çok açık, çok basit. Allah ile konuşmak, ona sual sormak ve ondan cevap almak imkanının sahipleri. Kim bu insanlar?

Bu insanların hepsi daimi zikrin sahipleri. Ve dünya üzerinde hamdolsun ki yeterli sayıda daimi zikir sahibi insan var. Öyleyse bu insanlar başkalarından farklı mı? Farklı sevgili kardeşlerim. Onlar ulul elbab, onlar muhlis,

Onlar irşat takvasının sahipleri, onlar mürşitler, onlar resuller, onlar her devirde bir tek kişi olmak üzere devrin imamları. Öyleyse muhtevaya bakalım sevgili kardeşlerim. Her şeyin insanlar tarafından özellikle çerçevelerinden çıkarıldığı bir boşlukta yüzüyor dünya. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söyledikleri ne kadar acı bir gerçek ama alimler tarafından devre dışı bırakılmış. En güven duyduğunuz isimlerin açıkladığı tefsirlere bakıyorum sevgili kardeşlerim. Ve korkunç bir hayal sükutu. Dikkat edin, hayal sükutu değil, hayal sükutu, düşmesi demek. Kaç kişi kaldık eskilerden şurada sevgili kardeşlerim? Asıl benliğini, Osmanlılığını kaybetmemiş. Onun için öksürüklerle konumuza hep devam ederiz. Sevgili kardeşlerim, bu can bu tende kaldıkça ne öksürükler ne hastalıklar, hiç merak etmeyin, bizi birbirimizden ayıramaz. Ölüme gelince o da Allah'ın elinde. Öyleyse her açıdan biz onunuz, her şeyimizle, ama aynı zamanda da sizleriniz. Her şeyimizi, zamanımızın her parçasını sizin için kullanırız, sizler için kullanırız. Öyleyse burada bilin ki hepinizi çok seven, hepiniz için yaşayan, sizlerin mutluluğunuz için var olan birileri var. O birilerinden biri işte bu. Sizin içiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne kadar hazin bir tecelli, tefsirler görüyorum sevgili kardeşlerim, mealler görüyorum. Allah'ın söylediklerinden ne kadar uzaklarda, Allah'ın söylediklerinin ne kadar dışında kalmış insanlar. Bu iblisin bu kadar kurnazca tuzaklar kurabilmesi, bütün insanları kandırabilmesi, hazin bir tabloyu ortaya koyuyor. Allah ile konuşmak, ondan vahiy almak imkanını bulamayan insanlar, farkına bile varmadan şeytanın tuzağına balıklama dalmışlar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan 14 asır sonra elimizde kalanlara baktığımız zaman korkunç bir gerçek çıkıyor karşımıza. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, onun anlattığının tamamen dışında bir hedefe ulaştırılmış.
insanları kurtuluşa ulaştıracak yerde son derece hazin bir olay. Kurtuluştan men edecek olan bir hüviyet kazanmış. Sevgili kardeşlerim, hep bir ümitle bakıyorum. O en tanınmış insanların Kur'an-ı Kerim meallerine, Kur'an-ı Kerim tefsirlerine, zaten tefsirlerin sayısı çok az ve korkuyorum sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah'ın söylediklerinin gizlenmesini sadece temin eden o açıklamalara insanlar o tertemiz kalpleriyle inanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, durum insanların sarılabilecekleri bir dal bulamamaları noktasına gelip dayanmış. Her dilde yapılan çevirilere de baktığım zaman aynı korkunç gerçeği görüyorum. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i mealler açısından, tefsirler açısından hedefinin tamamen tersini gösteren bir hüviyet almış. İnsanları yedi safhaya götüren değil, yedi safhanın hepsinden alan, cehenneme götüren bir dizayn kazanıyor. Hep alıyorum, bakıyorum sevgili kardeşlerim. Acaba o ne yazmış? Acaba şu kadar güvenilen falanca adam ne yazmış? Korkunç netice sevgili kardeşlerim. İblis perde arkasından görünmeyen bir sıfatta bütün insanların hidayetini engelleyecek olan her şeyi yapmış. Onun için hidayetin bu devirdeki önemini içim yanarak hüzünle, kaygıyla gözlemliyorum sevgili kardeşlerim. Dünyanın bugün içinde bulunduğu her cümerç sebepsiz değildir. Allah'ın bir tek dini artık bir tek din değildir. Yüzden fazla din vardır dünya üzerinde. Mukaddes kitaplı olan dinler de dinler olduğunu zannetmektedirler. Ve Allah'ın yedi safhası İslam da dahil olmak üzere bütün dinlerde insanların %90'dan fazlasına unutturulmuş durumda. Onun için Allah'ın bize öğrettikleri, sevgili kardeşlerim, sözümü dikkatle dinleyin. Allah'ın bize öğrettikleri diyorum, kitaplardan öğrendiklerimiz değil. Size Allah'a sonsuz hamdle şükrederiz ki kitaplardan öğrendiğimiz bir şeyi söylemeyiz. Ve o Allah'ın söyledikleridir ki insanlığın nasıl bu kadar canavarlaşabileceğini, nasıl bu kadar menfaatlerine düşkün oluşlarını, nasıl birbirlerini öldürebildiklerini çok güzel açıklıyor. İblis özellikle din adamlarını kullanmış. Allah'tan vahiy almayan din adamları.
sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu pırıl pırıl en aydınlık günlerden daha aydınlık bir zemin içerisinde sizi hayatınız boyunca götürür. Ondan sonra da sonsuza götürür. Mutluluğunuz kesintisiz. Ama ya su başlarını şakiler tutmuşsa, Allah'ın bütün güzelliklerini çoğu özellikle kasıtla yok olmuşsa, sonradan gelen nesiller de onların o yanlışlıklarını çoğu bilmeksizin ama sorumsuzca devam ettirmişlerse ve bugün dinlerini yaşamak isteyen insanların yaşamaları çok büyük bir kısmı için imkansız hale gelmişse, işte problemimiz orada sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın insan kurtuluşunun 7 safhasını içeren o dizaynı artık ne tefsirlerde ne meallerde görünmüyor. Herkes, sevgili kardeşlerim, Allah'ın hakikatlerini değiştirmiş olanların kumandasına girmiş. Asırlar boyunca yeni nesillere eskilerin ulaştırdığı bütün dokümanlar Allah'ın söylediklerinin dışında bir hüviyet kazanmış. Bugünkü İslam öğretisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak ve tabi olmak yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek yok. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek yok. Nefsi Allah'a teslim etmek yok. İrşada ulaşmak yok. İradeyi Allah'a teslim etmek yok. İslam'dan bir enkaz kalmış. İslam'ın 5 şartı. Onun için Allah Teala buyuruyor, hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz diye. Eğer insanlar ibadet ederek İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlarsa, böyle bir dizaynda bizim için böyle bir dizaynda bizim için sadece hüzünlenmek kalıyor. Sevgili kardeşlerim, hep bir ümitle bakıyorum. Yeni bir tefsir, yeni bir meal. Bütün kapılar kapatılmış.
İblisin söylediklerine dikkat edin. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, pek azı hariç bütün o insanları kendime bağlayacağım diyor Allah Teala'ya. Ne kadar hazin bir tecelli sevgili kardeşlerim. Her şey yok edilmiş. Ve bunları anlatan biz ve bizim gibi bütün milletlerin içinde olan Allah'ın vahyini alanlar hepsini insanlar inkar etmişler. Onların söylediklerine uymayan, Allah'ın söylediklerini ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yazdıklarını söylediğimiz için. Ne kadar hazin bir tablo sevgili kardeşlerim. Bugün dünyada bütün kavimlerin içinde Allah'ın Resulleri yaşamaktadır hamdolsun. Hiçbir devirde yok olmayacaklardır. Bugün de bütün kavimlerde var. Size biz ne anlatıyorsak, onlar da kendi kavimlerine, kendi milletlerine, onların lisanıyla aynı şeyleri anlatıyor. Ama bütün toplumlarda hepsi dışlanmış vaziyette. Özellikle su başlarını tutanlar, söylediklerinin yanlış olduğunun anlaşılmaması için ellerindeki bütün imkanları kullanıyorlar. Ve imkanlar zaten onlarda sevgili kardeşlerim. İşte bütün dünyada televizyonları parselleyenlere dikkatle bakın. Bütün gayretleriyle Allah'ın söylediklerini tersine çıkarmaya, Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Öyleyse yapabilirler mi? Hayır, yapamazlar sevgili kardeşlerim. Asırlar boyunca Allah'ın nurunu kimse söndürememiş. Söndürememiş de ne olmuş? Şu olmuş. Bütün dinlerin içinde insanların %90'dan fazlası dinlerini yaşamıyor. Yaşamamışlar. Yaşamayacaklar. Ama bütün dinlerin içinde ne kadar din zannedilen şey varsa hepsinin içinde o dinin mensuplarının %10'undan çok daha az bir kısmı hangi dinin içinde bulunurlarsa bulunsunlar bizim size öğrettiklerimizi öğretiyorlar ve yaşıyorlar. Onlar Allah'ın dostları. Ve tabii bu muhteva birçok anlaşmazlığın temelini oluşturur. Sahtekarlar her devrede bütün imkanların sahibidirler. Ve Allah'ın dostlarını, Kur'an doğrularını söyleyenleri ki aslında ikinci bir kitap hiç olmamıştır. Bütün kitaplarda Allah Teala tek bir şeriatı, Kur'an'daki şeriatı söylediğini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün karanlıklar sona erecektir.
en azından hakikati herkese ispat edeceğiz. Onun için dikkatle bize bakın. Sadece doğruları söyleriz. Ve Kur'an-ı Kerim bu doğrulardan örülmüştür. En açık şekilde Allah'ın hidayetten bahsettiği bütün ayetler hidayeti yok edici bir hüviyette Türkçe'ye çevrilmiştir. Başka dillere de öyle çevrilmiştir. Sevgili kardeşlerim, evet, öksürük bitti. Allah'ın hidayet çağına hamdolsun ki ulaştık. Bu çağda mühür bizdedir. Daha konumuzun başlangıcındayız. ...27. yıl. Sevgili kardeşlerim, İblis bütün gücüyle bu kainattaki en büyük düşmanına saldırıyor. O biziz. Gelecek günlerde bunu hepiniz açık ve kesin bir şekilde göreceksiniz. Perdeler kalkınca gerçek ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a inananlar da onun tarafından kandırıldıklarının farkında bile olmadan Allah'a karşı savaş veriyorlar. Ne kadar hazin bir tablo değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların Allah'ın 7 tane safhasını, sahabenin hepsini yaşamasına rağmen unutabilmesi ve Allah'ın dostlarına karşı çıkabilmesi, ona düşman saflarda yer alabilmesi, gerçekten üzerinde çok düşünülmesi lazım gelen bir fenomendir. Bu fenomenin gelişme süresince gelecek günlerde perdeler bir bir önünüzde, ufkunuzda açılacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün dünyaya hidayeti öğretmekle vazifelendirildik. İşte o ne olduğu bilinmeyen hidayet. Nedir hidayet? Nerede hidayet kelimesi geçmişse ulaşmak manasına gelen bu kelime, vasıl olmak, ulaşmak manasına gelen bu kelime doğru yol,
kelimesiyle ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet doğru yol değildir. Hidayet yol değildir. Hidayet bir yolun üzerinde olmaktır. Yolun kendisi değildir hidayet. Yolun üzerinde olmaktır. Niçin yolun üzerinde olmaktır? Ruhunu Allah'a teslim etmek için yolun üzerinde olmaktır. Ruhun sırat-ı müstakimi. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için yolun üzerinde olmaktır. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi. Nefsi Allah'a teslim etmek için yolun üzerinde olmaktır. Nefsin sırat-ı müstakimi. İradeyi Allah'a teslim etmek için sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır. İradenin sırat-ı müstakimi. Ve 28 basamaklık bir skala içerisinde, bir merdiven üzerinde İslam 7 tane safhadan oluşur. Size hidayet nedir sualinize verdikleri cevap, hidayet doğru yoldur şeklinde olursa, onlara hemen ikinci bir sual sorun sevgili kardeşlerim. Onların duralayacakları, cevap vermekte zorlanacakları bir sual. Hay Allah razı olsun deyin. Siz dediniz ki hidayet doğru yoldur. Hay Allah razı olsun. Peki sırat-ı müstakim nedir? Böyle dediğiniz zaman size cevap verirken hayli tekleyeceklerdir. Çünkü aynı cevabı vermek mecburiyetindeler. Çünkü kitaplar o insanların farkına bile varmadan şeytana alet olan insanların asırlar boyunca sevgili kardeşlerim arkasında sadece Allah'tan vahiy alamamaları var. Ve neticede şu çıkıyor ortaya. Sırat-ı müstakim nedir diyorsunuz? Doğru yoldur diyorlar. Bu doğru yol nereye götürür diyorsunuz? Cevap vermiyorlar.

hidayete de doğru yol, sırat-ı müstakime de doğru yol diyenler, bir ikilem içinde kaldıklarını acaba hiç düşündüler mi? Sırat-ı müstakim Allah'ın dosdoğru yoludur diyor. Çok güzel. İki doğru arasındaki, iki nokta arasındaki en kısa mesafe doğru yoldur. Ama bu iki noktadan birisi sizin bulunduğunuz yerse, ikinci nokta neresi? Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını Allah-u Teala Kur'an'ın her yerinde söylüyor. Sıratı ileyye müstakim diyor. İsra suresinin 41. ayet-i kerimesi. Bana istikametlenmiş yol diyor Allah-u Teala. Ruhunuzu bana ulaştıracak yol diyor. 73 ayet-i kerimede ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor Allah-u Teala. Ve sevgili kardeşlerim, hepsi tahrif edilmiş. Türkçeleştirilirken de, İngilizceye çevrilirken de, Arapça açıklamalarında da hepsi İblisin korkunç bir tuzağıyla tahrif edilmiş. Öyleyse buradan bütün dünyaya sesleniyoruz. Dünya bir sahtekarlık olayıyla karşı karşıyadır. Kur'an'ın hiçbir harfi asli metninde bugüne kadar değiştirilememiştir. Bir tek kelimesi değiştirilememiştir. Bir tek harfi değiştirilememiştir. Ama ne yazık ki Kur'an'ın açıklamalarına gelince İblis orada konuya el koymuş. Neden? Başkasının yapamayacağı için. Kur'an'ı değiştirmek yetkisinin olmaması yüzünden. Bu kitabın muhafızı biziz diyor Allah Teala. Bu kitabı muhafaza edecek olan biziz, biz diyor. Yani indiren de biziz, muhafızı da biziz. Kimseye dokundurmayız diyor. Ama dokundurmadığı Kur'an'ın aslı. İnsanlar Allah'ın ne söylediğini siz anlayamazsınız. Bunu ancak biz açıklarız. Fikrini başka insanlara kabul ettirerek yola çıkmışlar. İblis hepsini ayrı ayrı etkilemiş. Her zaman içinde Kur'an-ı Kerim açıklamaları, mealleri, tefsirleri zaman boyunca bugüne gelene kadar şirazesinden tamamen çıkmış. Mehmet Akif Ersoy'un nasıl bir yük altında olduğunu şimdi çok iyi anlıyoruz. Etrafındaki insanlar hep o eski yanlışların devamını ona kabul ettirmeye çalışırken o büyük bir hüznün içindeydi. Doğruları söyleyememenin, açıklayamamanın o büyük sıkıntısını yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, size çağımızın en önemli olayından bahsediyorum. Hidayet. Hidayet Allah'a teslimleri içerir.
ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Bizi ilk defa dinleyenler, hiç duymadığınız şeylerden bahsediyoruz değil mi? Evet, çünkü o kitapların hiçbirinde bunları bulamazsınız. Ve hakikatleri gizlerken çok ustaca davrandıkları da iddia edilemez. Birçok yerlerde büyük hasar vermişler kendilerine. Kolayca yakalanabilecek olan yüzlerce hata. Sevgili kardeşlerim, bu hataları bilerek kasıtlı yapanlar da olmuş. Ama şeytanın kendilerine ilka ettiği düşünceleri kendi düşünceleri olarak kabul ederek, doğrunun o olduğunu zannederek yapanlar da var. Ne yazık ki hüsnü niyetle suyu niyet ikisinin de ulaştığı yer aynı. Çünkü hüsnü niyetin de arkasında iblis var. Kişi iblisin kendisine öğrettiklerini, kendi düşüncelerini düşünen, kendi düşüncelerinin mahsulü zanneden bir hüviyet taşıyor. Bütün bu kainattaki en sahtekar mahluk iblistir. Bütün insanlarla onun dostları, kabilesi devamlı temas halindedir. Ve sizin içinizdeki sessiz sesinizi, düşüncenizin sesini çok güzel taklit etmek yeteneğinin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığınız zaman din tarihinin yeni bir safhaya girdiğini göreceksiniz. Karanlık dağların arkasından güneş doğmuştur. Hidayet güneşi. Öyleyse hidayet bütün dünyaya mutlaka açıklanacaktır. Ve biliyorsunuz bir atalar sözü var. Güneş balçıkla sıvanmaz. Allah'ın radyolarını, Allah'ın televizyonlarını kapatmak, güneşi balçıkla sıvayabilmek anlamına gelmiyor. İşte bizi o radyolardan, televizyonlardan dinlerken, şimdi uydudan dinliyorsunuz, şimdi bilgisayardan dinliyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun, biz size bilgisayarla şu anda ulaşabiliyoruz. Öyleyse hidayet müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan İslam, İslam'ın 190'dan fazlası tarafından artık yaşanmıyor. Ki o yaşantı Hazreti Musa ve ona tabi olanların da yaşantısıydı. Ki o yaşantı Hazreti İsa ve ona tabi olanların da yaşantısıydı. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanların da yaşantısıydı. Bütün nebilere, bütün resullere tabi olanların da yaşantısıydı. Hazreti Adem'in de ona tabi olanların da yaşantısıydı. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki tane din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din olmuştur. Allah'a teslim dini, yani hidayet dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gözlerinizin içine baka baka yalan söyleyenler çoğu bilmeden bu yalanı söyleyenlerdir. Kendilerine bir miras bırakılmıştır. Bu miras yalanlar üzerine oturtulmuştur. Hüsnü niyet sahibi olanlar da, kötü niyet sahibi olanlar da aynı noktaya ulaşmışlardır. Yalanlar üzerine, yanlışların üzerine inşa edilmiş bir iskelenin üstündedirler. Öyleyse siz sevgili kardeşlerim, şu anda yaşamakta olan nesillerin içinde en bahtlı olan insanlarsınız. Çünkü dünya ve kainat hidayetinin merkezinde yaşıyorsunuz. Bizimle berabersiniz. Allah'ın öğretisini sizlere sunan bizimle. Öyleyse kalbinizdeki şey hep hidayet güneşi olacak. İnsanların Allah'a ruhlarını da, beçlerini de, nefslerini de, iradelerini de teslim etmek mecburiyetinde olduğunu bilenlersiniz. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Sizi engelleyebilmek için her şey yapılıyor. Elbette şeytanın dostları uyumayacaklardır. Onun insanların %90'dan fazlasını kendisiyle birlikte cehenneme götürecek olan sahtekarlıklarına son vermek zamanı gelmiştir. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile iblis değiştirmeyi başaramamıştır. Öyleyse her şey Kur'an-ı Kerim'de en açık şekilde ifade edilmiş. Ve daha güzeli, bütün sahabenin o İslam'ın 7 tane safhasını yaşadığı ayetlerle yegan yegan anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de. Kavramlar koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e. Farzlar koymuş. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerinize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Tam 12 defa. Ve din adamları yetişmiş asırlarca. Ve bugün de onların kalıntıları, bütün televizyonları parsellemişler. Diyorlar ki, ne? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mı? Ruh insana hayat verir. Herkes bunu biliyor, sen bilmiyor musun? Ruhu aldığınız zaman kişi ölür. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim,
Bunları adamlar açık açık söylüyor. Herkes de söylediklerine inanıyor. Öyle bir kültür almışlar. ...73 ayet-i kerimede Allah-u Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor. 19 tane ayrı fiil kullanmış. Ve bu 73 ayet-i kerimeden 12'si farz. Ve İnsanlar fütursuzca hiç anlamadıkları şeyleri sadece iddia ediyorlar. Yaşamadıkları şeyleri. Onun için sevgili kardeşlerim, o kitabı bir defa daha dikkatle okuyun. Saptırılan ve insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veren Kur'an'daki hidayet ayetleri. Ve sevgili kardeşlerim, gelecek günler her geçen gün Allah'ın söylediklerinin biraz daha aydınlık kazandığı bir olayı yansıtacaktır. Hidayet. Hidayet güneşi doğmuştur ve şimdi görevi etrafı, dünyayı ve kainatı aydınlatmaktır. Çünkü hidayet alemlere hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde varsınız. Hepiniz hidayete ermek üzere hayata getirildiniz. Ve gelecek günlerde hiç kimsenin sizin hidayetinize mani olamadığı bir noktaya ulaşacağız. Öyleyse bir taraftan şeytan açıktan açığa 8 tane uydudan birçok üniversitesiyle bütün dünyaya transandantal meditasyonu, yogayı, hipnozu, bütün şeytani ilimleri ulaştırırken öbür tarafta inananlar kendi işlerinde yüzlerce gruba ayrılmışlar. Ve insanların, inananların içinde de %90'dan fazlası salt bilmedikleri için, doğrunun ne olduğunu bilmedikleri için, iblis onlara yanlışları doğru diye yutturduğu için kurtuluşa ulaşamayacak durumdalar. İşte bu devirde bütün o insanlara kurtuluşa ulaştırmakla, öğretmekle görevliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. İşte bir yeni beraberlik. Gene birlikteyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sizinle beraber olmak içimize her zaman bir huzuru, bir mutluluğu, Allah-u Teala'nın koyduğu bir güzelliği yaşadığımız bir devre sevgili kardeşlerim. Bir soru vardır her zaman. Allah bizi neden yarattı? Herkes buna çeşitli yorum getirmiştir ve genellikle Allah bizi kendisine ibadet edelim diye yarattı derler. Hayır kardeşlerim, Allah bizi ibadet edelim diye değil, Allah'a kul olalım diye, yani mutlu olalım diye yarattı. Allah'a kul olmanın her safhasında cennet saadeti söz konusudur. Mutluluk hem dünya mutluluğudur, mutluluk hem de cennet mutluluğudur. Bu konumuz, bu haftaki konumuz cennet mutluluğu. Biliniz ki Allah-u Teala size 7 kat cenneti de emrediyor. Ne kadarını yapabilirseniz o kadarına tırmanabilirsiniz. Ama bütün kapılar açık. Engel mi? Sadece siz. Engel sadece sizsiniz. Mutluluğu yaşayamamanızın arkasında hem cennet mutluluğunu hem de bu haftaki konumuz olan dünya mutluluğunu, yani bu haftaki konumuz olan cennet mutluluğunu yaşayamamanızın arkasında sadece siz varsınız. Cennet mutluluğu aslında son derece kolay elde edilen bir müessesedir. Zor olan en üst kat cennetlerdir. Bir dik yokuşu mutlaka tırmanmak mecburiyetindesiniz. En üst kat cennetleri elde etmek için. Peki ya

Böyle bir Allah-u Teala'nın garantisi var. Bu sebeple bir garantisi var. Öyleyse nasıl bir garanti? Çok basit bir garanti, bir eşitlik. Bir talep, birinci kat cennet. Ne yani ben Allah-u Teala'dan bir şey istersem Allah-u Teala beni cennetine mi alacak? İsteyemezse ben cennete girmek istiyorum. Cennete girmeyi herkes istiyor. Ama o kişi Allah-u Teala'ya ben cennete girmek istiyorum diye müracaatta bulunursa cennete giremez. Ama kim cennete girmeyi ister de Allah-u Teala'ya derse ki ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Tamam. Bitti. İşte cennetin anahtarı. Allah-u Teala bir tek talebiniz üzerine sizi cennetine almaya hazır. Bunun için yaratıldınız. Hepinizi Allah-u Teala cennette görmek istiyor. Ve öyle olmasını istediği için de o kadar kolay, inanılmaz kolaylıkta bir sebep göstermiş ki Allah-u Teala, bir yol göstermiş ki hiç kimsenin yapamaması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Siz sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğinizi Allah'a söyleyeceksiniz. Nerede olursanız olun Allah sizi duyar. Ama Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dilemeyi ciddi bir şekilde mutlaka istemeniz lazım. Eğer biriniz bana diyorsanız ki ne yani ben Allah-u Teala'ya diyeceğim ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ölmeden ulaştırmak istiyorum. Allah da beni hop cennetine alacak öyle mi? Evet tam söylediğin gibi. Dört dörtlük. Evet sen Allah-u Teala'ya diyeceksin ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Allah da seni hemen götürüp cennetine atacak. Hemen mi? Kıyamet günü hemen. Öyleyse cennet saadeti bu dünya hayatında yaşanmaz. Ölümünüzden sonra bir nevi uykuya gireceksiniz. Ve kıyamet günü uyandırıldığınız zaman hayata geri döndürüldüğünüzde, zaman geri döndüğü için hayatta olacaksınız zaten. O zaman düşüneceksiniz ben ne kadar kaldım? Bir gece. Bir gece ben bu yerde kalmışım ve uyandım diyeceksiniz. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bu kadar kolay mı? Sevgili kardeşlerim, işte şeytanın tuzağı burada. Ve işte bunun için vazifeliyiz. İblisin hepinizi kandırmasına mani olmak için. Evet, bu kadar kolay. İblis de bunun bilinmemesi için her şeyi yapar. İnsanların Allah'ın bu hakikatini öğrenmemesi için her şeyi yapar. Bunu söyleyecek olan insanlar şu anda bütün kavimlerin içinde yaşıyor. Bütün kavimlerin içinde şu anda Allah'ın Resulleri hayatta ve görevdeler. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz bütün kavimlere ard arda Resuller göndeririz. Ardı arası kesilmeksizin Resuller göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler, diyor Allah Teala. Evet sevgili kardeşlerim, her devirde mutlaka böyle olmuş. Bugün de aynı şey söz konusu. Dünyanın hangi dili konuşuyorlarsa konuşsunlar, bütün o yerlerde, o bütün ülkelerde, bütün dillerin konuşulduğu bütün ülkelerde şu anda Allah'ın bir Resulü faaliyette ve bunları anlatıyor. Allah'ın cennet

cennetine girmenin bu kadar kolay olduğunu anlatıyor. Sevgili kardeşim, iblis ne yapıyor acaba? İblis uyur mu? Hayır, uyumaz. Bunu insanların duymaması için, insanların buna inanmaması için her şeyi yapar. Şimdi Allah Teala'nın söylediğini ifade edelim. Ne diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından, Allah dilediğini, kullarından kelimesini kullanmamış, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek onları kendisine ulaştırır. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar işlevlerin hepsi Allah'a yönelmektir. 14. basamaktan 21. basamağa kadar işlevlerin hepsi Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmak iki safhada teşekkül eder. 14. basamağa kadar Allah'a yönelirsiniz. Yönelme 3. basamakta başlar. 14. basamaktan 21. basamağa kadar da Allah'a ulaşırsınız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Herkese duyurun sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gireceği yer mutlak olarak cehennemdir. Hiçbir şey o kişiyi cehennemden kurtaramaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne yaparsa yapsın, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Allah-u Teala bilmenizi istiyor. Bu kadar kolay bir sebeple ben sizi cennetime almaya hazırım. Ama bana ulaşmayı istemediğiniz takdirde gireceğiniz yer hiçbir zaman cennet olamaz diyor Allah-u Teala. Öyle mi diyor? Hadi gelin beraber bakalım. Öyle mi diyor? Diyor ki Allah-u Teala, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا كَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, onlar bize ulaşmayı, bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Arkasından da diyor ki onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse insanlar istedikleri kadar alim geçinsinler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse Allah'ın hükmü kesin. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir. Yani Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi cahillerin içine koyuyor. Alimlerin içine koymuyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır onlar diyor Allah Teala. Yetmez. Sadece onların cahil olduğunu söylemekle kalmıyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Yani kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır diyor Allah-u Teala.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne olur kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kimin mizanları hafif gelirse, yani sevapları günahlarından az ise, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor. Öyleyse Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesiyle Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Gidecekleri yer cehennem olan insanlar. Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden daha az olanlar. Veya tersine kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden daha çok olanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir sonuçla karşı karşıyayız. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o cahildir diyor Allah Teala. Benim ayetlerimden gafildir diyor. Yetmez, gideceği yer cehennemdir diyor. Öyleyse burada dilemeyenlerin gideceği yerin neresi olduğu kesin. Ya dileyenler? Dileyenler nereye gidecekler? Hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi olacaklar. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Diyor ki Allah Teala, onlar tağuta kul olmaktan kurtardılar, çekindiler, kaçındılar, içtinab ettiler ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani onlar bizim kulumuz olmaya hak kazandılar diyor. Ne yapmışlar? Şeytana kul olmaktan içtinab etmişler, kaçınıp kendilerini kurtarmışlar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan yakayı sıyırmışlar, kendilerini kurtarmışlar. Ve hem cennet müjdesini hem dünya müjdesini almışlar ve bir de Allah'a kul olmuşlar. Kim bu insanlar? Allah'a yönelenler. Sevgili kardeşlerim, dizayna baktığımız zaman üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler kul ve üçüncü basamaktan itibaren o kişi Allah'ın kuludur. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar o Allah'a yönelmiş kişidir. Ulaşma konusunda harekete henüz geçmemiştir. Yönelme üçüncü basamaktan 14. basamağa kadardır. 14. basamaktan 21. basamağa kadar olan kesim ise ulaşma kesimidir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur. Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Ve Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesi takva sahiplerin gidecekleri yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Gene Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesi
takva sahiplerinin gideceği yerin gene cennet olduğunu söylüyor. Ve zaten takva sahipleri üzerinden girmesek, yürümesek, sadece Allah'a yönelmek açısından gitsek, söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi kesinlikle cennet saadetinde, dünya saadetinde Allah'a yönelen herkes tarafından elde edildiğini kesinlikle vurguluyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes aminudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir dilek, sadece Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak olarak Allah'ın cenneti, sadece bir dileğin karşılığı mutlaka birinci kat cennet. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü. Mutlaka Allah'ın birinci kat cennetine bu kişi girecektir. Hiçbir kuvvet onun Allah'ın cennetine girmesine mani olamaz. Allah kanununu mutlaka uygular. Bana ulaşmayı dileyeni diyor, ben mutlaka cennetime alırım. Hem cennet saadetini hem dünya saadetini ona veririm diyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah'ın verdiği sözün bütününü içeriyor. Sözün bütünü o kişinin ruhunu Allah'laştırana kadar olan devreyi, 21. basamağa kadar olan devreyi kapsar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Demin söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a yönelirse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın zatına her yönelen kişi, eğer hayatı buna müsaitse, yani Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 4-5 aylık, 5-6 aylık bir hayatı varsa, Allah-u Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama kişinin hayatı buna müsait değilse, kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu anında işitir, bilir ve görür. Ondan sonra kişi ölürse ne olacak? Hiç amel falan yapamadan ama dilemiş kalbinde, Allah-u Teala da o kalpte böyle bir dileğin var olduğunu işitmiş, bilmiş ve görmüş. Değerli Aleyhmes Fasilet tecelli eder Allah-u Teala. Kişi dördüncü basamaktadır. Biliyorsunuz birinci basamakta insanlar sadece yaşarlar, olayları yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler ve bunların %90'dan fazlası, çok büyük bir kısmı seçilir. Seçilen insanların %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Burası üçüncü basamaktır. Dileyenler üçüncü basamağa yükselmişlerdir. Allah derhal işitir, bilir ve görür. Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Beşinci basamakta Allah o kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbinin mührünü açar. Kalpteki küfür kelimesini alır. Kalpteki ekinleti alır. Ve yerine ihbat koyar. Bunların her birini yaparken de o kişiye devamlı dereceler verir. Neden? Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an mutlaka Allah'ın kanununa göre sevapları günahlarından fazla olmalıdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları sevaplarından fazla olduğuna göre, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ancak Allah'ın cennetine girebileceğine göre ne yapacak Allah Teala? O kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi alınca ona derecat verecek. Evvela rahim esmasıyla tecelliye başlayınca derecat verecek.
mükafatları boyunca derece verecek Allah-u Teala. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alacak, kişi derecat kazanacak. Kulaklarındaki vakrayı alacak, kişi derecat kazanacak. Kalbindeki ekinleti alacak, kalbinin mührünü açacak, yerine ihbat koyacak. Kalpteki küfür kelimesini alacak. Her biri için derecat verir Allah-u Teala. Bu noktayı tamamladı. Bütün bunlar 5-6 dakikalık bir olaydır. Bundan sonrası da öyle. Allah-u Teala kişinin kalbine ulaşır ve kalbinin mührünü şeytana dönük konumdan, kalbinin kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine Allah'a ulaşan kişi, Allah onun kalbine, o kişiye ulaşarak göğsünden girer, göğsünden kalbine kadar olan mesafede Allah o kişinin kalbi ile kendisi arasına girmiştir. Ve kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu Allah açar. Ve o kişi zikir yapar, huşu sahibi olur, Allah'tan mürşidini ister, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ama bu işlemlerden ilk 7 tanesi oluştuğu an o kişinin günahlarından daha fazla sevabı mutlaka oluşur. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi böyle bir dileği gerçekten gerçekleştirmişse, bir saat sonra ölse gideceği yer gene Allah'ın cennetidir. Ertesi gün olsa ölse gene gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse cennet mutluluğu hepinize Allah-u Teala tarafından adeta bedava verilen bir Allah'ın ihsanı. Sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın cennetine girmenin çok zor bir şey olduğunu söyler. Bir kısım insanlar der ki sahabenin bile 10 tanesi cennete girecekmiş, geri kalanların gideceği yer cehennem. Allah benim gibi birisini mi cennetine alacak? Sahabe kim, ben kim? Oysa ki bu yalandır. Sahabenin hepsi Allah'ın cennetine girecektir. Allah-u Teala Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu insanların, bu pesimistlerin boşuna üzülmemeleri söz konusu. Çünkü Allah-u Teala'nın cenneti onları da alacak kadar geniştir. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesinler. Başka bir grup da cennet mi? Biz zaten cennete gideceğiz kardeşim der. Ya sahi mi, nasıl gideceksiniz? Ben müminim. Niçin müminsin? Allah'a inanıyorum. Allah'a inanan herkes mümindir. Ve Allah-u Teala diyor ki Mümin suresinin 40 numaralı sure 40 numaralı ayetinde Allah bütün müminleri, kadın olsun erkek olsun, cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Gördünüz mü şeytanın neresini sevgili kardeşlerim? Buraya çok dikkat edin. Bu şeytanın en korkunç hilesidir. İnsanları mümin olmaları istikametinde iblis kandırıyor. İblis insanlara diyor ki kim Allah'a inanırsa o mümindir. Gerçekten mümin kelimesi iman eden anlamına geliyor. Lügat manası bu. Kişi Allah'a inanıyor. Öyleyse mümin olması lazım. Ama değil. İnanmayan da kafirdir diyor.
Sevgili kardeşlerim, küfür müessesesi inanmakla inanmamak arasında farklı bir dizaynda Kur'an-ı Kerim'e oturtulmuş. Bir kişi Allah'a inanmıyorsa elbette kafirdir. Ama ya Allah'a inanıyor da Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'ın cennetine sadece müminler gireceğine göre, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de cehenneme gireceğine göre ve o kişinin kalbi mühürlü olduğuna göre, sadece kafirlerin kalbi mühürlü olduğuna göre, Allah-u Teala'nın hükümleri çok kesin ve açık. Onları müminler safında mütalaa etmiyor Allah-u Teala. Yani kişi ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim diyemez. Mümin olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemeyen bir kişiyi mümin kabul etmiyor Allah-u Teala. Çünkü sadece mümin olanların kalplerinin mührünü açar ve kalplerindeki küfür kelimesini dışarı alır. Mümin kimdir? Kimdir? Kalbinde küfür yazmayan insandır. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalplerinde küfür yazılı insanlardır ve kalpleri mühürlüdür. Allah-u Teala kafirlerin tarifini veriyor. Bakara 7 ve 8. Habibim, sen o kafirlere ne söylersen söyle, netice değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet isimli bir perde vardır. Onların işitme hastaları da mühürlüdür. Kalpler mühürlü. Kimler? Kafirler. Ne zaman Allah-u Teala kalbinizin mühürünü açarsa, siz ondan sonra kafir değilsiniz artık. Kalbinizin mührünü açtığı anda Allah-u Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıyor. Yedinci basamaktasınız. Yedinci basamakta kalbinizin mührünü açar, küfür kelimesini dışarı alır, kalbinizdeki ekinneti de dışarı alır ve kalbinize ihbat koyar Allah-u Teala. Her birinde de size derecat verir ki kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecatı geçsin. Mutlaka 5-6 dakika içinde o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecatı aşacaktır. Bu noktada bu kişi cennet ehli olmuştur. Şart ne? Sevapların günahlardan fazla olması Allah-u Teala derhal sağlıyor. Kimdir bu insanlar? Kur'an'a göre bu insanlar amene olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes amenudur. Öyleyse amenu olduğunuz zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz andan 5-6 dakika içerisinde geçecek olan zaman parçasında Allah-u Teala mutlaka kazandıklarınızı kaybettiklerinizden öteye geçiriyor. Vel Asr suresinde Allah-u Teala diyor ki Vel Asr innel insane lefî hüsr illellezîne âminû. Asra, zamana yemin olsun, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların pek azı hariç hepsi hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç. İşte o azı, %10'un altındaki kesim, onlar amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim bu insanlar? Bu insanlar hüsranda olanlar değildir. Bu insanların kazançları, kazandıkları dereceler, Allah'a ulaşmayı diledikleri için mutlaka kaybettikleri derecelerden öteye geçmiştir. Öyleyse burası kurtuluş noktası. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de size öğretemezdik. Allah'ın üniversitesi size bu hakikatleri anlatmamız için Allah'ın emriyle kuruldu. Öyleyse bakın bakalım, dünya üzerinde yüzlerce din öğreten ve İslam dinini öğreten
üniversitede var. Başka dinleri de öğretiyor ama İslam dinini de öğretiyor. Veya sadece İslam üzerine kurulmuş yüzlerce üniversite. O üniversitelerin hiçbirisinde bir Allah'a ulaşma dileğinin bir insanı mutlaka kurtuluşa ulaştıracağını işitemezsiniz, göremezsiniz, duyamazsınız. Bunların hepsi insanlar tarafından unutulmuş, insanlara din öğretenler tarafından unutulmuş. Ve ne yazık ki öğretenin de öğrenenin de kurtuluşu mümkün olmayan bir devrede yaşıyoruz. İnsanlar bunu bilmedikleri için. Öyleyse ne zannediyor insanlar? Zamanımızdaki din öğretenler ve öğrenenler ne zannediyor? Diyorlar ki İslam'ın manası teslim olmak. Öyle değil mi? Aynen doğru. Gerçekten. Öyleyse teslim olmanın, İslam olmanın şartları ne? 5 tane şart söylemiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Ben diyor bu 5 şartı yerine getiriyorum. Hepsini gerçekleştiriyorum. Öyleyse İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın şartlarını tamamlamış oluyorum. Öyleyse ben İslam olmak şerefine ermiş birisiyim. Bunların hepsini gerçekleştirdiğime göre o zaman ben Allah'a teslim olanlardanım. Mutlaka gideceğim yer cennettir diyor. Allah-u Teala da diyor ki bana ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin gideceği yer cehennemden başka bir yer olamaz. Ve diyor bana ulaşmayı dilemeyenler benim ayetlerimden gafil olanlardır diyor. Öyleyse Kur'an bunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize neyi öğrettiyse hepsini Kur'an'dan öğretmiştir. Ve o Kur'an ki bugün insanları kurtuluşa ulaştıracak bütün cepheleriyle unutulmuştur. Öyleyse dikkatle bakın olaya. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde gidecekleri yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dileyen amin olan kişi hüsranda değildir. Kaybettiği dereceler kazandıklarından fazla değildir. Tam tersine kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazladır. Allah Teala birkaç dakika içinde onun günahları sevaplarından fazlayken sevaplarını günahlarından fazla hale getirmiştir. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. O kişinin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh diyor ki ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlar mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ne yaparsa yapsın. Sahibi olduğunu zannettiği ilim hangi kendisine göre hangi seviyede olursa olsun bu Allah'a göre bir sıfırı işaret eder. O kişi Allah'a göre Allah'ın ayetlerinden gafildir. Diplomalar, doçentlikler, doktoralar, profesörlükler Allah'ın katında bir işe yaramıyor. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Gideceğiniz yer o zaman mutlak olarak Allah'ın cenneti. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyeni bunları yapıp sevaplarını günahlarından fazlaya çıkarıp bırakmıyor. Devam ediyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişiyi huşu sahibi ediyor. O kişiye mürşidini gösteriyor. Namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti ve özellikle zikri sevdiriyor o kişiye. Ve o kişi Allah'ın yoluna giriyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime doğru, sırat-ı müstakime ulaşıyor.
12. 14. basamakta mürşidine ulaşan bu kişinin ulaşır ulaşmaz tabiyeti gerçekleşir ve o sırada bütün tabiyetlerde orada bulunan bu tarzdaki tabiyetlerin hepsinde mutlak orada bulunan devrin imamı arşıptan meleklerin arasından sıyrılarak kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Ve o kişinin ruhuna emrediyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Bundan sonra bu görevi ben devralıyorum. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Ve böylece o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Nasıl ulaşıyor sırat-ı müstakime? Devrin imamının evvela tabi olduğu yerin dergahına gidiyor ve zikrini arttırıyor ve sonra da birinci kata çıkacak olan noktaya ulaştığı zaman o kişi ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşıyor o kişinin ruhu. Ve buradan zikrini arttırdıkça katları birer birer çıkıyor. Zikrini arttırdıkça zikir karşılığında Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve rahmetli salavat nurları o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbine fazıllar iman kelimesinin etrafına yapışarak kalbi işgal etmeye başlıyor. Fazıllar kişiyi fazilet sahibi yapan ruhun kalbindeki hasletlere eşit standartlardır. Öyleyse nefsinizin kalbine Allah'ın nurları doldukça ilk %7'de birinci kata yükselir ruhunuz. İkinci %7'de ikinci kata yükselir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7'lerde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara yükselir. Yedinci katın 7 tane alemini geçer. Sitret-ül Münteha'dan yukarıya doğru yükselerek Allah'ın zatına ulaşır. 14. basamaktan sonra 7 basamak daha geçtiniz. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı. Ulaştığı zaman Allah'a sarılır. Yani böyle ifade ediliyor. Vahdesemu billahi şeklinde ifade ediliyor. Allah'a sarılmak aslında Allah'ın zatında yok olmak. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir, bir emanettir. Allah'ın zatına dönmüştür. Allah'ın zatında yok olur, ifna olur. Fena fillah makamının sahibi olursunuz. Burası velayetin ilk makamıdır. Bu noktaya kadar size Kur'an'ın lafzı öğretilmiştir. Ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra Kur'an'ın ruhu öğretilecektir. Kur'an'ın ruhunu ise bu ruhun neler göreceğini Allah'tan öğrenenler öğretecektir. Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi. Peki bu noktaya kadar geldik. Ruhun Allah'a ulaştığı yerdeyiz. Ruh 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur, 22. basamaktadır. Ne olmuştur? Ruh, Allah'a ulaşmayı dileyen ruh, Allah tarafından kendisine ulaştırılmıştır. Onu kendisine ulaştıran Allah'tır. Şeytanın o kişinin üzerindeki hakimiyetini yok eden gene Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes de bu olay mutlaka tahakkuk eder. O kişi mutlaka şeytanın üzerindeki hakimiyetini yok eden kişidir. Allah'ın yardımıyla yok eden kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir dizaynı yaşıyoruz ki böyle bir noktada Allah-u Teala'nın bir sonucu var. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürse o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur.
12. basamak, 14. basamaktan evvel ölen herkes Allah'a ulaşmayı dilemişse 3. kata, 3. basamaktadır. Bu noktadan sonra ölen herkes bu 12. basamak, 14. basamağa kadar nerede ölürse ölsün, 1. kat cennetin mutlaka sahibidir. Mürşidine ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bu noktadan itibaren kişi 2. kat cennetin sahibidir. Bütün günahları evvela örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla olmuştur. Sonra da o bütün günahları sevaba çevrilmiştir ayrıca. Bu kişi Allah'ın cennetinin sahibidir. 2. kat cennetin sahibidir. Tabiyetinden hemen sonra. Buradan itibaren Allah'a doğru yaptığı seyri sürük isimli ruhun yolculuğunda ister 1. kattayken ölsün kişi, ister 1. kata ulaşamadan ölsün, tabiyetini gerçekleştirdikten sonra, ister 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlardan herhangi birinde ölsün, Allah'a ulaşamadan ölse bile ruhu mutlaka ölümden sonra Allah'ın zatına ulaştırılacaktır. Ve bu kişi mutlaka 2. kat cennetin sahibi olacaktır. Peki, bu kişi Allah'a ulaştı. Nefs tezkiyesini gerçekleştirdi. Nefsinin kalbinde %49, 7 defa %7 fazıl birikti. %2 de rahmet nuru oluştu. Nurlar nefsin kalbindeki karanlıkları aştı. %51 nur, %49 karanlık. Başlangıçta neydi? %100 karanlık. %100 nefsin afetlerine dolu olan bir kalp. Şimdi nefsin kalbindeki afetlerin %51'i kapı dışarı edilmiş. %49 kalmış afetler. Şeytanın hakimiyeti de %100'den %49'a düşmüş. Ve kişi 3. kat cennetin sahibi. Buraya kadar sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisi altındasınız. Kim olursanız olun, günahınız ne olursa olsun, günahlarınızın boyutu Allah'a göre hiç fark etmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte o Allah'tır ki bu kadar kolay bir sebeple, inanılmaz kolaylıkta bir sebebe bağlı olarak sizi mutlaka cennetine alacaktır. Allah'ın katında iradenizin, cüz'i iradenizin çok büyük bir değeri var. Bunun için iradenizin mutlaka devreye girmesi ve kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemeniz temel şartı Allah-u Teala'nın. Dilemeyen hiç kimsenin kendisini nerede zannedirse zannetsin, Allah'ın katındaki nerede zannediyorsa zannetsin, hiç fark etmez, hiçbir yerde değildir. Gideceği yerde sadece cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı iyi öğrenin. Unutulmuş olan Kur'an'ı iyi öğrenin. İslam 7 safa içerir, 4 teslim içerir. İşte 22. basamağa geldiniz, 1. tesliminizi tamamladınız. Bu noktaya kadar Allah'ın muhafazası altındaydınız. Bu noktadan sonra muhafaza kalkar. Eğer Allah'a tevekkül edebilirseniz, yani Allah'a güven duyarsanız, Allah, ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi dilersem, Allah Teala mutlaka benim fizik vücudumu da kendisine ulaştırır tarzında bir inancın sahibi olduğunuz gün, bilin ki Allah Teala mutlaka sizi ona tevekkül ettiğiniz için, Allah'a vekil kıldığınız için kendi zatına ulaştırdıktan sonra fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Bu 21. basamakta Allah'ın zatına ulaştınız. 22. basamakta Allah'ın zatında yok oldunuz, fena fillah oldunuz. Allah'ın evliyası oldunuz. Kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa o kişi Allah'ın evliyası olur. 3. kat cenneti mutlaka elde etmiştir.
yoluna devam ederse, zikrini azaltmaz, arttırabilirse o kişi Allah'ı kendisine vekil edendir. Allah Teala yeniden o kişinin iradesini devre dışı bırakacaktır. İlahi irade o kişinin iradesinin yerine geçecektir. Ve o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktaya kadar Allah o kişiyi kontrolü altına alacaktır. Şeytanın hakimiyetini bir defa daha önleyecektir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkes 25. basamakta teslim eder. Nefsinin kalbindeki nurlar 25. basamağa kadar %81'e ulaşır. Bu noktada o kişi nefsinin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen, afet mevcut olmasına rağmen afetleri dikkate almaz. Hesaba saymaz, sayıya saymaz, onları hiç dinlemez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Ama emirleri yerine getirirken de yasakları işlememek için gayret sarf ettiğinde de karşısında %19 oranında bir muhalefet bulacaktır. Nefsin afetleri mani olmak için ellerinden gelen her türlü rezistansı göstereceklerdir. O kişi dinlemeyecektir ama iç dünyasında rezistans, karşı koyma mutlak olarak mevcuttur. Bu sebeple mutluluğu bütünleşemez. Ama fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 4. kat cennetin sahibi olur. Dikkat edin, Allah'ın taahhüdü 3. kat cennete kadardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Böylece onu Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 1. kat cennetin sahibi yapacaktır. Tabiyeti sırasında 14. basamaktan itibaren 2. kat cennetin sahibi yapacaktır. 21. basamağa bu kişi 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka ulaştırılacaktır Allah-u Teala tarafından. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır ruhu. Allah'a ruhu geri dönecektir. Bu noktadan itibaren evliya kılınacaktır. Bu noktaya kadar Allah'ın garantisi altında kişi. Bu noktadan sonra garanti kalkar ama kişi eğer Allah'a tevekkül etmişse, demin söylediğim düşünce tarzının sahibi ise, inanırsa ki Allah fizik vücudunu da mutlaka teslim alacaktır. O kişinin fizik vücudunu mutlaka Allah Teala 25. basamakta teslim alır. Burası 4. kat cennet. 25. basamak. Daha sonra kişi hikmet sahibi olacaktır. Daimi zikre ulaştığı için. Daimi zikre ulaşan bu kişi daimi zikirde ehli tezekkür olacaktır. Allah ile her an konuşmak imkanına sahip olacaktır. Ehli hayır olacaktır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanacaktır. Derecat kazandıran bütün işlemlerde hayır kazanmış oluyorsunuz. Devamlı hayır kazanan bir kişi ehli hayır olacaktır. Aynı zamanda da ehli hikmet olacaktır. Hikmet sahibi olacaktır kişi. Daimi zikrin sahibi, kalbindeki bütün afetler yok olmuş ve kalbinin gözü, kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış. Artık Allah-u Teala ona fiziğin ötesini de gösterir daimi zikre ulaştığı zaman. Her an Allah ile konuları tezekkür etmek imkanının sahibidir. Buraya ulaşan kişi zemin kat kendisine gösterildikten hemen sonra 1. gök katını görmeye başlar ve 7. gök katına kadar gösterilir. 7. gök katını gördüğü noktada nefsini de Allah'a teslim etmiştir. 7. gök katını Sidretül Müntaha'ya kadar görür kişi. Burası nefsin Allah'a teslim edildiği yerdir. 27. basamak. Ve bu kişi 5. kat cennetin sahibi olur. Hangi
şeyleri teslim etmiştir Allah-u Teala'ya. 22. basamakta ruhunu teslim etmiştir. Birinci teslim. 25. basamakta fizik vücudunu teslim etmiştir. İkinci teslim. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiştir. Üçüncü teslim. Ama safhalardan Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci safhadadır. Mürşidine ulaştığı an ikinci safhadadır. Birisi birinci kat cenneti, ikincisi ikinci kat cenneti ifade eder. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü safhadadır, birinci teslimi gerçekleştirmiştir. Ama üçüncü safhada olması onu üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Allah-u Teala üçüncü kat cennete kadar herkesi garanti altına almış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin cennete girmemesi imkansızdır. Cehenneme girmesi imkansızdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bunun sahibidir. Sonra 25. basamakta kişi 4. safhadadır. Fizik vücudun teslimi safhası. 27. basamakta 5. safhadadır. Her safhada bir kat cennet artar. 5. kat cennet, 5. safha. Sonra bu kişi nefsinin kalbinde müzeyyen olma işlemleri, birinci kademede daimi zikre ulaştığı yerde nefsinin kalbinde müzeyyen olma işlemleri başlar. Yedi defa müzeyyen olma işlemi. İhlas makamında 7 defa daha müzeyyen olma işlemi vardır. 14 eder. Salah makamına geçer kişi tövbe-i nasuha çağrıldığında. Salah makamında da o güne kadar ki mürşidine ulaştığı andan itibaren işlediği günahlar örtülür. Sonra Allah o kişinin başının üzerine salah nurunu verir. Sonra da günahları sevaba çevrilir. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuh işleminin gerçekleştirilmesidir. Kim sitesini müntahaya kadar gök katlarını görmüşse 14 mertebe kalbi müzeyyen olmuştur ve tövbe-i nasuha davet edilir. Bu 15. mertebedir. Tövbe-i nasuhun gerçekleşmesi, günahların örtülmesi 16. mertebe, salah nurunun verilmesi 17. mertebe, günahlarının sevaba çevrilmesi 18. mertebe. Burada kişi irşada ulaşır ve sadece iradesini Allah'a teslimi kalmıştır. İrşada ulaştığı noktada 6. kat cennetin sahibidir. Ve Allah-u Teala bu noktaya gelmiş olan kişinin iradesini kendi iradesine bağlamak için hazırdır. Kulun talebi üzerine olay derhal gerçekleşir. Kulun iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Öyleyse artık o kişi Allah'ın vesayeti altındadır. Burada tasarruf olayı yoktur. Vesayet vardır. Allah Teala o kişiyi vesayet altına almıştır. İradesini kendi iradesine bağlamıştır. Devamlı emirler verecektir. Ve o kulunun bütün emirlerine mutlaka itaat ettiğini görecektir Allah Teala. Başka bir şey yapabileceği bir durum yok kişinin. Çünkü iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Allah'ın iradesi ona emretmeye başlamıştır. Bütün emirleri bu kişi mutlaka yerine getirir. Sadece böyle olanlar bu makama getirilir. Bu makam hakkül yakin noktasıdır. Kişinin iradesi de Allah'a teslim edilmiştir. Ve kişi 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibi
olmuştur. Bu makamın üzerinde her kavimdeki Resuller var. Salah makamının 6. kademesi. En üstte de devrin imamı var. Salah makamının 7. kademesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar çok hamd ediyorum, şükrediyorum, biliyor musunuz? Sizlere bunları söylemek imkanını, sizlere bunları anlatmak imkanını, sizlere bunları öğretmek imkanını Allah-u Teala bize bahşettiği için. Sadece ben öğrenmiş olsaydım ne yazardı ki sevgili kardeşlerim? Ne yazardı, ne ifade ederdi ki bu? Hepiniz cahiliyet içinde kalacaktınız. Allah'ın öğretisi bizim için değil. Allah'ın öğretisi sizin için. Biz sadece bir vasıtayız. Neyi söylerse onları sizlere ulaştırmakla vazifeli olan bir vasıta. İşte sevgili kardeşlerim, cennet mi istiyorsunuz? İşte 7 kat cennet. Nereye kadar gidebilirseniz kapılar sizin için açık. Ama Allah'ın cennetine girmek ne kadar zor bir şeymiş, hiçbiriniz diyemezsiniz. Allah'ın cennetine girmek peynir ekmek yemek gibi bir şey. Bir evin kapısını açıp içeriye girmek kadar, anahtarı sizde olan bir evin kapısını açıp içine girmek kadar basit bir olay. Cennetin anahtarı da hepinizin elinde. Allah'a ulaşmayı dilemek anahtarıyla cennetin kapısını açarsınız. Cennetin birinci katı Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizindir. Aynı anda sevaplarınız, günahlarınızı mutlaka aşacaktır. Cenneti mutlaka hak edeceksiniz. Sonra da adım adım 7 kat cennetin her birine ulaşacaksınız, ulaşacaksınız, ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay. Şimdi anladınız mı Allah-u Teala'nın biz sizin için güçlük dilemeyiz, Allah sizin için kolaylık diler ifadesinin ne manaya geldiğini anladınız mı? Allah-u Teala'nın hepinizi cennetlerin en üstününe, adın cennetlerine ulaştırmasını, böyle yaptığı zaman da zaten dünya saadetinin de en üstününe ulaşmış olacaksınız. Oraya da ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz seyri sülük. Seyri sülük, ruhun Allah'a doğru yaptığı bir yolculuğun adıdır. Kişinin vücudundan ayrılır,

birbirini kovalayacaktır. Günlerden bir gün Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve de bu yeryüzündeki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Yolculuk başlamıştır bile. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tağutun kulu yani insan şeytanların ve cin şeytanların yani şeytanın kulu olmaktan kurtulacaksınız. Allah'ın kulu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve mutsuzluktan kurtulacaksınız. Mutluluğun sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah derhal sizin kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Görür görmez de Allah'ın üzerinizdeki Rahim esmasıyla tecellisi başlar. Bu tecelli sizin üzerinizde üç ayrı cepheden pozitif bir etkiyi oluşturacaktır. İrşat makamına karşı baktığınız zaman onu irşat makamı olarak görmediğiniz, herhangi bir insandan ayırt edemediğiniz bir hüviyette yaşadığınız günler geride kalacak. Onu irşat makamı olarak göreceksiniz. Söylediklerini işiteceksiniz. Manasına varacaksınız. Ve kalbinize indirdiğiniz zaman onun söylediklerini, irşat makamının sözlerini idrak edeceksiniz. Bunu size daha Allah'a ulaşmayı dilemekten sonraki bir iki hafta içinde Allah mutlaka gerçekleştirir. Bir iki hafta diyorum. Birkaç dakika içinde, hatta birkaç saniye içinde gerçekleştirir Allah Teala bunları. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes de gözlerin, kulakların ve kalbin açılması, görme, işitme ve idrak hastalarının açılması saniye işidir. Ve bunlar yapılırken Allah Teala devamlı size dereceler verir. Bu kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelere eşit oluncaya kadar. Hemen birkaç saniye içinde bu olay tahakkuk eder ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde siz farklı bir hüviyete girersiniz sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bir güzel muhtevası sizi kuşatır. Gören, işiten ve idrak eden birisi olursunuz. Kör, sağır ve idraksizken gören, işiten ve idrak eden olursunuz. Sebebi ne? Sebebi bir tane. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda birkaç saniye içinde bunların hepsi gerçekleşir. Ve de her birine furkanlar verdiği için Allah Teala günahlarınız tamamen örtülür ve sevapları günahlarını aşan birisi olursunuz. Yani diledikten bir saat sonra bir kişi ölse, o kişinin gideceği yer amelinin sıfır olduğunu kabul ediyoruz. Hiç amel yapmamış ama günahları örtüldüğü için mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Gideceği yer cehennem olacaktır. Peki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi ve 80 yaşında öldü. 15 yaşında sorumluluklarını müdrik oldu ve İslam'ın 5 şartını 65 yıl gerçekleştirdi ve 80 yaşında da öldü ama Allah'a ulaşmayı dilemedi. Hadi söyleyin bakalım bana sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu adam nereye gider? Kıyamet günü bu kişinin kalacağı yer cehennem midir yoksa cennete mi gidecektir? Tekrar ediyorum, 80 yaşında ölmüş bu kişi. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Ve de
Allah'a ulaşmayı dilemeden

bu dünyadan göçmüş. Nereye gider? Ha? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, gideceği yer cehennem. Diyeceksiniz ki, olur mu böyle, olur mu? Bu kişi 65 yıl ibadet etmiş, İslam'ın 5 şartını yaşamış, yerine getirmiş ve ona demişler ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Kim bu 5 şartı yerine getirirse evvelallah o kişi Allah'a teslim olmuştur. Ve kişi düşünüyor, ben madem ki İslam teslim olmak demek, İslam'ın 5 şartı var. Ben 5 şartın 5'ini de yerine getirdim ömrüm boyunca. Öyleyse benim gideceğim yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyor kişi. Cenneti midir sevgili kardeşlerim? Ne dersiniz? Bir kısmınız cennetidir diyecek tabii. Biz de diyeceğiz ki hayır, bu kişinin gideceği yer cennet değildir, cehennemdir. Şimdi hemen aklınıza Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefret ettirmeyiniz, sevdiğiniz sözü gelecek. İnsanların nefret etmesi için değil, sevmesi için söylüyoruz bunu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Hiçbir şey o kişiyi cehennemden kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilememişse olay bitmiştir. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri heba olur. İşte Allah Teala Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde onlar ki Allah'a ulaşmayı dilemezler, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala ve hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki size amellerini hasara uğratan, amellerinizi hasara uğratan işlemi, hasara uğratan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi? Onlar ki gerçekten en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı diyor Allah Teala. Onlar Allah'a mülaki olmayı, yani bir insanın ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmasını inkar ettiler. Ve Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onların amelleri heba oldu diyor Allah Teala. Boşa gitti diyor. Öyleyse kişinin amelleri boşa gidiyor. Kimin? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenin, onun da tam tersine günahlarının tamamı örtülüyor. Allah Teala ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor ve görme, işitme, idrak etme hastalarını açıyor. Bir de kalbine ihbat koyuyor. 7 tane işlem yapıyor. 7 defa da o kişinin bütün günahlarını örtüyor. Yani o kişinin de Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin dünya kadar günahı varken o günahlar sıfırlanıyor. Sevapları günahlarından fazla olan birisi oluyor. Öteki kişi ise 65 yıl boyunca hep ibadet etmiş. Dünya kadar sevabı var. Ama sevapların hepsi güme gidiyor. O sevaplar değerlendirilmiyor Allah Teala tarafından. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde ne olacağını söylüyor. Ey amel olanlar diyor, inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Daha sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, insanlar dini öğrendiklerini zannediyorlar. Şu üniversitelerdeki din öğretimini dinleyip de fıkıhı bütün boyutlarıyla öğrenenler dini öğrendiklerini zannediyorlar. Halbuki bu dünya hayatında fizik hayatın genel kaidelerini öğretiyorlar.
Onlar öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Faydasız mı? Faydasız olur mu sevgili kardeşlerim? İnsanların hangi işlemi, hangi şartlar altında nasıl yapması lazım geldiğini en büyük boyutlarda bu insanlar biliyor, fıkıhçılar. Gerçekten ülkemizde ciddi, samimi fıkıh alimleri var. Ve de görevlerini bir hakkın yerine getiriyorlar. Kelam alimleri var, onlar da görevlerini yerine getiriyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, ne onlar ne de ötekiler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amelleri mutlaka boşa gidecek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bütün ömrünü harcamış, din öğrenmiş adam. İmam Hatip Lisesi'nde öğrenmiş, İlahiyat Fakültesi'ne gitmiş, üstünü tamamlamış ilminin, ondan sonra üniversitede doktora, master yapmış, doktora yapmış, asistan olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş, hatta dekan olmuş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Seyri sülükünü yapması ise hiç mümkün değildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen birisi ne olur? Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. İşte o kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'ın zatına kadar bir yolculuğu gerçekleştirmesi ve sonra da Allah'ın zatında yok olması işlemine seyri sülük denir. Seyri sülük insan ruhunun insan vücudundan ayrılarak gerçek sahibine, Allah'a geri dönmesinin adıdır. Allah Teala gökleri 7 kat yaratmış ve 7 katın her birine bir yol bağlamış. وَلَكَدْ هَلَقْنَا فَفْكَكُمْ سَبْعَةَ رَائِكَ diyor Allah Teala. Andolsun ki diyor üzerinize 7 kat yol inşa ettim diyor. Yarattım diyor. وَلَكَدْ هَلَقْنَا biz yarattık diyor. Andolsun ki fevkakum sizlerin üzerine sab'a taraika 7 tane tarik, 7 tane yol. Zemin kattan 1. gök katına 1. tarik, 1. gök katından 2. gök katına 2. tarik, 3. 4. 5. 6. 7. kata 7 tane tarik. Bu yolun adı, tariki müstakim. Sırat-ı müstakim değil sevgili kardeşlerim. Tariki müstakim. Sırat-ı müstakim zemin kattan başlayıp tariki müstakime kadar olan 1. yatay seviyeli, tariki müstakim adını alan zemin kattan 7. gök katına kadar ulaşan 2. seviyeli, dikey seviyeli, oradan 7. katın başlangıcından sağa doğru 7 tane alemi geçen 3. seviyeli, yatay seviyeli, Sitret-i Münteha'ya kadar ulaşan, Sitret-i Münteha'dan da Allah'ın zatına ulaşan 4. seviyeli içerir. 4 seviyenin toplamı Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir. Tarık-ı müstakim onlardan sadece bir tanesidir. Öyleyse tarık-ı müstakim ve 3 tane de sebil. Tarık-ı müstakim bir dikey sebil. 2. dikey sebil de Sitret-i Münteha'dan Allah'a ulaşan sebil. 2 dikey sebil 2 sonsuz yolu ifade eder. Yani çok uzun yol manasına sonsuz kullanıyoruz. 7 tane gök katını birbirine bağlayan 7 tane tarik yaratmış Allah Teala ve Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah Teala diyor ki onlar ki muhakkak surette kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler. Allah onları
asla onların günahlarını sevaba çevirmez. Onları tarika ulaştırmaz. Yani tarikayı Allah'a ulaştıran tarika ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, sadece cehennem tarikine ulaştırır. Tarika müstakime ulaştırmaz, Allah'a ulaştıran tarika ulaştırmaz, cehennem sebebine ulaştırır, orada ebeden kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onu mutlaka neticede mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştığı zaman kişinin Allah'tan aldığı nimetlerin bir tanesi kalbine iman yazılmasıdır. İkincisi, devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi ve onun ruhuna Allah'a ulaşma günün, yevmit talakın geldi emrini vermesidir. Yani vücudu terk et ve Allah'a geri dön emridir bu. Vücudu terk etmesi ve Allah'a geri dönme emridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması için ruhun vücudu terk etmesi lazım. Hiçbir ruh o vücudu devrin imamının ruhu kendisine ulaşarak Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde ki gerçeği söylemedikçe terk edemez. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Emrinden ruh ulaştırır diyor. O kişiye yevmit talakını ihtar etmek için diyor. Yevmit talakını söyleyerek, Allah'a milaki olma gününün geldiğini söyleyerek onu uyarması için diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 14. basamakta Allah mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi hacet namazını kıldığında mürşidini göstererek mürşidine ulaştırır. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve yerleşir. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'te de Allah Teala buyuruyor ki, ama diyor, o mürşidine tabi olup da imanı artan mümin olanlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler diyor. Onların kalplerine iman yazılır diyor Allah Teala ve onlar nefs tezkiyesine başlarlar. Onlar kalplerine iman yazılır kelimesini kullanmıyor. Onlar mümin olurlar. İmanı artan mümin olurlar ve nefs tezkiyesine, amelü salihata başlarlar diyor. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor. Öyleyse orada Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşine tabi olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir ve o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ve Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber verir. Ve ruh vücudu terk eder. Hangi mürşide kişi tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Kısa bir süre orada kaldıktan sonra seyri sülükün yukarıya doğru tırmanacağı
ikinci sebile ulaşır. Birinci sebil hangi mürşide tabi olunduysa o mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının dergâhına kadar yeryüzünün sathına paralel olarak uzanan ilk sebildir. Allah Teala Nahl 9'da diyor ki alallahi kastü sebili, sebillerin tayini, tespiti Allah'ın üzerinedir. Kast edilmesi, gerçekleştirilmesi Allah'ın üzerine vazifedir. Ruh vücuttan ayrılır. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlayan müessese seyri sülük adını alır. Seyri sülük ruhun gök katlarında 7 tane gök katını aşarak 7. kata çıkması, sonra yatay bir sebille 7. katta 7 tane alem geçmesi ve nihayet sitretin müntihadan Allah'ın zatına dikey bir yolculukla ulaşması işleminin adıdır. Vücuttan ayrılan ruh, kendisiyle beraber yolculuğa çıkanlarla birlikte 1. gök katına kadar ulaşır. Bu seyri sülükün onu 1. kata yükseltmesidir. Diğerleri yükselirler 2. gök katına. O gün ilk defa seyri sülüka çıkanlar ve henüz 2. kata çıkmak yetkisinin sahibi olmayanlar 1. katta secde vaziyetinde üst katlara çıkanları beklerler. 1. kattaki secde açıkta gerçekleşir. Açıkta otların üzerindeki seccadelerde. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. İki grup seyri sülük vardır. 1. grup 6. kata kadar çıkabilir. 2. defa İkinci olarak ana dergahı terk edenlerdir onlar, Allah'a doğru yola çıkmak üzere. 1. defa terk edenler ise 7. gök katına kadar yükselebilenlerdir. Evvela ana dergahın asma katında olan 7. kata kadar yükselebilenler sıra halinde asma kattan uçarak zemin kata inerler. Ana dergahın içindeki bir asma kat var, bir de zemin kat var. Altın kapı ana dergahtadır. 4 metre yüksekliğinde, yaklaşık olarak 1,5 metre, belki 2 metre genişliğinde bir altın kapı, üzeri baklava dilimli, üzerinde kapı tokmağı falan yok. Ve bu 7. kata çıkabilenler o kapının önünde, kapı karşıdan bakıyorsunuz, sol tarafta kapı kalır, sağ tarafta tamamen o insan ruhları zemin kattan 1. kata çıkmak üzere hazırdırlar, secde halindedirler. Sonra sağ baştakinden başlayarak sola doğru birer birer altın kapıdan geçerek dışarıda boşlukta tek sıra haline gelinir. Yerden yaklaşık 10 metre yukarıda herkes ayaktadır. Tek bir sıra halinde, ayaklar aynı hizadadır. Bu grup olduğu gibi 1. kata yükselir. 1. kattaki o meydanda otlar üzerindeki seccadelerde onarlık sıralar halinde secdeye varılır. Başlarında bir imam yoktur. Ne sağ kanat velisi vardır, ne sol kanat velisi vardır, ne bir imam vardır. Bunlar 7. kata kadar çıkabilenler. Ve bu 1. kattaki secdeden sonra hepsi birden 1. katta secdeye gelirler, hepsi birden yükselirler. 2. katın bulunduğu yere varırlar. 2. katta
iki ayrı mahal var. Sağ taraftaki mahal bu 7. kata kadar çıkabilen grup içindir. Onların sayısı daima diğerlerinden azdır. Sağ taraftaki dışarıdan bakılınca bir soldaki büyük salon var. Orada su arıtma havuzları var. Sağdaki salonsa ona nazaran oldukça küçük bir salon. Her ikisinde girişi şeffaf bir şekilde cam gibi bir dizayn içerisinde ama içinden geçilebiliyor. Sağ taraftakinin o salona girilmesi sadece o şeffaf bölümün içinden uçarak içeri giriliyor. Hepsi secdeye giriyor ve bekliyor. 7. kata kadar çıkacakların 2. kata geldikten sonra 1. kattaki secdeden sonra yükseldikleri yer burası. Bir de soldaki bir salon var. Oraya kimlerin nasıl geldiğini göreceğiz şimdi. Diğerleri yani 6. kata kadar çıkabilenler asma kattakiler değil. Onlar zemin kattakiler. Zemin katın başında bir sağ kanat velisi var. O Hazreti Ebu Bekir'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada özel dersler verir. Ve bu dizayn içerisinde birinci kattan altıncı kata kadar çıkabilenlerin hepsi oradadırlar. Onarlık sıralar halinde insan kümeleri yerleşirler. Tek sıra halindedirler. Birinci sıranın sağında sağ kanat velisi, gene birinci sıranın solunda sol kanat velisi vardır. Herkesin önünde bir rahle, bir de Kur'an-ı Kerim mevcuttur. Öğretim Kur'an-ı Kerim üzerinden yapılır. Böylece birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve geriye doğru sıralar. Erkek sıraların bittiği yerde hanımlar başlar. Hanım Sultan, hanımlar sırasının birinci safının sağındadır. Orada sol tarafta kimse yok. Sevgili kardeşlerim, hanımların da sırası devam eder ve seyri sülük için önce sağ kanat velisi harekete geçer. O altın kapının sağ tarafındaki duvarın önünde en sağda secdeye gelir. Sonra ondan bir hayli sol tarafta sol kanat velisi yerini alır. O da secdeye gelir. Ve kapının kapı karşınızdadır. O sol kanat velisinden çok daha solda da Hanım Sultan yerini alır. Ve birinci sıra sağdan itibaren uçarak gelirler. Sağ kanat velisinin önünde, sağ kanat velisinin solunda birden 10'a kadar sıralanırlar. Sonra 11'den 20'ye kadar ikinci sıra gelir. Böylece hepsi sıralanır. İki insan grubunun önünde, arasında cinler de yer alırlar. Onlar da secdeye gelirler. Ama cinler seyri sülüka çıkamazlar. Secdede çıkanları beklerler. Ve hepsi sıralandıktan sonra erkekler cephesinin sol kanat velisinden sonra hanımlar başlar. Hanımların en solunda da Hanım Sultan vardır. Ve ilkin sağ kanat velisi uçarak dışarı çıkar. Altın kapı otomatik olarak açılır. Sonra sol kanat velisi dışarı çıkar. Altın kapı artık hep açıktır. Sonra Hanım Sultan çıkar. Bunlar dışarıda boşlukta yerden 10 metre kadar yukarıda. Sağ kanat velisi en solda, sol kanat velisi ortanın sol tarafında. Hanım Sultan da en solda aynı hizada yerden aynı yükseklikte yer alırlar. Bundan sonra aşağıdaki herkes
birinci kata kadar çıkabilenler de dahil olmak üzere herkes sağ kanat velisi ile sol kanat velisi arasında erkekler yer alırlar. Sol kanat velisinden sonra da hanımlar yer alırlar. Hanım sultana kadar. Böylece birinci olay tamamlanır. Zemin katın dışında yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte bir tek çizgi halinde ayaklar hep aynı hizada olmak üzere ayakta bir saf oluşturulur. Bu saf aynı şekilde saf olarak hepsi yukarıya doğru ayakta yükselirler. Zemin kattan birinci kata kadar bu halde çıkılır. Sonra evvela sağ taraftaki 10 kişiden evvel sağ kanat velisi en önde yerini alır. Sonra sol kanat velisi onun arkasında yerini alır. Sonra onarlık sıralar yerlerini alırlar. Erkeklerden sonra hanımlar yerlerini alırlar. Hanım sultanın yeri gene hanımların birinci sırasının sağ tarafındadır. Böylece seyri sülükün birinci katındaki secde olayı tamamlanır. Ve ilk defa o gün birinci kata kadar çıkabilenlerle henüz ikinci kata çıkamayanlar birinci katta kalırlar. Çimenler üzerinde açıkta yapılan bu secde bir takım evlerin bulunduğu bir ortamda yapılır. Burası birinci kattır. Orada kalanlar birinci kata kadar çıkabilenlerdir. Onlar ikinci kata ve daha yukarılara çıkamazlar. Herkes her katta eğitimi tamamladıktan sonra daha üst katlara çıkacaktır. Bu yolculuk sevgili kardeşlerim, eğitim devresine dahil olmak üzere 5-6 aylık bir süreci kaplar. Birinci katta kalanlar orada beklerler, diğerleri ikinci kata çıkarlar. İkinci katta sağ taraftaki salonda 7. kata kadar çıkabilenler secde halinde halen beklemektedirler. Sol taraftaki kesimde dışarıdan salona baktığınız zaman salonun içinde su arınma havuzları görünür. Havuz deyince yerin içine gömülü havuzlar değil, şeffaf, yerden dışarıda olan havuzlar. Sanki bizim dünyamızdaki camdan havuzlar yapılmış. Bir kişi için bir havuzun genişliği yaklaşık olarak 1 metre, derinliği de 80 santim, yani içeri doğru olan uzunluk 80 santim falan. Yukarıdan aşağı yükseklik ise 2 metre, 2 metre 20 santim çevresinde. Böylece birçok havuz dizelenmiş durumda birbirini cam gibi bölmeler ayırıyor. Üzerlerinde de platform var. Gene şeffaf platformlar. Onlar da garip bir hüviyette. Bir kısmı bu platformun içinden geçerek aşağı inebilirken sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve hanım sultan için bu platform onların aşağı düşmesine engel oluyor. Aynı platform, diğerleri içinden geçebiliyorlar ama onlar için bir fizik standardı var. Ve devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o salonun sol tarafındaki açık olan, aslında bir kapı yok fakat bir açıklık var kapı gibi, o kapının arka tarafında bekliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı. Ve önce sağ kanat velisi gelip el öpüyor, oradan sağa doğru uçarak su arınma havuzlarının bulunduğu salona giriyor ve salonun tam karşı duvarının en sağ tarafında secde ediyor. Sonra sol kanat velisi geliyor, el öpüyor. O da sağdaki koridoru geçerek, uçarak geçerek onun sonundaki, en başındaki sol tarafta secde ediyor. Sonra hanım sultan uçarak giriyor. O da su arınma havuzlarının üstünde sol tarafta yerini alıyor. Erkekler de kadınlar da bir nevi
golf pantolon giyiyorlar. Atlas kumaşlar. Çok hafif atlas, ipek kumaşlar giyiyor herkes. Ve sonra diğerleri uçarak giriyorlar. Sağ kanat velisinin hemen solunda en kıdemli kişi oluyor. Onun yanında ondan daha az kıdemli olan ilk 10 kişiden oluşan sonra ikinci 10 kişinin, üçüncü 10 kişinin oluşturdukları bir dizayn. Sol kanat velisine kadar bu secdeler uzuyor. Sağdan sola doğru herkes secde etmiş durumda. Ve sol kanat velisinin den itibaren suvarılma havuzlarının sayısı kadar kişi sağ kanat velisine doğru soldan sağa, önce en sağdaki kişi uçarak dışarıya doğru geliyor ve havuzların dışarıdan bakıldığı zaman en sağdakinin içine giriyor, ayakta kalıyor havuzun içinde. Sonra ikincisi geliyor, gene havuzun içine giriyor, ikinci havuza giriyor o. Her havuz birbirinden gene o şeffaf cam gibi olan veya mika gibi olan sistemlerle ayrılmış durumda. Herkes için bir havuz var. Herkes havuza giriyor ve havuzun içinde başları da havuzun içinde. Ruhlar için nefes almak gibi bir mecburiyet söz konusu değil. Hiç kimsenin de elbisesi o sarımsı, bal sarısı rengindeki suya, sıvıya girmesine rağmen su hüviyetinde olduğunu görüyorsunuz. Dalgalanıyor çünkü. Orada sevgili kardeşlerim ayırt edemiyorsunuz. Çünkü hiç kimsenin elbisesi ıslanmıyor. Ve de her birisi o havuzlara giriyor. Havuzlar her biri dolduruluyor. Sonra sağ kanat velisi uçarak en sağa geliyor. Dışarıdan bakılınca en sağa. Sol kanat velisi ortadan biraz sol tarafta yerini alıyor. En solda zaten Hanım Sultan baştan gelmişti oraya. Ama herkesin altındaki kesim tamamen dolu. Hanım Sultan hanımlar tarafının üstünde. Erkekler tarafının en solunda sol kanat velisi var. Sağ kanat velisi sağdan başlayarak başları birer birer suyun içine bastırmaya başlıyor. Tamamen 20-30 santim, 40 santim, 50 santim suyun içine giren ruhlar orada suyun içinde kalıyorlar, tuvarılıyorlar. Hanımlar için de erkekler için de aynı şey. Elbiseler kimsenin vücuduna yapışmıyor, zaten ıslanmıyor elbiseler. Ve bu el öpme ve içeri girme işlemi tamamlandığı anda el öptüren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı oradan kapının ön tarafından, kapı gibi olan kesimin ön tarafından çıkıyorlar ve sağ taraftaki diğer solana ulaşıyorlar. Birisi sağ tarafına geçiyor. Yedinci kata kadar çıkabilecek olanların. Birisi de sol tarafına geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafına. Devrin imamı da sol tarafına geçiyor. Ve zemin kattan, affedersiniz burası ikinci kat, ikinci kattan yukarıya doğru dışarıya çıkmadan doğrudan tavandan yukarıya doğru yolculuk yapıyorlar. İkinci kattan üçüncü kata ulaşıyorlar. Üçüncü katta iki katlı bir mescit var. Mescidin önünde tekfir oluyorlar. Uçarak içeri giriyorlar. Hem üst katı dolduruyorlar secde halinde hem de alt katı dolduruyorlar secde halinde. Secdeden sonra oradan ayrılıyorlar ve mihenk menfezine ulaşıyorlar. Onun önünde tek bir sıra oluşturuyorlar. Mihenk menfezi üçüncü katı dördüncü kata bağlayan bir silindir şeklinde bir nevi asansör. Ama sonsuz hızla hareket eden bir asansör. Yalnız kimsenin ayakları bir zemine değmiyor. Onun içine giren sonsuz hızla yukarıya doğru yükseliyor. Bir sonra gelen de onun ayaklarının altında kalıyor bir evvelkinin. Hiç kimsenin ayakları hiç kimsenin başına değmiyor.
arada 30 santimlik 40 santimlik boşluklar olarak herkes aynı hızla ilerliyor. Hiç kimse kimseye değmiyor. Ve üçüncü kattan dördüncü kata böyle çıkılıyor. Üçüncü kattaki secde işlemi bittikten sonra. Dördüncü kata ulaşıldığında burası Beytil Haram, Beytil Makdes'in aslı. Orada sıralar, saflar oluşturuluyor. Herkes secde ediyor. Sağ kanat velisi sağda, birinci sırada, sol kanat velisi birinci sırada, solda. Hanım Sultan ikinci hanımlar sırasının başında olmak üzere. Herkes secde ediyor. Secdeden sonra kubbeden, caminin kubbesinden yükseleniyor. Bu yükselenler nasıl her katta bir kısım insanlar kalmışlarsa, mesela suvarılma havuzlarında girenler hepsi kalmışlardır. Ondan sonra üçüncü katta, hem üst katta hem de alt katta bir grup insan kalmıştır. Dördüncü kata çıkamayanlar, dördüncü kat için henüz yetkileri gelmemiş olanlar. Dördüncü kata çıkanlardan bir kısmı dördüncü katta kalıyor. Öndekiler beşinci kata çıkıyor. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı, orada da secde var. Secde ediliyor. Bu secdeden sonra gene ön saftakiler belli bir miktar secde yaptıktan sonra altıncı kata yükseliyorlar. Altıncı katta değişik bir olayla karşılaşacaksınız. Her kat aydınlıktır ama burası karanlık. İçeriden dışarıya doğru bir ışık yayılıyor. Çok açık yeşil, fosfor yeşili renkte, beyaz renkte bir nur dışa doğru süzülüyor. Kapı da bildiğimiz kanadı olan bir kapı değil, açık kapı. Ama oradan içeri kim girerse onun şeklini alan bir kapı. Onun silüetinin şeklini alan bir kapı. Yani uzun boylu geniş bir insan girmişse kapı o kadar büyüyor. Ondan sonra da ufak tefek biri girmişse kapı otomatik olarak küçülüyor, onun şeklini alıyor. Şeklini alıyor dediğim, yani başının etrafından, omuzlarından aşağı doğru bir şekil oluşuyor. Yani giriş yeri tamamen açık, üstü duvar, yan tarafları gene duvar. Duvar böylece her girenin şeklini alıyor, silüetinin şeklini alıyor. Ve sağ taraftaki gözetleme mahallinde sağ kanat velisi, sol taraftaki gözetleme mahallinde sol kanat velisi yer alıyor. Onlar dışarıdan yukarıda olan yerlerine çıkıyorlar. Oradan aşağısını gözlemliyorlar. Diğerleri sağdan sola doğru sıralanıyor. En solda Hanım Sultan var. Önce sağda erkekler, sonra solda hanımlar. Buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan yayılan beyaz, çok açık yeşil bir ışığın kendilerine ulaşmasıyla o ışığın rengine boyanıyorlar ve derileri, yüzlerinde ve ellerindeki deriler çatlıyor. Sonra o çatlamalar özel aletlerle tamir ediliyor. Ve bu olaydan sonra yükselenler onun kubbesinden değil, dışarı çıkarak dışarıdan kapılar her birinin şeklini alıyor. Oradan yükseliyorlar. Ve bu yükselmeleri 7. katın altın kapısında durmalarını gerektiriyor. Bu altın kapı zemin kattaki altın kapıyla aynı. Ama bir farklılık var. Bunun önünde 7 tane beyaz mermerden giriş var ve
yedinci kata ulaşan bu grup uçarak altın kapıdan içeriye giriyor ve altın kapı otomatik olarak açılıyor. Sağ tarafta sağ kanat velisi, sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en solda da devrin imamı olmak üzere yedinci kata kadar çıkabilenler oraya yükseliyor. Altıncı katta kalanlar kalmıştır. Bunlar başlangıçta yedinci kata kadar çıkabilenlerdir. İkinci katta tuvarıl mahfuzlarının dolması sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı sağ tarafa geçip onların sağında ve solunda yer alıyorlardı. Onlar yukarıya doğru çıkıyorlardı. Ve diğerleri daha gelmeden evvel üçüncü kattaki iki katlı mescitte secde ediyorlardı. Dördüncü kattaki Beytül Makdes'te secde ediyorlardı. Beşinci kattaki Beytül Haram'da secde ediyorlardı. Altıncı kattaki sıpkat olma olmama halinde nurlar onlara da ulaşıyordu. Oradan yukarı çıkıyorlardı ve yukarıda yedinci katın altın kapısından geçerek kader hücrelerinin önünde tek sıra haline geliyorlardı. Orada bekliyorlardı. Neyi bekliyorlardı? Diğerlerinin altıncı kata kadar çıkmasını. Ve ondan sonra da aşağı inmelerini. Bu süreç içerisinde bu yedinci kata kadar çıkabilenler tek sıra halinde bekliyorlar. Diğerleri yedinci katta, altıncı kattan beşinci kata iniyorlar. Altıncı kata kadar çıkabiliyorlar, yani sıpkatullah olmama haline kadar. Onlar yedinci kata çıkamıyorlar, altıncı kata kadar çıkabilenler. Oradan beşinci kata iniyorlar, oradan dördüncü kata iniyorlar, oradan üçüncü kata iniyorlar, oradan ikinci kata iniyorlar. İkinci katta o suvarıl mavuzlarının bulunduğu kesime giriyorlar ve yerlerini alıyor. Sağ kanat velisi, sağda sol kanat velisi, solda Hanun Sultan, en solda suvarıl mavuzlarının içindekiler suvarılmada. Öndekilerse secdede bekliyorlar. Kimi bekliyorlar? Yukarıdakilerin aşağı inmesini. Yukarı çıkanlar orada tek sıra halinde olduktan sonra önce gidiyorlar Ümmül Kitab'ın önünde bir 60 kişiden oluşan bir kesim devrin imamının, Ümmül Kitab'ın altında devrin imamının ruhu var. Onun etrafında toparlanıyorlar. Ve orada yeni bir Kur'an öğretisi öğreniyorlar. Ondan sonra Kudret Denizi'ne dalıyorlar. Sağa doğru hareket eden listede, sistem içerisinde, sıra içerisinde. Sonra Makam-ı Mahmud'da 6-7 kişi orada gözlem evine giriyor. Sonra Divan-ı Salih'inde gene 8-10 kişi gözlem kesimine giriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada Divan-ı Salih'ine başkanlık ediyor. Böylece 6 tane kesim ayrılıyor. Yedincilerse secde zikir hücrelerine girip zikir hücrelerinde zikirlerini yapıyorlar. Bu zikirlerini tamamlayan kişi, birisi tamamlarsa o oradan ayrılıyor. Sitret-i Münteha'ya ulaşıyor. Sitret-i Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Burada zikir hücrelerinde şeffaf bir kesimde zikir yapanlar orada bir süre kaldıktan sonra toparlanıyorlar. Sonra Divan-ı Salih'indekileri alıyorlar. Sonra Makam-ı Mahmud'dakileri alıyorlar. Sonra Kudret Denizi'ndekileri alıyorlar. Sonra o Ümmül Kitab'ın bulunduğu yerdekileri alıyorlar. Tek sırayı oluşturuyorlar. Oradan aşağı doğru yola iniyorlar. Aşağı doğru inerek evvela
sıbkatullah olmama halinde yeniden biraz nur alıyorlar. Sonra bir aşağıki kata iniyorlar. Beytül Haram'ın aslına, sonra Beytül Makdes'in aslına iniyorlar. Sonra üçüncü katta, iki katta birden secde yaptıkları o iki katlı mescide geliyorlar. Ev, dışarıdan görünüşü bir ev. Sonra ikinci kata ulaşıyorlar ve yerlerini alıyorlar. Eski vaziyetlerine geliyorlar. Orada Suvarıl Mavuzları'nın üzerinde sağ kanat velisi, sol kanat velisi aynı sultan yer alıyor. Diğerleri de ön tarafta secdedeler. Onlar buraya indikten sonra ancak yedinci katta toplananlar, her katta toplanarak geri dönüyorlar. Yedinci kattan altıncı kata iniyorlar. Altıncı kattan beşinci kata iniyorlar. Beşinci kattan dördüncü kata iniyorlar. Sonra üçüncü katta iki katlı mescitte secde ediyorlar. Ve geliyorlar Suvarıl Mahfuzlarının sağ tarafındaki ikinci solana, orada secde ediyorlar. Sağ kanat ve sol kanat velileri Suvarıl Mahfuzları tarafında. Burada ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de devrin imamı var. Sağ tarafta ve sol tarafta. Onlar bu grubu yedinci kata kadar çıkanları terk ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de devrin imamı. Sol tarafa geçiyorlar. Onlar oraya gelir gelmez içerideki suvarılmakta olanlar harekete geçiyorlar. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan el öperek dışarıda tek sıranın belli yerlerine ulaşıyorlar. Ondan sonra da suvarılanların hepsi el öperek sırayı tamamlıyorlar. Buradan ikinci kattan, burası ikinci kat, ikinci katın dışı, birinci kata iniyor altıncı kata kadar çıkabilenler. Birinci kattakilerle de birleşerek her kattaki orada bekleyenleri alarak zaten buraya kadar inmişlerdi. Birinci kattakileri de alarak altın kapıdan geçiyorlar. İçeride sağdan sonra doğru o tek sırayı vücuda getiriyorlar. Sonra evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan yerlerini alıyor. Sonra da aralar dolduruluyor. Evvela birinci sıra, sonra ikinci sıra, sağdan sola, sağdan sola onarlık dizler tamamlanıyor. Hanımlar da hanım sultanın yanında ilk sıra. Ondan sonraki diğer sıralar tamamlanıyor. Sonra cinler oradaki ön tarafta secde için aldıkları yerden geriye dönüyorlar. Geri taraftaki secde mahallerine geliyorlar. Orada eğitime devam ediyorlar. Ve onlar tamamen yerlerini aldıktan sonra ikinci kattaki aslında yedinci kata kadar çıkabilen grup birinci kata iniyor. Orada secdesini tamamlıyor. Sonra kapıdan altın kapıdan geçerek solanın içine giriyorlar. Gene teksir oluyorlar. Oradan da sağ taraftaki asma kata yükselerek onarlık sıraları vücuda getiriyorlar. Secde haline giriyorlar. Ve seyri sülük burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinize seyri suluku sadece nasip etmesini değil, göstermesini de Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, seyri sulukun gözlemlenebilmesi kişinin irşat makamına, tayininden sonraki bir keyfiyettir. Yedi gök katını da Allah Teala mutlaka gösterir. Ve bu seyri sülükünü tamamlayan herkes Allah'ın ermiş evliyası olur. Neden? Çünkü orada zikir hücrelerinde zikir sayısını tamamlayan kişi oradan geri dönmez. Zikir hücrelerinden ayrılır. Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Sitret-i Münteha en yüksek noktadaki Allah'ın önündeki ağaçtır. O ağaçtan yukarıya doğru direkt bir yolculukla doğrudan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. O kişinin seyri sülükü tamamlanmış.
emanet sahibine iade edilmiştir. Allah'ın ruhu Allah'a tekrar geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu makama fenafillah makamı denir. Velayetin birinci makamıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere seyri sülükün nasıl gerçekleştirildiğini adım adım anlatmaya çalıştık. Allah Teala'nın hepinize bütün o gök katlarının esrarını göstermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken, Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken, her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: فاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbeti.

Nereden çıktı şimdi bu Hanefi dini? Hanif dini Kur'an'dan çıktı. Hanif, İslam olmak demek. Hanif dini, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini gerektiren 7 safa 4 teslimden oluşan İslam dininin ta kendisidir. Başka bir din insanlık tarihi boyunca hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Din deyince sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din Adem Aleyhisselam'ın dinidir. O din Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dinidir. O din Hazreti Nuh'un dinidir. O din Hazreti İbrahim'in dinidir. O din Hazreti Musa'nın dinidir. O din Hazreti İsa'nın dinidir. O din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Ne yani? Bütün dinler aynı din midir? Bunu mu demek istiyorsun? Diyecek olanlar vardır içinizde. Onlara sesleniyoruz. Evet sevgili kardeşlerim. Onu demek istiyoruz. Sadece bir tek din, ikinci bir din insanlık tarihi boyunca hiç olmamıştır. Oysa ki bugün yapılan incelemeler 72 tane ayrı inanç çeşidi tespit etmiş durumda. İnsanlar 72 fırkaya bölünmüşler bile. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, gerçekten böyle mi olacak? Evet, böyle. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, öteki bütün fırkalar şeytana kul olacaklar. Kaç fırka olacak ey Allah'ın Resulü? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama araştırmalara baktığımız zaman 72 rakamıyla karşı karşıyayız. 73. fırka, işte o 72 tane inanç çeşidinin içinde ki bunların birisi İslam'dır, birisi Hristiyanlıktır, birisi Yahudiliktir, birisi Budizm'dir, birisi Konfüçyüs'dür, Budizm'dir. Bir sürü inanç biçimleri. Ama aslında bırakınız bu 72 tane inanç biçimini, 2 tane bile din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'in dini. İşte o dinin adı Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Arapça lisanıyla İslam dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. İşte Allah Teala'nın Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar gelen kesiminde sadece bir tek dinin mevcudiyetini görüyoruz. Ve Hazreti Nuh'tan itibaren de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar yine bir tek dinin varlığını görüyoruz. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini fırkalara ayrılmayın ve dini

ayakta tutun diye size de din olarak bildirdik diyor Allah Teala. Sana vahyetmek suretiyle sizi de din olarak seçtik. Ve sizin dininizde aynı dindir diyor. Aslı Allah Teala indirdiği şeriatı diyor. Din kelimesini kullanmamış, şeriat kelimesini kullanmış. Daha da önemli. Çünkü şeriat dinin muhtevalarını gösteren bir dizayndır. İnsanlara sorarsanız eğer İslam şeriatı başkadır. Hristiyan şeriatı başkadır. Yahudilerin şeriatı başkadır. Oysa ki başka olmadığını söylüyor Allah Teala. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği şeriat, Allah'ın ulaştırdığı şeriat hep aynı şeriat. Bu şeriatın temeli dini ayakta tutmak. Yani insanlara dini aşılamak, Allah sevgisini aşılamak ve fırkalara ayrılmamak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkada olmak. Ayet-i Kerime'nin devamında Allah Teala diyor ki müşriklere senin söylediğin şey ağır geldi. Yani kim o müşrikler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes müşriktir. Şimdi biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye müşrik mi olduk diyenler varsa şu anda bizi dinleyenler içinde de yeni müşrik olmadınız. Zaten öyleydiniz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu söylüyor, müşrik olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözünü hatırlatmak istiyoruz. Benim münteziplerim için, benim ümmetim için açık şirkten korkmuyorum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani İslam statüsü içinde olup da puta tapacak bir insan olamaz. Böyle bir şey benim ümmetimde olmaz diyor. Kesinlikle böyle bu mümkün değildir. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum diyor. Bizim sevgili Yaşar Nuri Öztürk'e sorarsanız gizli şirk mürşide tabi olmaktır diyor. Allah Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. Hem de mürşidin Allah'tan istenmesini de farz kılmış. Hem bizim Hazret çıkıp diyor ki mürşide tabi olmak şirktir. Bunlar yedek ilahlardır diyor mürşitler için. Benim zavallı profesörüm. Allah sana acısın. Sevgili kardeşlerim, bu şirk müessesesini açmak için şimdi beraberce iki ayete bakacağız. Rum Suresi 31 ve 32. ayetler. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani eğer ruhunu Allah'laştırmayı dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Namaz da takva sahibi olmanın 7 muhtevasından bir tanesi. O müşriklerden olma ki diyor Allah Teala. Onlar dinlerinde
fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ne demek bu? Peygamber Efendimiz söylediği 73 fırkanın 72'si. Dinlerinde insanlar fırkalara ayrılmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes 72 tane fırka oluşturmuş. Bu 72 fırkanın ötesinde bir de 73. fırka var. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ve şirkten kurtulanlar. 72 fırkanın içindekilerin hepsi şirkteler. Bunun adı gizli şirk. Aynı zamanda bu insanlar takva sahibi değil. Sevgili kardeşlerim, öyleyse görüyoruz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirk de değildir, gizli şirk de değildir. Ve gizli şirkte olmayanlar, onlar müminlerdir. Nereden biliyoruz? Şimdi tekrar buraya gelmemizi ifade eden Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine dönelim. Ne diyordu Allah Teala? Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Neydi konumuz? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi takva sahibidir. O kişi şirkte değildir. Geri kalan bütün fırkalar, 72 fırkanın hepsi şirktedir. Onlar gizli şirkin içinde olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler 73. fırkayı oluşturuyorlar. O 72 fırkanın her birinin içinde 73. fırkanın mensupları yaşıyor. Her biri bir toplumun içerisinde ama Allah'ın hanif dinini yaşıyorlar. Ne demek istiyoruz? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinden bahsettik ve bir yere vardık. Allah'a ulaşmayı dile ki takva sahibi olasın diyor Allah Teala ve şirkten kurtulasın. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu 72 fırkaya dağılan, şirkte olanların insanların dışında kalan, şirkte olmayanlar ve takva sahipleri. İşte onlar hanif olanlardır. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre onlar mümin olanlar, fırkalara ayrılmamış olanlar, mümin olanlar, fırkalara ayrılmış olanlar, kafirler. Öyleyse bizde insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Allah'a inanıyoruz diyorlar, öyleyse biz müminiz. Hayır, değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamazsınız. Sadece sizler Allah'a inananlarsınız. Ve bu inancınız sizi hiçbir zaman cehennemden kurtaramaz, şirkten de kurtaramaz. Biz bu hakikatleri Allah'tan öğrendik. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Ve görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kafirdir. O inanç itibariyle Allah'a inanmaktadır. Ama bu onu kafir olmaktan kurtarmıyor. Hem mümin hem kafir nasıl olabilir bir insan diyorsunuz? İnanç açısından Allah'a inanıyor, mümin. Ama cennete gitme vasıfları itibariyle mümin olmak vasfını Allah'a ulaşmayı dilemediği için henüz kazanmamış birisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an
bir hakikatler yumağıdır. Bu hakikatleri Allah Teala bize öğretmeseydi biz de karanlık dehlizde yolunu kaybedenlerden biri olacaktık. Sevgili kardeşlerim, yolun en karanlığında olan birisi sesleniyor size. Çünkü biz vaktiyle solun uçlarındaydık. Öyle Allah'la falan hiçbir, en ufak bir ilişkimiz mevcut değildi. O yıllarda bizi tanıyanlar ne ölçüde solcu olduğumuzu iyi bilirler. Eğer Allah Teala bizi seçmeseydi, bu hakikatleri bizim gibi din konusunda bilgisi sıfır olan, evet açık ve kesin olarak söylüyorum, sıfır. Hiçbir bilgimiz yoktu. Şimdi bu dünya üzerinde Allah'ın dini en üst seviyede öğrettiği kişiyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinin dizaynına iyi bakın. Allah ile olan ilişkilerimizde biz hepiniz için bir örnekiz. Allah dilediği zaman bataklığın en dibinde olan bir insanı oradan çıkarıyor, dinini öğretiyor ona. Yeter mi? Hayır, yetmez. Öyle bir öğretiyor ki onun vasıtasıyla başka insanların dinlerini öğrenmesini sağlıyor. İşte o kişi biziz. Biz bunları size açıklayana kadar bu istikamette hiç kimse hiçbir bilginin sahibi değildi. Şimdi sahibi oluyorlar, sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi, dilemediği için 72 fırkanın içerisinde. Şirkte. Takva sahibi değil. Ve kafir. Allah'a inandığı için mümin ama cennete götürecek olan bir hüviyeti olmayan bir mümin. Allah'a ulaşmayı dilemediği için küfürde. Hepsi o kadar mı? Hayır. Bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Ve ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir gideceği yerde. Dikkat edin, Allah'a inanıyor kişi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin kafir olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Bu kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Hadi gelin beraberce bakalım Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala buyuruyor ki, onlar kesin şekilde, muhakkak surette bize milaki olmayı, ruhlarını yani dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından memnunlardır, razıdırlar. Onları dünya hayatı mutmain kılar diyor. Doyuma ulaştırır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Tüm Allah'a ulaşmayı dilemeyen din adamlarına ithaf olunur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Gafil olmasalardı ne yapacaklardı? Çok basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Ve ayet-i kerimenin sonuna gelelim. Başka ne olacaktı? Başka cehennemden kurtulacaklardı. Çünkü ayet-i kerimenin sonunda şöyle diyor Allah Teala: اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَكْسِبُونَ Onların gidecekleri yer, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor, ateştir diyor.
cehennem ateşidir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, size son derece önemli bir konuyu söylüyorum. Hani şu din konusunda ahkam kesen, şu televizyonları parsellemiş olan insanlar, söyledikleriyle ve öğrettikleri ilimle ne kendileri ne onların ilim öğrettikleri Allah'ın cennetine giremezler. Cenneti hak edemezler. Çünkü öğreti Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına almıyor. Almazsa ondan sonraki kesimlerin, mesela mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik vücudun, nefsin, iradenin teslimi, hiçbirisinin gerçekleşmesi mümkün olmadığı gibi o kişinin bütün amelleri boşa gider. Bir tek sebeple sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye. Dilemeyen kişi, bugünkü konumuz hanif olmak, hanif değildir. Dilemeyen kişi, hanif dininin, kainatın yegane dininin sahibi değildir. Ne demek istiyoruz? Hanif dini eşittir İslam dinidir. Bakınız ne diyor Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde. Habibim, hanif olarak veçhini, yani fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için fizik vücudunu kullan. O fizik vücudunla dini hayatta tutmaya çalış. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif olarak yarattık. Ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a? Hanif olarak veçhine dine ikame et. Fizik vücudunu dine ikame et. Sen hanifsin diyor. Ve diyor ki, o hanif dini ki, işte o kayyum olan dindir. Yani ezeli ve ebedi dindir. O hanif fıtratı ki, sen hanifsin diyor Allah Teala. O hanif fıtratı ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık diyor. Bütün insanları Allah Teala hanif fıtratıyla yaratmış. Hanif dinini yaşayabilecek özellikle hiçbir insan hanif dininin dışında başka bir din olsaydı o dini yaşatabilecek, o dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılmamış. Herkes hanif fıtratıyla yaratılmış. O hanif fıtratı ki sadece hanif dinini yaşayabilir insanlar onunla. İşte kayyum olan din bu dindir diyor Allah Teala. Ezeli ve ebedi olan din, kıyamete kadar sürecek olan din, işte bu dindir diyor. Ve sen hanifsin diyor. Sen hanif fıtratıyla yaratıldığın gibi bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratıldı ve hiç kimse hanif dininin dışında başka bir dini yaşamak için yaratılmadı diyor Allah Teala. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkes sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım hanif fıtratıyla yaratılır. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar, hanif fıtratıyla yaratılan ve hanif olan, hanif dinini yaşayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hanif dininin üç özelliği var. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Allah'ın tekliği vahdettir. Allah vahittir, tektir. Tek bir Allah vardır. Allah Teala ne diyor? Göklerde başka bir ilah olsaydı bizden başka, o ilahlar mutlaka birbirlerine kavga ederlerdi diyor.
Bizden başka ilah yoktur diyor. La ilahe illallah. Başka bir ilah yok. Sadece illa Allah. Sadece Allah var diyor Allah Teala. İşte başka bir ilahın olmadığı, sadece tek bir Allah'ın olduğu bir kainat dizaynı, Allah kainatı yaratmış. Ve insan adı verilen mahlukunu yaratmış. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olsun diye. Ben muhakkak ki yeryüzünde bir halife kılacağım diyor Allah Teala. İşte onun kıldığı halife Adem Aleyhisselam ve yeryüzünün en üstün yaratığı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Hanif dininin birinci özelliği vahdet, tek Allah. Tek bir Allah var. Başka bir Tanrı mevcut değil. El ilah kelimesi, el harfi tarif, ilah kelimesi de ilah, Allah, el ilah. Bu kelime tam olarak Allah kelimesidir. Allah ve biz Türkçe'de Allah diyoruz. El ilah, Allah yani Allah kelimesi. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dini ikinci esas olarak tevhidi alır. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplumdan olmak. Tek bir toplum. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek toplum. Dikkat edin, Allah'a inananların oluşturduğu bir tek toplum değil. Allah'a ulaşmaya inanıp da bu inananlardan Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerin oluşturduğu toplum. Eğer bir insan Allah'a inanıyorsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o Hanif dininin mensupları arasında mevcut değildir. Böyle olan insanlara kafirler diyor Allah Teala. İşte öyle olduğunu bir defa daha ispat eden bir ayet-i kerime Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyaumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, o dileyen müminlerin dostudur ve onları zulmetten nura çıkarır. Allah amel olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar kafirlerdir. Şimdi bu standart içinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirleri oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler de müminleri oluşturuyor. Peki, böyle bir durumda bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman küfürden mutlaka mümin olmaya gidecek. Kimin kulu olacak? Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olacak. Şeytanın Allah'ın dostuyken, şeytanın kuluyken ve şeytanın dostuyken Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu olacak. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu anlatıyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ
lehumül büşra fe beşir ibadî diyor Allah Teala. Onlar tağuta kul iken, insan ve cin şeytanlar da şeytanlar tağut adını alıyor. Onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve onlar benim kullarım oldu. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabe şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Ne yapmışlar? İfade açık. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemedikleri zaman kafirlerken Allah'a ulaşmayı dileyince müminler oldular. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi dinin mensubuymuş? Hanif dininin mensubuymuş. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da evveldir. Hazreti İsa'dan da evveldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de haydi evveldir. Ve Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamışlardır. Başka bir din hiç olmamıştır insanlık tarihi boyunca. İşte başlangıçta söylediğimiz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesini şimdi burada bu bilgilerin ışığı altında bir defa daha ortaya koyalım, şerh etmek üzere. Ne diyor Allah Teala? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz ve verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Hazreti İsa'nın şeriatı aynı şeriat. Hazreti Musa'nın şeriatı da aynı şeriat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le. Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı şeriat. Hazreti Nuh'un şeriatı da aynı şeriat. O zaman şeriat aynıysa kodulan hükümler birbirinden farklı hüviyet taşımıyorsa dinler vardır diyebilir miyiz? Hepsi Hanif dininin tek kainatın, tek dininin, tek şeriatının sahibi olmuşlar. Ve bu dinin hedeflerini gösteriyor Allah Teala aynı ayette Şura 13'te. Fırkalara ayrılmayın. Ve dini ayakta tutun. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun ifadesi muhtevası itibariyle Rum 30'un aynı. Hanif olarak veçini dine doğrult, dine ikame et. Sen Hanifsin, biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte kayyum olan din bu Hanif dinidir. Ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin. Din hep Hanif dini olarak yaratıldı, Hanif dini olarak kalacaktır. İnsanlar da diyor Allah Teala hep Hanif fıtratı olarak Hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Bir tek din, başka bir din hiç olmamış, olması da mümkün değil. Ve bütün insanlar sadece o tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış, sadece o dini yaşayabilecek olan hüviyeti var insanoğlunun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah-u Teala'nın bize söylediği çok açık ve kesin bir hüküm var. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın. Ne demek istiyor? Çünkü sadece fırkalara ayrılmayanlar takva sahipleridir. Sadece fırkalara ayrılmayanlar bir evvelki ayette Rum 30'da açıklandığı gibi hem takva sahibidir hem de şirkte değildir. İnsanların gizli şirkten kurtulmaları da, takva sahibi olmaları da, cehennemden kurtulmaları da
hep Allah'a ulaşmayı dilemelerine, yani Hanif dinini seçmelerine bağlıdır. Öyleyse, şimdi tekrar Şura 13'e dönelim. Müşriklere senin söylediğin şey ağır geldi, diyor. Ne demiş müşriklere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ey demiş müşrikler, Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemedikçe gizli şirkten kurtulamazsınız. Hep şirkte kalırsınız, gideceğiniz yerde cehennem olur. Takva sahibi olamazsınız, Allah'ın ayetlerinden kafir olmakta devam edersiniz, şeytanın kolu olmakta devam edersiniz, amelleriniz boşa gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi konunun sonucuna bakalım. Allah Teala Şura 13'te şöyle bir final bitirme noktası koymuş ortaya. Diyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah Teala dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır, diyor. Öyleyse olay belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişi, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırmayı dilemekle kalmıyor. Onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hanif dininin temel özelliği budur. Bu ruhun Allah'a ulaşması, böylece teslim olmasıdır. Peki, teslimler burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nefsimizin kalbinde sadece %51 nur birikimi var. Karanlıklara nurların galip geldiği noktada ruh Allah'a mutlaka ulaşır. Burası o makamdır ki, fena makamıdır ki, Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamıdır ki, ruh Allah'a ulaşmıştır, Allah'ın zatında yok olmuştur, ifna olmuştur. Fena fillah olmuştur kişi, Allah'ın zatında ifna olmuştur. İşte Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği şey budur. Bana mülaki olmayı dileyin, bana ulaşmayı dileyin, bir defa şirkten, küfürden, cehennemden kurtulun. Ve de eğer bana ulaşmayı dilerseniz zaten ben sizi kendime ulaştıracağım. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Ne diyor, bir defa daha söyleyelim. Allahü yeştebi ileyhi men yeşavi ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim? O seçtikleri insanların %90'ından fazlası. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır, diyor Allah-u Teala. Allah onları kendisine ulaştırır. Kim bu insanlar? Özellikleri ne? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kaç özellikleri var? 4. 1. Allah'a inanıyorlar. 2. Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanıyorlar. Birçok insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz, öldükten sonra ulaşabilir, diyor. Bu insanlar, insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşabileceğine inanıyorlar. 3. Bunun üzerlerine farz olduğuna da inanıyorlar. 4.
Eğer Allah'a ulaşmayı denerlerse, Allah-u Teala'nın kendilerini mutlaka Allah'a ulaştıracağına da inanıyorlar. Öyleyse bu dört inancın sahibi olan kişi haniftir. İşte hanif dininin sahibi odur ki kişi Allah'a ulaşmayı diler ve bu dört vasfın sahibi olduğu için Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu ne ifade eder? Hanif dininin birinci hedefine ulaşmış olmayı ifade eder. Kişi burada ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler. 14. basamakta huşu sahibi olur nefsinin kalbinde. %2 rahmet birikimi oluşur ve bu kişi bu istikamette bir hedefe yönelik olur. Allah'a ruhunu ulaştırmak ve de Allah'a yönelen bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırması için bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. 14. basamakta ruhu o zaman vücudundan ayrılacaktır. Ana dergâha ulaşacaktır. Orada diğer seyri sülükte olan insan ruhlarıyla birlikte Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve kişinin ruhu neticede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunu Allah Teala garanti ediyor. Kim bana yönelirse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ve kişi Allah'ın zatına ulaştığı zaman 21. basamakta bunu gerçekleştirir. Allah'a ruhu ulaşır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an veli olmuştur. Allah'ın evliyası olmuştur. Burada artık ermiş evliyadır. Ruhunu Allah'a ulaştıran bir evliyadır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Böyle olan evliyaya ermiş denir. Ruhu Allah'a ermiş. İşte hani fıtratının mutevası burada biter mi diye sorarsanız hayır bitmez. 25. basamakta bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi gerçekleşecektir. 26. basamakta daimi zikre ulaşacaktır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Ve kişi bu noktada Allah ile tezekküre başlayacaktır. Allah ile konuşmaya başlayacaktır. Ehli tezekkür olacaktır. Ehli zikir olacaktır. Sonra muhlis olacaktır. 27. basamakta, 28. basamakta ise iradesini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınacak irşat makamının sahibi olarak görev alacaktır Allah Teala'dan. İrşada memur ve mezun kılınarak. İşte Hazreti İbrahim'in hanif dini üçüncü açıdan teslimleri içerir. Bir defa daha söyleyelim. Birinci hüviyeti dinin vahdettir, Allah'ın tekliğidir. İkinci hüviyeti tevhiddir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın içinde bulunabilenler haniftir. Bu tevhid akidesine riayet edenler. Üçüncüsü teslimdir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuz teslim olur. 26. basamakta nefsimiz teslim olur.
28. basamağın 5. kademesinde irademiz de Allah'a teslim olur ve Hanif dininin bütün özelliklerini kişi böylece yaşamış ve gerçekleştirmiş olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize teşekkür ediyoruz. Bizi can kulağıyla dinlediğiniz için, Hanif olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin temel özelliklerini dinlemek ve öğrenmek lütfunda bulunduğunuz için. Bunlar zamanımızda unutulmuş olan kavramlar, anlatımlar ama biz insanlardan öğrenmedik bu dini. Allah'tan öğrendik. Öyleyse o bize öğretir. Sizlere öğretebilmemiz için biz de sizlere öğretiriz. Niçin? Hepinizin hidayete ermeniz için. Birinci hidayetiniz Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkincisi, mürşide ulaştığınız zaman gerçekleşir. Tabiiyet. Üçüncüsü, ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü hidayet. Fizik vücudunuzun teslimi, dördüncü hidayet. Nefsinizin teslimi, beşinci hidayet. İhlas makamına ulaşmanız, altıncı hidayet. Ve iradenizi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilmeniz, yedinci hidayet. Hidayet, Hazreti İbrahim'in, Hanif dininin temelini teşkil eder. Hazreti İbrahim'den evvelki dinin adı da Hanif diye miydi? Evet, Hanif'ti. Hazreti Adem'in dini de Hanif'ti. Hazreti Nuh'un dini de Hanif'ti. Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dinleri sadece o tek dindi. Hanif diniydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimizi daha burada tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, huzurlarınızdan hepinizi çok sevdiğimizi ama çok sevdiğimizi belirterek, bir defa daha söyleyerek, gönülden söyleyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâlin makdûbi aleyhim veled-dâllîn. Amin.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Amirrahim. Malikiyevmizin. İyâken avudu ve iyâken estaim. Tellezzine enamte aleyhim. Gâlim mahfubi aleyhim. Ve lezzâzim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir aradayız. Allah-u Teala bizleri beraber kıldı. Bildiğiniz gibi son dersimizde Hicr suresi bitmişti ve bugün inşallah yeni bir sureye, Kur'an-ı Kerim'in 16 numaralı suresine, Nahl suresine başlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak, Allah'tan bahsetmek, Kur'an'dan bahsetmek, her konu ayrı bir güzellik, ayrı bir zevk. Hepiniz benim için bir değersiniz, kıymetsiniz. Hepinizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Sevgiyle yaşıyorum. Allah'ın sevgisi size de yansıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizden giden sevgi size doğrudan ulaşmaz. Allah'tan dolaşarak ulaşır. Sizin bize karşı olan sevginiz de Allah'tan dolaşarak ulaşır ve güçlendirilerek ulaşır. Öyleyse bu sevginin ışığı altında bu sevgi halesiyle inşallah Nahl suresine beraberce başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eta emrullahi fela teste cilluh. Sübhanehu ve Teala amma yüşrikûn. Bu Nahl suresinin birinci ayet-i kerimesi, ilk ayet-i kerimesi. İnşallah Eûzü Besmele ile başladık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek konumuza giriyoruz. Kelimeler. Eta geldi. Emrullahi, Allah'ın emri. Fe o halde artık. La testeciluhu, onu acele istemeyin. Sübhanehu, onu tenzih edin. Sebbuhu, sübhanehu, onu şanına yakışır şekilde tesbih edin. Sübhanehu tek başına kullanılırsa onu tenzih edin anlamına geliyor. Allah sübhandır, her şeyden münezzehtir. Ve Teala ve yücedir, âlâdır. Amma şeyden, şeylerden yüşrikun, şirk koşuyorlar. Şirk koştukları şeylerden yücedir. Öyleyse ne diyor bakalım cümlecikler? Eta emrullahi, Allah'ın emri geldi. Fela
testaciluhu, artık onu acele istemeyin. Sübhanehu, onu, Allah'ı tenzih edin. Ve Teala amma yüşrikun, ve o şirk koşulan şeylerden yücedir. Nahl suresinin birinci ayetinde

artık onu, yani onun muhtevasının gerçekleşmesini acele istemeyin. Allah Teala diyor ki onu, Allah'ı tenzih edin. Allah her şeyden münezzehtir. Yaratandır. Her şey bir yaratıktır bizler de dahil. Ama Allah yegane yaratandır. Öyleyse elbette Allah'a şirk koşanlar var. Putlara tapanlar var, şeytana tapanlar var. Allah bütün bu şirk koştukları şeylerden yücedir buyuruyor Allah-u Teala. Ve Nahl Suresi 2. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Yunezzilul melaikete bi ruhi min emrihi ala men yeşâ'u min ibadihi en enziru ennehu la ilahe illa ene fettekûni fettekûn. Yunezzilu kelimeleri ifade ediyoruz. Yunezzilu indirir. El melaikete melekler bir el ruhi ruh ile el ruhi ses uyumu için el ruhi okunuyor. Bir el ruhi bir ruhi aslında bir el ruhi ruh ile min emrihi onun emrinden ala üzere men yeşâ'ı dilediği kimse min ibadihi kullarından en enziru uyarmaları için uyarsınlar diye en enziru uyarmaları için uyarsınlar diye ennehu onun olduğu la ilahe ilah yoktur illa başka ene ben fettekuni artık bana karşı takva sahibi olun. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Yunezzilül melaikete bir ruhi. Melekleri ruh ile beraber indirir. Min emrihi kendi emrinden. Ala men yeşâ'ü min ibadihi. Kullarından dilediğine, dilediği kimseye. En enzürü uyarmaları için ennehu la ilahe illa ene benden başka ilah olmadığına ve tekuni öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Kullarından dilediğine benden başka ilah olmadığı konusunda benden başka ilah olmadığı konusunda benden başka ilah yoktur. Benden başka ilah yoktur tarzında kullarımdan dilediğine benden başka ilah yoktur tarzında
uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Yani ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştır. Tekrar ediyorum cümleyi. Kullarından dilediğine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir.

eden kullarından dilediği üzerine. Acaba Allah-u Teala burada kullarından dilediği üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden bahsediyor acaba Allah-u Teala? Arşı tutan meleklerle devrin imamından bahsediyor. Bütün insanların, tabi olan insanların Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 10 tane ihsan alarak mürşidine ulaşan ve ona mürşidine tabi olan bütün insanların üzerine Allah-u Teala'nın meleklerle, arşıtan meleklerle ruhu beraber gönderdiğini söylüyor. Ve benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için. Melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Burada bir tövbe merasiminin neticesi söyleniyor. Ne oluyor kişi? Mürşidine tabi olduğu anda yeni bir takvanın sahibi oluyor, müminler takvasının. Özelliği ne? Başının üzerine devrin imamının ruhu, burada adı geçen melekler ve ruh diyor Allah-u Teala. Melekleri ve ruhu gönderir diyor kullarından dilediğinin üzerine. Öyleyse Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi söz konusu. Orada diyor ki Allah-u Teala, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişiye, yani o kişinin ruhuna Allah'a milaki olma gününün geldiği konusunda onu uyarmak için. Burada da Allah-u Teala kendisinden başka ilah olmadığı konusunda da uyarma yapması söz konusu. Bunun manası ne? Devrin imamının ruhu o kişiye ulaştığı zaman şimdi sana tebliğ edeceğim emri Allah'tan aldım diyor. Ve bunun için buradayım diyor, senin Allah'a milaki olma günün geldi. O kendisinden başka ilah olmayan Allah'a ulaşma günün geldi. Benim emri aldığım Allah'a ve bu emir gereğince sana hitap ediyorum diyor. Allah'tan aldığım emir gereğince hitap ediyorum diyor. Emri tebliğ ediyorum. Sadece bu emir sebebiyle sen ayrılabilirsin vücuttan diyor. Kişinin başının üzerine devrin imamı gelip bunu söylüyor Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde. İşte kullarından dilediği, kişinin üzerine dediği, Allah'tan 10 tane ihsan almış, mürşidine ulaşmış ve önünde tövbe etmiş kişi. Onun üzerine, onun başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Evvela meleklerle beraber ruh geliyor. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi gereğince tövbe merasimi gerçekleşiyor. Arşı tutan melekler de orada. Devrin imamının ruhu da orada. Sonra o dilediği kişinin başının üzerine Allah-u Teala gönderiyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde söylediği gibi.

Ve böylece kişi Allah'a karşı takva sahibi oluyor. Müminler takvası. Bunu gerçekleştiren kişi zaten takva sahibiydi. Hangi takvanın sahibiydi? Aminullah takvasının sahibiydi. Allah'a ulaşmayı diliyordu. Şimdi kaçıncı basamaktaydı? Üçüncü basamaktaydı. Otomatik olarak dokuzuncu basamağa gelmişti. Onuncu basamağa gelmişti. Göğsünden kalbine yol bile açılmıştı kişinin. Sonra mürşidini gösteriyor Allah Teala. Kişi o mürşide ulaştığı zaman bu ayet-i kerimeyle alakalı olan faktör cereyan ediyor. Allah Teala'nın orada söylediği arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi geliyor kişinin, Allah'ın dilediği kişinin başının üzerine ve yerleşiyor ve emri tebliğ ediyor. Allah razı olsun. Nahl Suresi 3. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Halakas semavati vel arda bil hakkı. Bil hak. Teala amma yüşrikun. Halakas semavati, semaları yarattı. Vel arda ve yer, arz, yeryüzü. Bi el hakkı, hak ile. Teala o yücedir, aladır. Amma, amma şeylerden yüşrikun, şirk koşuyorlar. Halakas semavati vel arda bil hakkı, o semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı. Teala amma yüşrikun, o onların şirk koştukları şeylerden yücedir.

Allah Teala elbette şirk koşulan her şeyden, sadece şirk koşulan şeylerden değil, her şeyden yücedir. Aklınıza ne geliyorsa her muhteva bunun içindedir. Allah her şeyden, herkesten ve her şeyden yücedir. Semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın yaratılışı yaratışı hak iledir. Hakkın bir dizaynı oluşuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Biz her şeyi hak ile yarattık diyor Allah Teala. Burada da semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı diyor. Ve dördüncü ayet-i kerime Halekal insane min nutfetin fe iza hüve hasi mun mübin. Halaka el insane, insanı yarattı. Min nutfetin, bir damla sudan, nutfeden. Fe böylece, buna rağmen iza olduğu zaman olmuş olmuştur. Hüve o hasimun, düşman, hasım, mübinun, apaçık, açıkça. Halakal insane min nutfetin, insanı bir nutfeden yarattı. Cümlecikler. Fe izahü ve böyle olmuş olmasına rağmen. Hasimun mübinun, o apaçık bir hasım, düşmandır. İnsanı bir nutfeden yarattı. Böyle olmasına rağmen o apaçık hasımdır, düşmandır. Nutfe su damladı. Nutfe damlayan su. Damlayan suyun adı.

0: Allah Teala burada insanı bir damla sudan yarattığını söylüyor. Aslında Adem Aleyhisselam'dan değil, onun sülbünden gelen bütün insanlardan bahsediyor. Nutfede zaten insanların var olmasına sebebiyet veren bir damla sıvı. Doğumun temelini teşkil eden şey. Peki ne diyor Allah Teala insanları? Bir damla sudan yarattı ama insan diyor, buna rağmen o insan apaçık hasımdır, düşmandır diyor. Allah'a düşman insanların çoğu. İşte adamlar şeytana tapıyorlar. İşte dünyayı kana boyayacaklar. Öyleyse şeytana tapanlar, putlara tapanlar, Allah'tan başkasına tapanlar, Allah'a tapanların içinde de birbirine düşman olan birçok gruplar apaçık bir düşmandır insanoğlu. Ve ayet 5 vel en'ame halekaha lekum fiha dif'un ve menafi'u ve minha tekulun. Ve el-ename hayvanlar, halakaha onu yarattı. Lekum sizin için, fiha onda vardır. Difun ısıtıcı özelliği olan, soğuktan korunmak için kullanılan şey. Ve menafiyu ve menfaatler faydalar ve minha ve ondan tekulun yersiniz. Vel ename halakaha ve hayvanlar onları da o yarattı. Lekum fiha difun sizin için onda ısıtıp koruyan şeyler ve menafiyu ve menfaatler faydalar vardır. Ve ondan yersiniz. Ondan yani hayvanlardan. İşte Allah Teala hayvanlar vermiş. Koyun, keçi, sığır. Bunları yiyoruz, etlerini. Ama aynı zamanda koyunun yünlerini kırparak ısıtıcı şeyler oluşturuyoruz. Elbiseler, kazaklar. Öyleyse hem onlarda bizi ısıtan, koruyan bir şeyler var. Bir takım hayvanların kürkleri ısıtıcı. Deri ceketler büyük ölçüde ısıtıcı. Ve hem de onları yersiniz diyor. Ve hayvanlar onları da o yarattı. Ve ondan yersiniz. Ve 6. ayet-i kerimesi Nas suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekum fiha cemalun hine turihune ve hine tesrehun. Ve lekum ve sizin için fiha içinde onlarda vardır cemalün güzellik. Hine o zaman, olduğu zaman turihune akşamleyin otlaktan döndürüyorsunuz hayvanları ve hine ve o zaman, olduğu zaman tesrehun hayvanları otlatmaya çıkarıyorsunuz. Ve cümlecikler ve leküm fiha cemalun ve sizin için onda bir güzellik vardır. Hine turihune akşamleyin otlaktan döndürdüğünüz zaman onları ve hine tesrehune ve sabahleyin otlatmaya çıkardığınız zaman onları akşamları otlaktan döndürdüğünüz zaman ve sabahları otlatmaya çıkardığınız zaman sizin için onda bir güzellik vardır. Onları akşamları otlaktan döndürdüğünüz zaman ve sabahları otlatmaya çıkardığınız zaman sizin için onda bir güzellik vardır buyuruyor Allah Teala. Tabii bir güzellik söz konusu. İnsan o noktada kendisine ait olan bir takım hayvanların varlığından mutluluk duymalı. Hayvan sahipleri herhalde bu Allah-u Teala'nın bu Kur'an-ı Kerim'de bu ayette, 6. ayette ifade ettiği o onlara malik olmaktan, onların sahibi olmaktan mutluluk duyması söz konusudur diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Ve 7. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve tahmilu eska lekum ila beledin lem tekunu balighi illa bi şıkkıl enfus inne rabbekum le raufun rahim ve tahmülü ve taşırsınız eskalekum ağırlıklarınız, ağır eşyalarınızı ila e beledin bir belde bir beldeye lem tekune siz olmazsınız baligihi ona erişirsiniz ulaşırsınız illa ancak başka olmadan bir şıkkı meşakkat ile yorgunlukla elenfüsü nefsler kendileri inne muhakkak rabbeküm sizin Rabbiniz le raufun elbette mutlaka rauftur şefkatli merhametlidir rahimun rahimdir merhametlidir rahmet nuru gönderendir. Ve tahmülü eskalekum ve ağırlıklarınızı taşırsınız. İla beledin bir beldeye lem tekunu baligihi ona ulaşamazsınız. İlla bi şıkkil enfüsü kendiniz yorulmadıkça inne rabbeküm muhakkak ki sizin Rabbiniz le raifün Rahim'in gerçekten rauftur. Çok şefkatli, çok merhametli ve rahimdir. Rahmet nurunu gönderendir. Ve cümlelerin sonucu ve kendinizin yorulmadan ulaşamayacağınız yani ancak çok meşakkatle gidebileceğiniz beldeye ağır eşyalarınızı taşırsınız. Yani bu hayvanların sayesinde. Muhakkak ki sizin Rabbiniz gerçekten rauftur, çok şefkatli, çok merhametli ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve kendinizin yorulmadan ulaşamayacağınız, yani ancak çok meşakkatle, sıkıntıyla gidebileceğiniz beldeye ağır eşyalarınızı onlarla taşırsınız, o hayvanlarla taşırsınız. Yani yük hayvanlarından bahsediyor Allah-u Teala. Muhakkak ki sizin Rabbiniz gerçekten rauftur. Çok şefkatli, çok merhametlidir ve rahimdir. Rahmet nuru gönderendir. Allah-u Teala hayvanlar vermiş bizlere. Bir taraftan yünlerinden istifade edelim, elbiseler yapalım, soğuktan korunalım diye derilerinden ceketler,
1: elbiseler yapıp giyinelim diye, köklerinden kürk giyelim diye. Bir taraftan sırtlarına yük yüklediğimiz hayvanları, bir başka taraftan da etlerini yediğimiz hayvanları, bazen hepsi bir arada oluyor, birkaçı bir arada oluyor. Allah Teala biz insanlar için yarattığını söylüyor. Allah razı olsun. Öyleyse burada ifade açık. Bir şehirden bir başka şehire giderken biz kendimiz taşımaya kalksaydık, hayvanlarımızın taşıdığı yükleri kim bilir ne kadar zahmete katlanacaktık eğer o devirlerde yaşasaydık. Şimdi kamyonlara koyduğunuz zaman eşyanızı gidiyorsunuz. Ayet 8, Nahl Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Vel hayle vel bigale vel hamire li terke buha ve zine ve yahluku ma la ta'lemun ve el hayle ve atlar ve el bigale ve katırlar ve el hamire ve merkepler li terkebuha onlara binmeniz için ve zineten ve süs olarak ve yahluku yaratır ma talemun bilmediğiniz şeyler. Şimdi cümlecikler vel hayle vel bigale vel hamire ve atlar ve katırlar ve merkepler li terkebuha ve zineten onlara binmeniz için ve de zinet olarak, süs hayvanı olarak. Ve yahluku ve yaratıyor, yaratır. Mala talemun daha bilmediğiniz şeyler. Allah Teala gene hayvanlardan bahsediyor. Süs hayvanlarından bahsediyor, zinetlerden bahsediyor. Evde beslenen, süs hayvanı olan kedi köpek gibi. Ve bilmek için atlar, merkepler, katırlar yaratıyor Allah Teala. Hepsi bir faydaya yönelik olarak yaratılmış. Allah razı olsun. Ve Nahl Suresi 9. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alallahi kastus sebil. Ve minha cair. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Ve ala Allah'ı ve ala Allah'ı ve Allah'a aittir, Allah'ın üzerinedir. Kasus sebili, sebilin yolun tayini ve minha ve ondan cairin uzaklaşanlar, sapanlar velev ve eğer şayet diledi, lehedaküm elbette hidayete erdirirdi, ecmain hepsini tümünü topluca. Ve alallahi ve Allah'ın üzerinedir, Allah'a aittir, güzel. Kastus sebili, sebillerin dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini. Ve minha cairin ve ondan sapanlar vardır. Velev şa'e ve eğer o dileseydi, lehedâküm ecmain, sizin hepinizi elbette hidayete erdirirdi. Ve ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim'in önemli ayetlerinden birisi. Nahl Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi. Ve alallâhi kastü sebîli, sebillerin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'ın üzerindedir. Allah'a aittir. Ve minha cair, ondan sapanlar var. Velev şâye lehedâküm ecmain. Eğer dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Eğer dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Sebiller her mürşidin bulunduğu dergâhtan, devrin imamının bulunduğu dergâha kadar ulaşan yeryüzünün sattığına paralel yollar. Sırat-ı Müstakim'in birinci kesimi. Sırat-ı Müstakim iki yatay, iki dikey sebilden ulaşır. Birincisi bu söylediğimiz sebil. Hangi dergâhta kişi tabi olmuşsa mürşidine, o dergâhtan bütün mürşitlerden devrin imamının dergâhına uzanan yeryüzünün sattığına paralel yollar. Bunlar sebiller. Devrin imamının dergahından 7 tane gök katına birer birer ulaşan ve 7 tane gök katının 7. gök katının 7 tane alemine ulaşan ikinci sebil. Adı Tarık-ı Müstakim. Zemin kattan 7. kata kadar çıkarıyor. Tarık-ı Müstakim özel bir tarik. Hem girişinde altın bir kapı var, hem de çıkışında altın bir kapı var. Öyleyse devrin imamın dergahından altın kapıdan çıkarsınız, 7 kat yükselirsiniz, 7. katta yeni bir kapıdan içeriye girmeniz söz konusu. Fetih kapısı. Birinci alemine girersiniz, 7. gök katının. Birinci alem zikir hücreleridir, kader hücreleridir, affedersiniz. Sırat-ı Müstakim'in ikinci bölümü, Tarık-ı Müstakim burada tamamlanıyor. Sonra 7 tane yatay alem geçeceksiniz. Bu Sırat-ı Müstakim'in üçüncü sebilidir. Birincisi de yataydı, üçüncüsü de yatay. Ve 7. alemin en üst noktası olan Sitret-ül Münteha'dan yukarıya Allah'a uzanan 4. sebil, 4. yol. İşte sebillerin, yani mürşitlerin tayini. Her sebilin başlangıcı bir mürşidin dergahıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona 10 tane ihsan verir ve bu 10 ihsanla 10. ihsanı zaten mürşidi göstermesidir. Kişi mürşidine ulaşır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle bir defa daha beraber olmayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz daha burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz hayır ve şer. Bize derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Bize derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Bir insanın cennete girebilmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Cehenneme girmesi ise, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasıdır. Hayatımız kesintisiz bir şekilde kiramen katibin melekleri tarafından Allah'ın Resulleri olan kiramen katibin melekleri tarafından devamlı olarak hayatımız filme alınmaktadır. 3 boyutlu bir film. Hayır, 3 boyutlu 2 film. İkisi de 3 boyutlu. Yani yüksekliği, genişliği ve derinliği olan boşlukta kıyamet günü oynayacak olan bir film, bizim filmimiz. Hepimizin hayatı ömrümüz boyunca bir sürücü, yani kameraman, bir de şahit olmak üzere 2 tane Resul tarafından, Allah-u Teala'nın elçisi tarafından devamlı hayatımız filme alınır. Sevgili kardeşlerim, bu filme alınışın 2 cephesi vardır. Birinci cephede bizim fiillerimiz filme alınır. Yani ne yapmışız? Ne konuşmuşuz? Fiiliyatımız, gerçekleştirdiğimiz olaylar, nelerdir? Onlar filme alınır. 3 boyutlu bir filmle doğumumuzdan ölümümüze kadar geçen bütün hayatımızdaki her şey filme alınır. 3 boyutlu bir film söz konusu. Ama bunun yanında 3 boyutlu ikinci bir film daha alınır. O melek resuller tarafından okunabilen düşüncelerimizdir. Düşüncelerimizin de filmi o melekler tarafından alınmaktadır. Kıyamet günü evvela herkes mahşer meydanında olacak. Sonra öldürüleceğiz ve enerji bedenlerle yeniden hayata getirileceğiz. Ve nefsler bu vücutlarımızın içine girecek. Yani bir insan cennette veya cehennemde hayatını devam ettirirken 2 vücut olarak gene ruh olmaksızın fizik vücut ve nefsiyle orada olacaktır. Bu sebeple Allah-u Teala 7 kat
cennet yaratmıştır. Nefsin de talepleri bu yedi kat cennette yer alır. Ruh, Allah'ın zatına dönmüş ve oradadır. Ama fizik, vücut ve nefs birlikte cenneti veya birlikte cehennemi yaşayacaklardır. İşte mahşer meydanında bu olay tahakkuk ettikten sonra, nefsler fizik vücudumuzun içine girdikten sonra herkes mahşer meydanından indi ilahiye ulaşır. İndi ilahide, yani Allah-u Teala'nın huzurunda bir hüviyet kazanır her şey. Orada hayat filmlerimizi seyretmek üzere herkes elektronik sistemlerin kendisini çektiği, kendi hayat filmini seyredeceği noktaya ulaşır. Ekran söz konusu değildir. Görüntü bir cam üzerinde, bir perde üzerinde oluşmaz. Boşlukta üç boyutlu olarak oluşur. Ve iki tane hayat filmi oynar. Birisi o kişinin hayatındaki gerçekleri ihata eder ve o derecat sisteminde kişinin bütün vücuda getirdiği olaylar vardır. Hem de her olayın vücuda geldiği andaki otomatik derecelendirme sistemiyle, eğer kişi hayır işlemişse, o saniye hayır işlemişse, yeşil rakamlarla sağ tarafa kaydedilir. Şer işlemişse kırmızı rakamlarla sol tarafa kaydedilir. Neticede kümülatif olarak hem sol tarafta hem sağ tarafta devam eder. Bir de ikisinin arasındaki farkı gösteren rakam da ya sağda ya da solda gene kümülatif olarak kendisini gösterir. Eğer rakam kazanılan derecelerden kaybedilen dereceler çıktıktan sonra kazanılan dereceler büyükse kazanılanlardan kaybedilenler çıkar. O zaman bunun neticesi yeşil yaprak olarak yeşil rakamlarla sağ tarafta oluşur. Ama kişinin kaybettiği dereceler fazlaysa, yani sol taraftaki kırmızı rakamlar fazlaysa, sağdaki yeşil rakamlar azsa, fark gene sol tarafta günahların kaydedildiği tarafta kırmızı rakamlarla yer alır. İşte kimin rakamı kırmızıysa, bir başka ifadeyle nakıssa, negatifse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. O kişi cehenneme girecektir. Herkes cehenneme girer. Ama bu cehennemin dışıdır. Cehenneme girenlerden cehennemde kalacaklar. Cehennemin dışını bütünüyle kaplarlar. Dizüstü çökmüş vaziyette hepsi orada beklerler. Cehennemin bütün etrafı insanlarla ve cinlerle çevrilecektir. Cinlerin kesimi ve insanların kesimi olmak üzere. Cennete girecek olanlarsa, cehennemin bu dış kesiminden içine girerler, iç kesimine.
iç kesimindeki hazırlanan sistemi görürler. İnsanların nasıl azap çekeceklerini orada açık bir şekilde görürler. Ve cennete gidecek olanlar bunu gördükten sonra Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemden uçarak dışarı çıkarlar ve cennete ulaşırlar. İşte insanların cennet veya cehennem muhtevası bu kazanılan derecelere göredir. Kazanılan ve kaybedilen dereceler de hayat filmimizde görünürler. Ama iki ayrı filmin neticeleri olarak. Yazılan rakam daima tek tarafıdır ve tektir. Kişinin düşüncesiyle vücuda getirdiği olay arasındaki ilişki açık bir şekilde mizanda yer alır. Eğer bir kişi bir başkasına kötülük etmek istiyorsa düşüncesinde mutlaka o kötülüğü nasıl yapacağı, nasıl yapmak istediği görüntülü bir şekilde ortaya konulur. Çünkü insanlar görüntülerle düşünürler. Bu düşüncede o kişi birine hangi kötülüğü yapmak istiyorsa veya hangi iyiliği yapmak istiyorsa onu düşünmüştür. Düşündüğü anda o kendi filmini seyreden kişi orada düşüncesini görür. Sonra da bunun olaylara yansıyan, olayları gerçekleştiren dünya üzerindeki tatbikatı ortaya çıkar. Ve bu tatbikata göre vücuda getirilen dereceler kişinin düşünceleriyle değerini kaybedilen veya kazanılan derecelerin değerini arttırır veya eksiltir. Eğer kişi bir başkasına bir kötülüğü düşünmüşse, bariz bir misal verelim. Bir kişiyi öldürmeyi düşünüyor, kafasında planlıyor, falanca yerde pusu kuracak. O kişi geldiği zaman bütün tabancasındaki kurşunları o kişinin göğsüne sıkacak, onu öldürecek. Ve bu kafasında tasarladığı bu olayı gerçekleştiriyor. Gecenin üçünde pusu kuruyor. Kişi oradan geçerken tabancasındaki bütün kurşunları ona boşaltıyor. Ne olmuştur? Taammüden bir cinayet işlenmiştir. Kişi bunu tasarlamıştır. Bu tasarısının neticesi olarak hedefe gidecektir. Öyleyse bu dizaynda taammüden bir cinayetin gerektirdiği bütün derecat kaybı bu kişiye yüklenir. Gene bir misal. Bir adam hemen caddenin yanında olan bahçesinde tabancasını temizliyor. Temizlerken silah elinden düşüyor, tetik bir yere takılıyor. İçindeki tek mermi ateş alan tabancadan çıkıyor, yoldan geçen bir insanı öldürüyor. Bu kişinin düşüncesinde o kişiyi öldürmek diye bir tasarım yok. Çünkü düşünceleri orada açıkça görüldüğü cihetle böyle bir şey adam hiç düşünmemiş. Ama düşünmediği bir olay onun dikkatsizliğiyle, tedbirsizliğiyle, ihmaliyle gerçekleşmiş. O kişi ölmüş. Bu kişi bir evvelki kişinin yani taammüden cinayet işleyen
bilerek, öldürerek, kast ederek o cinayeti işleyen kazan kişinin kaybettiği dereceleri kaybetmez. Ondan çok daha az derecat kaybeder. Yani kırmızı dereceler, kaybettiği dereceler ona nazaran, tamamen cinayet işleyen adama nazaran çok düşük bir noktada olur. Çünkü bu kişinin kastı yoktur. Öteki adamı belki hiç tanımıyordur. Ama bütün alternatifleri gösteren şey o kişinin kafasındaki düşüncedir. O kişiyi öldürme kasti var mı yok mu? Olmadığı burada kesinleşir. O zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman farklı bir olayla karşı karşıyayız. Burada iki nevi davranış biçimi var. Tahammüden gerçekleşen suçta derecat kaybı çok yüksektir. Ama diğeri sadece bir kazadır. O kişi ihmal ve tesayyüp sebebiyle, tedbirsizlikle, dikkatsizlikle suçlanabilir. Kaybettiği derecat o kadardır. Sonuca bakıyoruz, ikisinde de birer tane adam ölmüştür. Ama ölüme sebebiyet verenlerin durumuna baktığımız zaman aynı seviyede iki suç görmek mümkün değildir. Birinde bilerek, istenerek, kast edilerek bir kişi öldürülmüştür. Ötekinde böyle bir niyet olmaksızın tahakkuk etmiştir olay. İşte bu sebeple kıyamet günü mahkemelerde şahide gerek kalmamaktadır. Neden? Çünkü hayat filminiz gerçek şahidinizdir. Hiç kimsenin, siz de dahil olmak üzere, aksini iddia etmeniz mümkün olmayan bir olaylar dizisi ömrünüz boyunca sizin dizaynınızda var olur. Aynı zamanda bu hayat filmi kişiye de ölürken gene gösterilecektir. Bir sinema şeridi gibi bütün yaşadığınız olaylar gözünüzün önünden bir film gibi geçer. Bütün hayatınızı o zaman ölürken bir defa daha yaşarsınız. Çok kısa bir zaman süresi içerisinde ama yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün insanlar için orada kıyamet günü indi ilahide bu olay mutlak olarak gerçekleşir. İşte sağ tarafınızdaki yeşil rakamlar hayırları, sol taraftaki kırmızı rakamlar şerleri ifade eder. Hayır, herhangi bir konuda derecat kazanmak. Böyle bir şeyi Allah'ın müsaadesi olmadan gerçekleştiremezsiniz. Ayrıca Allah Teala size kazandığınız derecelerden çok daha fazlasını da verebilir. Diyor ki, kim derecat kazandıracak olan bir hayır işlerse, ona kazandığı her bir dereceye karşılık 10 katı verilir diyor Allah Teala. Ama diyor, aynı kişi bir şer işlerse, ona sadece kaybettiği kadar derecat yazılır. Bir kişi bir hayır işliyor. Bu hayır bir tek derecelik bir hayırdır. Her saniye eğer bir kişi zikrediyorsa her saniye bir derecat kazanır.
Ama bu kazandığı her saniyelik derecat onun 10 katı olarak amel defterine yazılır. 10 rakamı yazılır her saniye. Ama aynı kişi bir derecelik bir kaybı işlemişse, mesela zikretmemişse, onun amel defterine her saniye sadece eksi bir yazılır ya da kırmızı rakamlarla sol tarafa bir yazılır. Öyleyse aynı saniye birisi zikir yapıyor, 10 derece kazanıyor. Bire 10 kazanıyor. Diğeri zikir yapmıyor, 1 derece kaybediyor ama bir rakamı var sadece. Peki bu kişi mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse ne olur? O zaman o kişinin tabiyetini gerçekleştirdiği andan ruhu birinci gök katına yükselene kadar her bir derecesi 10 kat değil 100 kat yükseltilerek kaydedilir. Her saniye bu kişi zikir yaptığında her saniye 100 derece kazanır. Eğer ruhu ikinci katta kadar yükselmiş olan birisinden bahsediyorsak, onun her saniye kazandığı bir derece karşılığı ona 200 derece olarak kaydedilir. Üçüncü kata ruhu ulaşmış olan bir kişi için bu sonuç 300 derecedir. Dördüncü gök katına yükselmiş olan bir kişi için, ruhu dördüncü gök katına ulaşmış olan bir kişi için burası 1'e 400'dür. Her bir derecesine karşılık kişi 400 derece kazanır. Böylece 5. katta 500 derece, 6. katta 600 derece, 7. katta 1 dereceye karşılık 700 derece kazanmak söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunları var. Sevgili kardeşlerim, orada kıyamet günü hayırlarınızdan ve şerlerinizden yargılanacaksınız. Hakimi olmayan, savcısı olmayan, avukatı olmayan, şahidi de olmayan diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Sizin dışınızda başka bir şahit yok. O zaman siz yargılandığına göre başka bir şahidi olmayan bir mahkeme. Hakimsiz, savcısız, avukatsız, başkaları tarafından şahidi de bulunmayan ama kişinin bütün davranışları onun kendi şehadetini oluşturan bir mahkeme. Adı Mahkeme-i Kübra, en büyük mahkeme. Onun için sevgili kardeşlerim, kaç sene ömrünüz olursa olsun, bu ömür boyunca devamlı olarak sizin etrafınızda kiramen katibin melekleri, yani Allah'ın bu melek resulleri, sizin filminizi bir ömür boyunca çekeceklerdir. Bu filminiz hem düşüncelerinizi hem fiillerinizi ihtiva edecektir. Ve de düşüncelerinizden ve fiillerinizden faydalanarak ortaya çıkan rakamlar size kıl kadar hata yapılmadan gerçek derecatınızı gösterecektir ki siz hayat filminizde hem düşüncelerinizi hem de fiiliyatınızı, yaptıklarınızı gördüğünüz zaman düşüncelerinizin etki derecesi de otomatik olarak hesaplanıp oraya kaydedildiği cihetle elinizdeki mizan statüsü içinde size kıl kadar
zulmedilmediğini göreceksiniz. Mahkeme-i Kübra budur. Bir şahide, kendinizden başka bir şahide ihtiyacınız olmayacaktır. Kendiniz de zaten fiili işleyensiniz. Dolayısıyla şehadetiniz ancak ekrandaki düşüncelerinizin filmde görüntülü olarak yer alması sebebiyle oluşacaktır. Neticede insanların kitapları, yani rakamlı kitapları, yani söylediğimiz hayat filmleri. Allah Teala bazen buna kuş diyor. Boşlukta oynadığı için kuş diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bazen kitaben merkumen deniyor diyor. Rakamlı kitaplar diyor Allah Teala üzerinde rakamlar olan kitap. Mizan diyor. İşte Müminun Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Mizanlar, bu söylediğimiz hayat filmleri. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor. Felaha erenler kimdir? Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Felaha erenler Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Peki bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Ebediyen cehennemde kalacak olanlardır diyor Allah Teala. Bir tek sebep, günahların sevaplardan fazla oluşu ebediyen cehennemde kalmayı ifade ediyor. İşte insanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra uydurdukları bir sürü yalanı Kur'an-ı Kerim doğruya çeviriyor. Hep şu iddia söz konusu, kıyamet günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Kim Allah'a inanıyorsa onların hepsi cennete girecektir. Böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Evvela şefaat müessesesinin kıyamet günü gerçekleşmesi mümkün değildir. Orada şefaat, hiç kimsenin şefaatine müsaade edilmeyeceğini yazıyor Kur'an-ı Kerim. Orada sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimleri devreye giriyor. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onların gidecekleri yerin cehennem olduğu, onların hüsranda oldukları

Burada hayrın ve şerrin çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmayan ama insanların uydurdukları bir husus, hayır da şer de Allah'tandır sözü. Hayır Allah'tandır. Ama şer Allah'tan değildir. Hiç kimse hangi sebeple olursa olsun başka birinin derecat kaybetmesini sağlayamaz. Yani herhangi bir insanın hangi davranışı olursa olsun o insan öyle istiyor diye başka birisi derecat kaybetmez. Yani istemek başka şeydir. Mesela bir kişi bir başkasını suça teşvik etmek istiyor. Gayret ediyor. Eğer o kişi bu gayretin neticesinde onun söylediğini yaparsa o zaman hem suçu işleyen derecat kaybeder hem de onu suça teşvik eden derecat kaybeder. Ama suça teşvik eden suçu işlememiştir. Sadece teşvik sebebiyle derecat kaybeder. Öyleyse suçu işleyen kişinin amel defterinde suça teşvik edenin kaybettiği derecat görünmez. O kendi işlediği suçu işleyen kişi kendi işlediği suçun değeri kadar derecat kaybeder. Sevgili kardeşlerim, bir olay vücuda gelmiştir. Bu olay ya derecat kazandıran bir olaydır ya da derecat kaybettiren bir olaydır. Derecat kazanmak veya derecat kaybetmek. Kişi bir olayı vücuda getirir, bir başkasına fayda sağlar. Ona bir iyilikte bulunur, derecat kazanır. Bir kötülükte bulunur, derecat kaybeder. Suçu işlemekle derecat kaybetmek birbirinin ardından gelen iki olaydır. Önce suç işlenir, suç işlendiği anda derecat da kaybedilir. Birisi bir başkasına iyilik yapar, derecat kazanır. Bir başkasına kötülük yapar, derecat kaybeder. Birisine karşı davranışınız, onu zarar diye edecek bir davranışsa, ona bir zarar veriyorsanız, derecat kaybedersiniz. O, bunun karşılığında sizin kaybettiğiniz derecatı kazanır. Birisine karşı bir suç işlediniz, siz derecat kaybettiniz, kaybedilen derecatı karşı taraf kazandı. Allah-u Teala'nın kanununda ödeme anında yapılır. Yani olay cereyan ettiği anda iki taraf birden değerlemeye girer. Birisi bir başkasına bir kötülük etti. Ona bir tokat vurdu. Tokatı vuran kişi tokatı vurdu.

için derecat kaybeder. İşlediği suçla tokat atmak sebebiyle kaybettiği derecat birbirini sıfırlar. Kişi suçu işlemiştir, tokatı atmıştır. Ama karşılığında derecat kaybetmiştir. Fiille derecat birbirini sıfırlar. Karşı tarafa bakalım, tokatı yiyen tarafa bakalım. Tokatı yiyen taraf başkasından bir zarar görmüştür. Ama bunun karşılığında o kişinin kaybettiği derecatı kazanmıştır. Öyleyse iki tarafta da netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Fiillerle kazanılan ve kaybedilen dereceler arasında denge kurulup netice sıfırlanmıştır. Ve her olay anında mutlaka Allah-u Teala'nın katında sıfırlanır. Şimdi bir başkasını düşünelim. Bir adam bir başkasına bir iyilik etmiştir. O iyilik etmesi sebebiyle derecat kazanmıştır. Ama diğer taraf o iyiliğin faydasını yaşamıştır. Ama buna karşılık derecat kaybetmemiştir. Derecat kaybetmesi söz konusu değildir. İyilik eden kişi derecatı kazanır. İyiliğin faydasını yaşayan kişi derecat kaybetmez. Şer işlemek ise derecat kaybetmek demektir. Öyleyse Allah'ın bir insan üzerinde vücuda getirdiği hiçbir olay o kişiye derecat kaybettirmez. Yani kişinin üzerinde şer bir sonucu oluşturmaz. Öyleyse Allah'ın yaptığı olay hangi tarzda bir olay olursa olsun, bir kişinin bir tarlası var. O tarlaya Allah Teala sünnetullah sebebiyle bol yağmur yağdırır. Toprağın verimini arttırır ve kişi bol mahsul alır. Bu Allah'ın o kişi üzerinde yaptığı bir güzel işlevdir sünnetullah'ın. O kişi mahsulü alır ama bundan derecat kazanmaz veya kaybetmez. Allah-u Teala'nın yaptığı bir olay bir insana derecat kaybettiremez. Yani sünnetullah bir kişinin tarlasında yıldırımlar isabet etti. Tarladaki bütün mahsulü yok etti. Allah-u Teala bunu yaptı diye o kişi derecat kazanmaz veya kaybetmez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hangi vücuda getirdiği fiil olursa olsun, Allah-u Teala o fiili vücuda getirdiyse sünnetullahi ile veya bizatihi Allah isteyerek bir şeyler yaptıysa kişiye, bu fiil o kişiye derecat kaybettiremez. Allah'ın bir kişi üzerinde vücuda getirdiği hiçbir olay o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Sebebiyet veremezse şer Allah'tan olamaz. Derecat kaybetmekle sonuçlanan bir olay Allah'ın vücuda getirdiği bir olay değildir. Bu sebeple hayır Allah'tandır ama şer sadece bizim nefsimizden kaynaklanır. Biz kendi davranışlarımız neticesinde derecat kaybederiz. Allah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği hiçbir olay bizim derecat kaybetmemize sebebiyet veremez.
Biz davranışımızla derecat kazanabiliriz. Kendi davranışımızla derecat kaybedebiliriz. Kötü davranırsak, şer işlersek derecat kaybederiz. Hayır işlersek derecat kazanırız. Ama Allah Teala'nın bizim üzerimizde vücuda getirdiği olay pozitif de olsa, bize bir fayda sağlasa, negatif de olsa, bize bir zarar da verse, bundan bizim derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Hiç kimse Allah'ın o kişi üzerinde vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kaybedemez. Bu mümkün değildir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu kaidalar gereğince. Bu sebeple hayır bizdendir, şer de bizdendir demek mümkündür. Bir insan kendi fiiliyle hayır kazanabilir, kendi fiiliyle şer de kazanabilir. Ama Allah'ın kazandırdığı veya kaybettirdiği derecelere baktığımız zaman hayır Allah'tandır diyebiliriz. Allah'ın öyle olayları vardır ki onlar hayırdır. Ama şer de Allah'tandır diyemeyiz. Allah'ın olayları vardır, bize derecat kazandırır. Allah'ın olayları vardır ama o olaylar bize derecat kaybettiremez. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple hayır da şer de Allah'tandır sözü geçerli değildir. İnsanlar hayrı ve şerri yanlış yorumluyorlar. Onların hoşuna giden olaylar hayırdır o insanlara göre. Hoşlarına gitmeyen olaylar da, onları üzen olaylar da şerdir diye değerlendiriyorlar. O zaman bütün olayların arkasında Allah-u Teala var olduğuna göre bize üzen olaylar da, sevindiren olaylar da Allah'ın vasıtasıyla vücuda giriyor tarzındaki bir düşünceyle insanlar hayır da şer de Allah'tandır demişler. İttifakla da buna karar vermişler. Ama Allah'ın hayır ve şer ölçüsü kişinin kazandığı derecatla hayra ulaşması, kaybettiği derecatla şerre ulaşması söz konusu olduğu için bu şekilde bir mantığı o sonuca ulaşır görmek mümkün değildir. Allah'ın vücuda getirdiği bir fiil bizi sevindirir veya bizi üzer. Allah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği herhangi bir olay sebebiyle bizim derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Derecat kazanmamız mümkündür ama derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Hiç kimse Allah'ın üzerinde vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kazanamaz. Affedersiniz, derecat kaybedemez. Allah Teala bir olaya sebebiyet verebilir. Bir insan bu olay sebebiyle derecat kazanır, kazanabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır ve şerri asli ölçüsünden hareketle tazim edeceksiniz. Hayır, bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer, bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Allah-u Teala ne diyor? Olaylar vardır. Sizin hoşunuza gider ama o sizin için hayır değildir. O sizin için hayırdır. İki tür olaydan bahsediyor Allah-u Teala. Bir defa daha
Teşekkür ederim. Olaylar vardır. Sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz ama onlar sizin için şer değildir. Olaylar vardır. Sizi sevindirir. Siz onlara hayır zannedersiniz ama onlar hayır değildir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. İşte bir kişinin arabasının çalındığını düşünün. Hırsız arabayı çalmış, seviniyor. Arabayı satacak, kazandığı parayla da keyif edecek. Ama aslında ne yapmıştır? Şer işlemiştir. Arabayı çalmakla şer işlemiştir ve şerre seviniyor. O olay, şer olay onu sevindiriyor. Öbür taraftan arabası çalınan adamı düşünün. O adam da arabası çalınıyor, bundan üzüntü duyuyor. Ben bunu helal parayla aldım, nasıl benim arabam kaybolur diye. Ama aslında arabası çalındığı için hırsızın kaybettiği bütün dereceler onun amel defterine, kazanç hanesine yazılacaktır. Arabası çalınmıştır ama karşılığında o arabanın değeri kadar derecat kazanmıştır kişi. Öyleyse arabanın çalınması sebebiyle derecat kazandığı için bu onun için bir hayırdır. Kişi üzülüyor. Hırsız da araba çaldığı için derecat kaybetmiştir ama buna seviniyor. Öyleyse hayrın ve şerrin bir insandaki mahiyeti onun derecat kazanması hayır, derecat kaybetmesi şer şeklinde tecelli edebilir. Allah'ın vücuda getirdiği hiçbir olay sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Böyle bir olay mümkün değildir. O olay o kişi için onu sevindiren bir olay da olsa derecat kaybetmez. Onu üzen bir olay da olsa derecat kaybetmez. Ama üzen bir olay olursa derecat kazanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hayır ve şer konulu bir konuşmamızı Allah-u Teala inşallah burada tamamlamayı nasip etti. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Ciao a te.
1: El-Fatiha, as-salawat, Allahumma salli ala Muhammad, izbillahi minash shaitan rajim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, maliki yawmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in, ihdina s-siratal mustakim. Sırat-ı'l-lezina en'amte aleyhim, gayrul mağdubi aleyhim ve dalin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irfan. İrfan kelimesi ve urf kelimesi aynı kökten gelmektedir. Arif kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Hadi bir atalar sözü vardır, arif olan anlar diye. Aslında tabii asli unsurlarından çok çıkarılmış bir ifade bu. Arif olan anlamaz. Arif olan Allah'tan sorar ve manaya ulaşır. Sevgili kardeşlerim, acaba ne demek arif olmak, irfan sahibi olmak? Evvela şu nokta aydınlatılmalıdır ki, irfan ilmin ötesidir. Allah'ın yoluna giren kişi ilim sahibi olur. Allah'ı öğrenir, sırat-ı müstakimi öğrenir, cennetleri öğrenir, cehennemleri öğrenir, zikri öğrenir, dinimize giren birçok yanlışlığı öğrenir. Bunlar öğrenmedir. Kişi ilim sahibi oluyor. Ama daimi zikrin ötesine geçen kişinin nefsinin kalbinde hiç ahbet kalmaması sebebiyle o kişinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere nurlarla doludur. Rahmet de nurdur, fazıl da nurdur. İşte insanın kalbini %100 nurlarla doldurduğu nokta o kişinin ulul-elbab olduğu noktadır. Ulul-elbab, lüplerin sahipleri demek. Elbab, lüpler. Lüb, bilinenin ötesinde bir anlama standardına ulaşmak, gözle görülenin ve düşünce sisteminin ötesinde. Düşünce sistemi dediğimiz zaman kişinin ömür boyu edindiği bilgileri bu bilgilerin oluşturduğu bir düşünce alanını kastediyoruz. Bu alanın ötesine ait olan ilim, ilmin ötesidir. Gözleriniz var, görüyorsunuz. Ama bu alemi görebilirsiniz sadece. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Bu alemdeki sesleri işitebilirsiniz. Kalbinizde de bu alemdeki olayların arkasından yaşadığınız duyguları hissedebilirsiniz. Ama ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. O zaman Allah Teala sizin kalbinizde başka bir göz açacaktır. Fiziğin ötesini ve bir gün Allah'ın zatını sadece o kalbinizdeki gözle görebilirsiniz. Bir gün Allah Teala kalbinizde bir kulak açacaktır. Aynı zamana rastlar. Allah'ın söylediklerini işitebileceksiniz. İşte böyle olduğunuz zaman Allah ile konuşabilmek imkanının sahibi olacaksınız. Böyle olan insanlara ehli tezekkür denir. Allah'la her konuyu müzakere eden, konuşan kişi demektir ehli tezekkür. Tezekkür kelimesi aslında zikir kelimesiyle aynı köktendir. Ama müzakere etmek, aynı ismi tekrar etmek değildir. Müzakere etmek karşılıklı konuşmaktır. Bizim çocukluğumuzda sözlü imtihanın adı müzakereydi. Yani öğretmenin sorduğu suallere sözlü olarak cevap vermek sözlü imtihan. O zaman adı müzakereydi, müzakereye kalkardık. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan kişi Allah ile konuşabilen kişidir. Allah Teala bu hususu bilmiyorsanız ehle zikre sorun diye ifade etmiş. Zikir ehline sorun. Ne demek bu? Şu demek. Onlar zikir ehline sorarlar. Ehli zikir de Allah'a sorar. Allah'tan aldığı cevabı onlara iletir. Ne olur o zaman? Onlar Allah'tan aldığı cevabı onlara ilettiği zaman kişinin derdine Allah derman olur. İşte bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Ehli zikir, zikir ehli. İfadesi zikir ehlinin Allah ile devamlı konuşabilme imkanının sahibi olduğunu gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki, sizlerle karşılıklı bir söyleşiyi her zaman gerçekleştirmek imkanının sahibiyiz. Biz dünyanın bir ucunda olsak, siz dünyanın öbür ucunda, netice değişmez. Şu anda beni bilgisayarı izleyen herkes izleyebiliyor. Öyleyse Allah bizi söyletir, sizler de bizi dinlersiniz. Uzaklıklar artık yakın olmuştur. Mehdi Aleyhisselam'ın devrinde bunlar olacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için söz konusu olan şey bu kademede iki ayrı vasfın daha sahibi olmaktır. Birisi ehli hüküm veya ehli hikmet olmak. İkisi de aynı kökten geldiği için Sadece açıklamasını yapalım. Bir kişi hakim veya hakem olarak vazifelendirildiği zaman mutlaka adaletle hükmetmesi gerekir. Hakem de olsa, hakim de olsa. İşte orada adaletle hükmetmek aslında bir tek sebebe dayalı olabilir. Allah'a sorar. Allah Teala cevabı verir. O da cevabı aynen diğerlerine iletir. Allah'ın adaleti söz konusudur. Ve Allah kendisi için adildir diyor. Allah adildir. Adaletin ta kendisidir. Adaletin gerçek sahibidir. Sonra o kişinin ehli hikmet olması da söz konusudur. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri de baktığı zaman bu seviyede bir insan o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen çıkarabilir. Eğer o ayet 28 basamakla ilgili bir ayetse, yoksa sadece bir lafızsa, herhangi bir konudan bahsediyorsa, onun için ehli hikmet olmak gerekmiyor. Ama kim ehli hikmetse, o kişi ayete baktığı zaman bir evvelki veya bir sonraki ayet veya onunla alakalı başka bir ayet incelediği zaman, gördüğü zaman mutlaka bir yere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir sohbeti Allah-u Teala bizlere nasip kılıyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, birbirimizle her an karşı karşıyayız. İşte Nur TV sizlere sesleniyor. Nur TV deyince bizi Nur camiasından zannedenler oluyormuş. Nur camiasından değiliz. Allah'ın camiasındanız. Said-i Nursi Hazretlerine büyük hürmetimiz vardır. Bizden demek ki devrin imamıdır. Kendisi en az iki mürşide tabi olmuştur. Ve gerçek anlamda Mehdi Aleyhisselam'dan evvel geleceğini, onun kendisinden sonra geleceğini açık bir şekilde ifade buyurmuştur. Her sözü bir hikmettir. Ama o mürşide tabi olduğu halde iman intisaptır dediği halde bugün Nur camiasındaki kardeşlerimiz artık mürşide tabi olmak diye bir olayı ortadan kaldırmış görünüyorlar. En azından büyük kısmı. Tabi bu bizi birinci derecede alakadar eden bir konu değildir. Ama tabi olsalar hikmet sahibi olacaklar. Bir husus hiç unutulmasın sevgili kardeşlerim. Tabiiyetsiz hikmet sahibi olunmaz. Hiç kimsenin Allah-u Teala kalp gözünü o kişi daimi zikre ulaşmadan önce mürşide tabiiyet asıl. Daimi zikre ulaşmak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. Ama tabiiyeti ruhun teslimi takip eder. Onu fizik vücudun teslimi takip eder. Onu nefsin teslimi takip eder. Bir kişi daimi zikre ulaşıp da nefsini Allah'a teslim etmedikçe bu hedeflerin hiçbirisine, yani ne kalp gözünün açılmasına ya da şöyle söyleyelim, hikmetin sahibi olması mümkün olmaz. Peki Allah-u Teala bir kişinin kalp gözünü daha evvel açabilir mi? Açabilir. Kalp kulağını daha evvel açabilir mi? Açabilir. Öyleyse hikmet sahibi olmak kalp gözünün, kalp kulağının Allah-u Teala tarafından açılmasını ve Allah ile direkt konuşmayı ihata eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyleyse İrfan Müezzesi'ne baktığımız zaman arif olmak daimi zikirden evvel de gerçekleşebilen bir olay olabilir. Ama tek taraflı, bir cepheli bir olaydır. Ya Allah-u Teala kişinin kalp gözünü açar, ya kalp kulağını açar. Ama kişi daimi zikre ulaşmadan ehli zikir olamaz. İrfanın, arif olmanın, Allah'a göre arif olmanın ya da hakiki arif olmanın vasıflarında daimi zikir mutlaka yer alır. Ondan evvel de kişi kalp gözü açılır. Allah-u Teala açabilir dilerse o kişi arif olmuş mudur? Olmuştur. Kalp gözü açısından arif olmuştur. Ama kalp kulağı bir bağlantıyı sağlayamıyor. Onun da sağladığını kabul etsek, kişi gene yeterli ilmin sahibi olmadığı için ehli hikmet olamaz. Bu seviye, daimi zikre ulaşmadan evvelki seviye kişiyi ehli hikmet noktasına ulaştıramaz. Kişi arif olur ama örfün sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir münkerden nehyetmenin ve marufla emretmenin içine girdiği bir bütündür. Bu bütünün muhtevasına baktığımız zaman burada sadece kalp gözü veya sadece kalp kulağı hüküm ferma değildir. Onun ötesinde Allah'ın o kişiye mutlaka başka insanları münkerden nehyetme yetkisini, başka insanlara irfanla marufla emretme yetkisini vermiş olması gerekir. Öyleyse şimdi beraberce sahabeye bakıyoruz. Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ey sahabe, içinizde münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun." Gene aynı surenin 110. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sahabeye: "Siz münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz." diyor. Oluşsun dediği olay tamamlanmış. Sahabe dışarıdakileri, sahabenin dışında kalanları münkerden nehyeden ve marufla emreden bir hüviyetin sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yetkinin sahibi olmayanların münkerden nehyetmesi, sahip olmaları, sahip olmadıkları bir ilmin sahibiymiş gibi davranmalarını ifade eder. Bir kişinin münkerden Allah'ın emriyle nehyedebilmesi ve Allah'ın emri ve öğrettikleriyle marufu yani irfanı emredebilmesi lazım. İrfanla ilim kelimesi arasındaki ilişkiyi kurduğumuz zaman şunu görürüz ki irfan ilmin ötesidir. İrfan sahibi tahkiki imanın sahibidir. İradesini Allah'a teslim etmiş ve Allah ona zatını göstermiştir. Tahkiki iman iki kesimden oluşur. Birincisi cezbedir. Kişi kendi dışındaki bir kuvvetin kendisini şiddetle sarstığını hisseder. Bunu bir yaşar, iki yaşar, çok sayıda yaşar binlerce defa ve Rabbine hamd eder, şükreder ki onu cezbeli kılmış. Cezbesiz olan kardeşlerimiz sakın bu konuda bir üzüntüye kapılmasınlar. Çünkü bütün sahabenin münkerden nehyettiği ve emri bil maruf olduğu kesin bir hükümdür. Hepsine tabi olunmuş. Ama hepsi cezbeli değildi. Büyük kısmı cezbeliydi ama hepsi cezbeli değildi. Hatırlayın Hazreti Ali'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra sahabeye söylediklerini: "Ey sahabe," diyor, "mescitte size ne oldu ki? Ben bu mescidin tavanının sizin cezbelerinizden sarsıldığını biliyorum. Size ne oldu ki cezbelerinizde bu kadar büyük azalma oldu?" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslam biliyorsunuz ikiye ayrıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devri tartışma konusu yapmamamızı istiyor. Talimatı böyle. O zaman bizler taraflardan birini tutmuş oluruz. Sevgili kardeşlerim, iki tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesiydi. Nasıl o kadar büyük bir düşmanlık oluştu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yokluğu bunun arkasındaki temel gerçektir. O olsaydı elbette böyle bir olayın olması mümkün olmayacaktı. Halifelerin hep başkalarının öldürmesiyle ölmüş olması da önemli bir etken. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sahabeye bakıyoruz. Bu vasıfların sahibi olmuşlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Hikmet sahibi olmuşlar mı? Ve hayır sahibi olmuşlar mı? Bir vasfı daha var. Emri bil marufun, daimi zikrin sahibi olmak. Ulu'l-Elbab makamının sahipleri, daimi zikrin sahipleridir. Zikir yapıldığı sürece kişiye her an derecat kazandırır. Hayır, derecat kazanmaktır. Derecat kazandıran her olay hayırdır. Derecat kaybettiren her olay şerdir. Böylece ayrı oluşturan olay, zikir derecat kazandıran bir olaysa, kişi de devamlı zikrediyorsa, o zaman bu kişinin devamlı derecat kazanması söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daimi zikrin sahipleri ehli hayırdır. Kesintisiz bir şekilde derecat kazandıkları için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daimi zikir sahiplerine marufla emredip münkerden nehyedenlere alimler diyor. Bu ifadeyi kullanıyor. İşte onun alim tarifine baktığımız zaman münkerden nehyeden ve marufla emreden kişiyi tarif ettiğini görüyoruz. Alimler uykudayken bile diyor, alim olmayanların diğerlerinin kazandığı dereceden mutlaka daha fazla kazanır. Yani onun her saniyesi diğerinden daha hayırlıdır diyor. Hayır derece kazanmak olduğu cihetle bakıyoruz olaya. O uyuyan kişi uykuda da zikreden birisi. Üstelik de uykuda daimi zikrin sahibi olduğuna göre 1'e 10 falan değil. 1'e 700 kazanıyor. Her saniye zikirde olduğu için 700 derecat kazanıyor o. Diğeri hangi ibadeti yaparsa yapsın 10 katını kazanacaktır. Öyleyse 1'e 700 kazananla 1'e 10 kazananın kazançları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem manevi kazançtan bahsediyor, birbirine eşit olamaz tabii. O uyurken de zikrettiği cihetle her saniye 700 derecatı kazanandır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala o kadar güzel bir Kur'an koymuş ki ortaya. Eğer onun künhüne varabilirseniz, hepinizin o noktaya ulaşmasını can gönülden diliyorum Allah-u Teala'dan sevgili kardeşlerim. O zaman Kur'an-ı Kerim'i incelemenin, ıstılahlara, kavramlara girmenin bir sonsuz zevk olduğunu yaşayacaksınız. Bütün sahabe ehli hikmet olmuşlardı. İrşat makamına tayin edilmişlerdi. Münkerden nehyeden, marufla emredenler olmuşlardı. Peki nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 100. ayet kerimesinden biliyoruz. Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Peki sonraki sabikunlar kimler sevgili kardeşlerim? İşte o sonraki sabikunlar sizlersiniz. Daimi zikre aranızdan ulaşan herkes mutlaka sabikunel ahirindir. Sizin sayınız onların sayısından daha az olacak. Allah Teala zamanın dışında olduğu için, zamandan münezzeh olduğu için zamanın getirileri veya götürdüğü şeyler onu pek alakadar etmiyor. Zaman sevgili kardeşlerim bir boyuttur. Yükseklik, genişlik, derinlik, yükseklik, genişlik, bir de derinlik insanların üç boyutudur. Ama beş boyutlusunuz. Hız ve zaman dördüncü ve beşinci boyutlardır. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan da mekandan da münezzehtir. Zaman, o zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi için hiçbir hüküm ifade etmez. Onun için geçmişle gelecek birbirinden farklı değildir. Onun için Kur'an'ın Arapça kelimelerine baktığınız zaman Allah Teala'nın kıyametten bahsederken hep geçmiş zaman kullandığını göreceksiniz. Diyor ki mesela şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü gerçekleştirdi. Gerçekleştirecek demiyor. Gerçekleştirdi diyor. Ve insanların fırkalara ayrılanlarının hepsinin şeytanın kulu olduklarını, yani kafir olduklarını söylüyor. Fırkalara ayrılmayan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir tek fırkanın da bunun dışında kaldığını ifade ediyor. Ve ifadesi çok açık onlara müminler diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği Allah'ın kalp gözünü açmadığı kişiler kolay kolay anlayamaz. Anlayamadıkları için onları kınamayın. Kapasiteleri Allah'ın onlara ulaştırdığı nokta o kadar. Şunu çok iyi bilelim sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala neye layıksak onu verir. Allah'ın katında Allah'ın ölçülerine göre liyakat sahibi olmayanlar Allah'tan pek bir şey alamazlar. Aslında liyakati oluşturan da Allah'tır. Ama hep bir baz üzerine teşekkür eder olaylar dizisi. Kişinin iştiyaki arkasından mürşidin Allah'tan o kişiye bir şeyler vermesini istemesi, yani mürşidin himmeti, bu liyakati arttıran bir faktördür. Hizmeti arttıran bir faktördür. Ve arkadan da Allah'ın nusreti. Gayret, himmet ve nusret birbirinin arkasından gelen zincirin üç halkasıdır. Bu halkaları yerli yerine oturtmak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, herkes çıkıp Kur'an'ın bir ayetinden bahseder, iki ayetinden bahseder. Ama bir de bakarsınız ki Kur'an'ın bütününü ele aldığınız zaman bahislerinde o bahsi ifade etmek için kullandığı muhteva Kur'an'a ters düşmektedir. O zaman yola çıkışı doğrudur ama yolda yüklediği bilgiler eksik ve yanlış olduğu için gerçek sonuca ulaşamaz. İşte zamanımızda din ilmi bu hüviyettedir. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleri konuların bütününden kâma almamışlar. Oradaki en üst seviye alimler neleri ele almışlarsa o konularda derin bilgilere sahip olmuşlar. Ama onun dışındaki konularda bilgi sahibi değiller. Şimdi burada önemli bir sonuç çıkıyor ortaya şu açıdan. Çünkü onların ortaya koyduğu konular dinin temel esaslarını ihtiva etmiyor. Temel esasları deyince neyi kastediyoruz? İnsanları hidayete erdirecek olan, insanları kemal derecelerinde yüceltecek olan, kemalatı arttıracak olan, afetlerle dolu olan bir nefsi faziletlerle dolu hale getiren, kişiyi fazilet sahibi kılan bir hüviyete insanları ulaştırabilecek bütün muhteva yok edilmiş. Ve bizde üniversiteleri kuranlar, ilahiyat fakültesini kuranlar, bu ilmin sahiplerini esas aldıkları için üniversitelerimizde okunması lazım gelen, öğrenilmesi lazım gelen temel ilim mevcut değildir. Biliyorsunuz ki Osmanlı'da bir tekke kültürü vardır. Bir de insanlara ilim öğreten muhteva. Şimdi burada bir karşılaştırma yaptığımız zaman sevgili kardeşlerim, tekke kültürüyle ilim öğreten kültür, tekkede ilme ilaveten irfan da öğretildiği için farklı sonuçlar doğurmuş. İlim irfanı ihtiva edemez. Çünkü ilme insanı arif yapan standartlar eklenememiş. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, mektep ve tekke aynı şey değildir. Tekkeler irfanı temsil eder. Ve de Cumhuriyet devrinde alınan bir kararla bütün tekkeler, bütün zaviyeler kapatılmıştır. Ve insanların dinin zahiri olanını öğrenmenin ötesinde ve hüviyetleri adım adım onu yok etmeye çalışarak bugünlere gelinmiştir. Birinci, Büyük Millet Meclisi'nin büyük kısmı erenlerden, evliyalardan oluşuyordu. Ama 4 yıl tamamlanıp da ikinci bir seçime girildiği zaman onların hiçbirisi bir daha aday gösterilmedi. Ve olay orada tamamlandı. Bugün dünyadaki en çok hırsızlık yapılan 2-3 ülkeden biriyiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı, Osmanlı olduğu sürece gerileme de devri de dahil, duraklama devri de dahil hep dünyada en az suç işlenen

İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Ensar, Medine'deki yardımcılar, Muhacirin, Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de diyor, Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Tabiyet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı sürece ona, ama aynı zamanda gönderdiği, her tarafa gönderdiği elçiler vasıtasıyla o elçilere tabiyetle devam etmiştir. O elçiler de o olgunluk seviyesinin sahipleriydi. Yani kendilerine tabi olunacak bir hüviyet. Aslında gerçek tabiyet vücuda getirebilecek olan insanlar, İrfan sahibi olan, marufla emreden ve münkerden nehyeden kişilerdir. Bunlarsa mutlaka daimi zikrin sahipleridir. Tövbe yüzde ister Ensar olsun ister Muhacirin her iki gruba da tabi olunduğunu biliyoruz. Sonra mı? Sonra da tabiine tabi olmuşlar. Onlara da tebe-i tabiin denmiş. Şimdi biz soruyoruz, sahabe kimdir? Cevap veriyorlar bize zamanımızın ilim adamları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Hayır sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler arasında putperestler vardı. Şeytana tapanlar vardı. Putlara tapanlar bu konunun içindeydi. Herkes görmüş. Ama Allah-u Teala sahabinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olduğunu söylüyor. Biz soruyoruz, tabi'in kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken görenler. Peki, affedersin, sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken görenler. Tabi'in kimdir? Sahabeyi hayattayken görenler. Tebe-i tabi'in kimdir? Tabi'ini hayattayken görenler. Peki diyoruz, tabi'in kelimesi, tabi olmak müessesesi değil mi? Tabi'in, tabi olan demek değil mi? O zaman görenler olmadığını, tabi olanlar olduğunu itiraf etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bunu bir sırmış gibi saklıyorlar sevgili kardeşlerim. Yani tabiiyet müessesesini bir ilim grubu yok etmeye çalışıyor. Allah Teala farz kılmış tabi olmayı. Mürşidi Allah'tan sormamızı emrediyor. Ama bir grup ve çoğunluğu onlar oluşturuyor bugünkü din alimleri, tabiiyetin mevcut olmadığını sanki ispata çalışıyorlar. İfade son derece açık. Kim tabiine adı üstünde tabi olanlar iken sahabeyi görenlerdir diyorsa, kim sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır değil de onu görenlerdir diyorsa, burada bariz bir gözden kaçırma gayreti seziliyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, kurtuluş burada. Kurtuluş hidayette, münkerden nehide. Münker, insanların inkar ettikleri şeyler. İşte bir tanesi de tabiiyet. İnkar ediliyor. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Buna mutlaka zikri ilave edeceksiniz. Buna mutlaka, ondan da daha önemli başka bir konu var. Cennetin olmazsa olmaz şartı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Onu da ilave edeceksiniz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir.

İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâted dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı, ilka etmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar yani. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde irfan bahsini sizlerle birlikte tezekkür etmek mümkün oldu. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler ederek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir zikir sohbetinde bu akşamki konumuz 12 ihsan, 7 nimet. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki dini hayat, Allah'a yaklaşma sadece bir tek kapıdan geçilerek başlayan bir hayattır. O kapı Allah'a ulaşmayı dileme kapısıdır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kişi, hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ne 12 tane ihsanı, ne 7 tane nimeti alması mümkün değildir. Tabii bu nimetlerin arkasından da Allah'a ulaşması da mümkün değildir. Davetedeki ve için nefsin ve iradenin teslimlerinde kişinin gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse nereden başlıyor hikayemiz? Kur'an 28 basamakla bir bütün dizaynı göz önüne sermiştir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen üçüncü basamakta diler. Üçüncü basamağa ulaşır. Yoksa hiç kimse üçüncü basamağa ulaşamaz. Birinci ve ikinci basamaklarda kalır ve gideceği yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa ulaşır. 12 tane ihsan alarak 14. basamağa ulaşır. Ve 14. basamakta 7 tane nimet alır Allah-u Teala'dan. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete sokarak teslim eder. 27. basamakta nefsini aynı hüviyete ulaştırarak Allah'a teslim eder. Yani nefs de bütün afetlerden arınmış olur. 14 mertebe afetlerden arındıktan sonra da müzeyyen olma gerçekleşmiş olur. Ve nefs Allah'a teslim olur. ...28. basamak... ...4. kademede... ...o kişinin... ...irşada ulaşmasını kaplar... ...5. kademede de... ...iradenin Allah'a teslimini... ...oluşturur. Böylece 28 basamaklık... ...bir... Allah'a yaklaşım müessesesi, Allah'ın kulluğunun en üst mertebesinde sona erer. Allah'a kul olma konusunda Allah'a yaklaşım söz konusudur. Bunun neticesi ise bütün bu standartları aşarak Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamaktaki bir olgudur. Evvela bütün insanlara bakıyoruz. Herkes olayları yaşar. İnsanlar olayları yaşıyorlar. Allah-u Teala buyuruyor ki Bakara Suresinin 216. ayet-i kerimesinde olaylar vardır, sizi sevindirir. Ama o sizin için bir şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer. Ama o sizin için bir hayırdır.
Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Öyleyse şerre ve hayra bakıyoruz. Bize derecat kazandıran bütün olaylar hayır. Bize derecat kaybettiren bütün olaylar şer. Birisi bir başkasının arabasını çalıyor. Çalan hırsız memnun. Halbuki hırsızlık yapmış, şer işlemiş, derecat kaybetmiş. Arabası çalınan mutsuz, huzursuz, sıkıntılı, üzülüyor. Ama hayra üzülüyor çünkü hırsızın kaybettiği dereceler onun kazançhanesine yazılıyor. Kişi hayra ulaşıyor. Yani biliyorsunuz amel defterimizde sağ taraf kazandığımız derecelerin, sol taraf kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Kazandığımız dereceler yeşil rakamlarla, kaybettiğimiz dereceler kırmızı rakamlarla yazılır. Her iki tarafta kümülatif olarak devam eder. Ve her iki tarafta da son rakam mutlak olarak bellidir. Kimin sağ taraftaki sevap rakamları kıyamet günü sol taraftaki günah rakamlarından, kazandığı rakamlar, kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybettiği dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cehennemidir. İşte hayat hikayemiz ve sonucu. Böyle bir dizaynda birinci basamakta kişi olayları yaşıyor ama genellikle yanlış değerlendiriyor. İkinci basamakta bu değerlendirmenin tatbikata girişi var. Kişinin olaylar karşısındaki davranış biçimleri. Allah Teala her sene insanları 2-3 defa imtihan ediyor. Onların üzerine problemler vererek imtihan ediyor. Ve bu imtihanlarda kişilerin davranış biçimleri esas teşkil ediyor. İşte bu davranış biçimlerine dayalı olarak Allah Teala insanların büyük kısmını seçiyor. Seçmedikleri kişinin davranış biçimlerine dayalı. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemezse ve bu kendisine yetmeyip de başka insanları da Allah'ın yolundan çevirme konusunda bir gayretin sahibi ise böyle bir insan Allah Teala tarafından seçilmez. Bu kişi kalbinde maraz olan kişidir. Bu kişi zevk, kalbinde zevk olan kişidir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı inkar eden kişidir. Bu kişi Allah'ın bu konudaki ayetlerini inkar eden kişidir, yalanlayan kişidir ve gizleyen kişidir. Onlar seçilmezler. Seçilenler bugünkü konumuzun kahramanlarıdır. Yani 12 tane ihsanı ve 7 tane nimeti yaşayacak olanlar Allah Teala tarafından seçilenlerden oluşacaktır. Bu seçilenler insanların %90'dan fazlasını teşkil ettiği halde seçilenlerin arasından Allah'a ulaşmayı dileyenler onların %10'undan daha aşağıda bir rakamı ifade eder. Kurtulabilen sadece bir tek fırka olacaktır. O da Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenlerdir. Şirke düşmeyenlerdir onlar. Onlar müminlerdir. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Onlar Allah'ın ayetlerinden haberdar olanlardır. Ayetlerini öğrenenlerdir ve tatbik edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi üçüncü basamağa geçer. Birinci ve ikinci basamak olayları yaşamak ve olayları değerlendirmek, olaylara karşı aksiyon emel göstermeyi muhtevasını alır. O olaylara karşı acaba aksiyonumuz ne? Ne tepki gösteriyoruz? Allah Teala'nın bize verdiği etrafımızda oluşan olaylarda
Acaba tepkimiz ne? Davranışımız ne? Neyi hedef almışız? Bu Allah için önemli. İnsanların %90'dan fazlası bu iki basamağı işgal eder. Birinci ve ikinci basamaklar. Onlar cehenneme gidecek olanlardır. Geri kalan %10'dan daha az kesimse Allah'ın cennetine girecek olan 3. basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakları paylaşanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an o kişi kurtuluşa ulaşmıştır. Birinci kat cennetin sahibidir. Üçüncü basamak bizi birinci kat cennetin sahibi yapar. Üçüncü basamak demek, yedinci basamak demektir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onun üzerinde hemen faaliyete başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu anında görür, işitir ve bilir. Ve görmekle, işitmekle, bilmekle kalmaz, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli Yunus suresinin 50. ayet-i kerimesinde ifade edilmektedir. Affedersiniz, Yusuf suresinin. Hazreti Yusuf diyor ki, ve ma uberriu nefsi innen nefse le emaretin bis sui illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizde acaba ne var? Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz yoksa dilemiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek sevgili kardeşlerim. İşte dilemeyen hiç kimse de Allah rahim esmasıyla tecelli etmez. O kişi ebediyen ikinci basamakta kalır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bundan sonraki bütün gelişmeler rahim esmasıyla tecellinin birer sonucudur. Bu tecelli evvela ne yapar? Burada hem uzuvları hem hastaları gözden geçirmek durumundayız. Evvela insanlar mutlaka davete muhatap olurlar. Yani herkese mutlaka tebliğ yapılır. Zamanımızda artık haberleşme araçları çok geniş bir spektrumdadır. Ve bu geniş spektrum üzerinden mutlaka bütün insanlara davet iletilir. Davete muhatap olmayan hiç kimse kalmaz. Nereden biliyoruz? Çünkü kıyamet günü insanlar sadece iki yere gidebilirler. Bir kısmı cennete gidecektir. Davete muhatap olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Uyarısına muhatap olmuşlardır. Onu yerine getirmişlerdir ki Allah'ın cennetindedirler. Öyleyse hepsi buna muhatap olmanın hedeflerini oluşturmuşlardır. Geri kalan kesim %90'dan fazlası insanların ise cehenneme gidecek. Her birinin cehenneme girdiği noktada onlara, cehennem bekçileri diyecek ki size Allah'ın Resulleri, sizden olan Resuller gelip de, yani sizin kavminizdeki Resul, sizin zamanınızda yaşayan Resul, o kavimde her devrede yaşayan başka bir Resul var olacağı için Resuller kullanılıyor. Size Allah'ın Resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi size Allah'ın ayetlerini okuyarak söylemediler mi? Onlara da ve size Resuller gelmedi mi? Cehenneme girenlerin hepsi aynı cevabı veriyor. Evet, geldi.
Ama azap bizim üzerimize hak olunu diyorlar. Kim cehenneme gidecekse insanların %90'dan fazlası mutlaka cehennem kapısında bu suale muhatap. Allah-u Teala'nın Resullerini gönderme dizaynına baktığımız zaman neyi görüyoruz? Biz Resullerimizi amin olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor Allah Teala. Biz Resullerimizi amenü olanları müjdelesinler diye ve amenü olmayanları uyarsınlar diye göndeririz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müjdelenmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah'ın dizaynı neyi gösteriyor? Allah'a ulaşmayı dileyen insanların kurtuluşa ulaşabileceğini, dilemeyenlerin asla kurtuluşa ulaşamayacağını. Ve herkes davete muhatap oluyor. Bu davete gösterilen tepki iki şekilde tecelli ediyor. Ya insanlar davete evet diyorlar, o zaman Allah-u Teala onların hastaları üzerindeki ve uzuvları üzerindeki engelleri alıyor. Veya hayır diyorlar, o zaman Allah-u Teala onların uzuvlarını engelliyor. Gözlerine hicab-ı mestüre koyuyor kişinin, kulaklarına vakra koyuyor, kalbine ekinnet koyuyor. Kimlerin? Allah'ın davetine icabet etmemekle kalmayıp, itiraz edenlerin, karşı çıkanların, bunları söyleyenden nefret eden insanların gözleri, kulakları ve kalpleri bağlanıyor. Bunların hepsi Allah Teala'nın de bu noktada olanlar, gözleri, kulakları, kalpleri bağlananlar, Allah'ın ayetlerine şiddetle itiraz edenler, hayvanlardan daha aşağı derecede dalalette olanlar. İşte Ali İmran suresinin

Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanları ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, onlarla görmezler. Onların kulakları vardır, onlarla işitmezler. Onların kalpleri vardır, onlarla fıkıh etmezler. Onlar hayvanlardan, onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah Teala'nın birinci etapta bahsettiği insanlar, karşı çıkanlar, İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, Habibim sen onlara Allah'ın tekliğini söyleyerek hitap ettiğin zaman ahirete, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin arana hicabın üstüne altına bir perde koyarız. Bir başka ifadeyle onların gözlerinin üzerine perde çekeriz diyor Allah Teala. Onların kalplerine seni anlamamaları için ekinnet koyarız diyor Allah Teala. Onların kulaklarına seni işitmemeleri için vakra koyarız diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Öyleyse bu vakranın, ekinnetin, hicab-ı mestürenin uzuvlar üzerine konmasının arkasında itiraz var, nefret var irşat makamından. Çünkü sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. İster böyle olsun, önce bunu vücuda getirsin Allah Teala, hemen arkasından mutlaka o kişinin hastaları üzerindeki işlemini de tamamlar. Onların gözlerindeki, onların görme hastalarının üzerine gışavet çeker. Onların işitme hastalarını mühürler. Semi isimli işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini de, kalplerindeki idrak hassasını da mühürler. Onlar görmezler, göremezler, işitemezler, idrak edemezler. Hem uzuvlarını kapatmıştır Allah Teala, hem de hastalarını. Ama bir kişi itiraz etmemişse, bu olayı kabul etmemiş, tatbikata sokmamış, Allah'a ulaşmayı dilememiş ama itiraz da etmemişse, o zaman Allah Teala onları uzuvlar açısından değil, hastalar açısından evvela cezalandırıyor. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri görüyor musun diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani hevalarıyla Allah'a şirk koşanlar, şirkte olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte diyor Allah Teala, onların görme hastalarının üzerine onları ilimleri üzere delalete bırakırız diyor Allah Teala. Hevalarını kendilerine ilah edenleri görüyor musun? Biz onları onların ilimleri üzerine delalete bırakırız.
Bu dalalete bırakan insanların özellikleri, onların görme hastalarının üzerine kışavet çekeriz diyor. İşitme hastalarını mühürleriz. İdrak hastalarını da mühürleriz diyor. Kalplerini de mühürleriz diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Çünkü büyük bütün fırkaları oluşturdukları için Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şirktedirler. Kendi hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Bunun arkasından zaten Allah-u Teala uzuvları da diriltmeyecektir. Bu iki faktör birbirinin arkasından geliyor. Başlangıcı olayın bu grupta direkt olarak itiraz etmeyip de hayır demeyip de ama tatbikata sokmayanlar için önce hastalar kapatılıyor. Ve kişi küfürde kalıyor. Kişinin küfürde kaldığı da Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde anlatılıyor. Habibim diyor Allah-u Teala, sen onlara ne söylersen söyle, o kafirler mümin olmazlar. Ve biz onların görme hastalarının üzerine kışavet çekeriz. İşitme hastalarını mühürleriz. Onların kalplerini de mühürleriz. İdrak edemezler diyor. Kim bu insanlar? Küfürdeki insanlar. Sebep ne? Allah'ın davetine hayır demişler. Muhatap olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Hiç etkilenmemişler. Pozitif istikamette bir atılımları yok. İşte böylece bütün insanların mutlaka davete muhatap olması ve davetin arkasından da mutlaka bu mühürlere sahip olmaları söz konusu. Ne zaman bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilerlerse, diledikleri zaman Allah-u Teala Furkan suresinin Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre onlara 7 tane Furkan veriyor. Ve böylece kişi 4. basamakta Allah-u Teala'nın Rahim esması ile tecelliye başlamasıyla kişi pozitif etkilenmeye başlıyor. 5. basamakta Allah-u Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor ve görme hastasının üzerindeki kışaveti alıyor. 6. basamakta kulaklarındaki vakrayı alıyor ve Semi isimli işitme hastasının üzerindeki mührü açıyor. Ve kişinin 3. safa, 7. basamak kalbinin mührünü açıyor ve kalbindeki ikineti dışarı alıyor. Ve kalbinin içine imanı, kalbinin içine ihbat koyuyor. İşte bu nokta kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin özelliklerini ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'ın Allah'a ulaşmayı üzerine 12 defa Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve Allah'a ulaşmayı üzerine 12 defa farz kıldığını biliyor. Allah'a inanıyor bir, Allah'ın insan ruhunun ölmeden mülaki olmasına inanıyor. İki, bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanıyor ve bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Bunun üzerine Allah-u Teala Enfal Suresinin 25. ayet 29. ayet-i kerimesinde diyor ki,
Kim böyle olursa Allah'laşmayı dilerse biz onlara furkanlar veririz ve onların günahlarını örteriz diyor. Bu yedi tane furkanın her birisinde o kişinin günahlarının yedide biri kadar o kişiye derecat kazandırıyor Allah-u Teala ve böylece günahları tamamen örtülüyor yedi tane furkanla. Görmeyen, işitmeyen bu kişi gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete geliyor. Burası yedinci basamak. Ve kişi Allah-u Teala'dan bu noktada yedi tane furkan almıştır. Bunlardan görmeyle işitmeyi, görmeyle ilişkili olan iki konu, gözler ve görme hastası, 12 tane insandan birincisini ifade eder. Kulaklar ve işitme hastası, ikinci ihsanı ifade eder. Sonra Allah-u Teala'nın kalbe tesiriyle vücuda getirdiği olgu, kalbin mührünü açması, kalpteki ekinliği alması, yerine ihbatı koyması, üçüncü muhtevayı ifade ediyor. Öyleyse beşinci, altıncı, yedinci basamakta üç basamak geliniyor. Ama tam Allah'tan yedi tane ihsan alınıyor. Bunlar Allah'ın başlangıçtaki yedi ihsanı. Allah'a ulaşmayı dileme safhasındayız. Yani Allah'a mülaki olmaya, yevmül ahire inanmak ve Allah'a ulaşmayı dilemekle vücuda gelen ilk yedi basamak, yedi tane ihsanla burada tamamlanıyor. Bu yedi tane ihsanın sonucu 5-6 dakikanın içinde gerçekleşir. O kişinin hastalarının ve uzuvlarının üzerindeki engellerin alınmasının süreci 5-6 dakikadır. Ve bu 5-6 dakika içinde o kişinin bütün günahları örtülür. Peki ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi bir tek şey yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi için Allah'a inanması gerekiyor. Bir, Allah'a mülaki olmaya, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanması gerekiyor. İki, işte bu. İkincisi, ahirete inanmaktır. Ahiret gününe inanmaktır. Yevmül ahire inanmaktır. Üçüncüsü de, bu kişi, yevmül ahire inanan bu kişi, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasının üzerine on iki defa farz olduğuna inanıyor.

İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, yevmil ahire inanan bir kişidir. Ve bu seviyede Allah Teala ona 7 tane Furkan verir. Bu kişi neye icabet etmiştir? Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir. Allah'a ulaşma davetine değil, Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği zaman da 7 tane Furkan almıştır ve Allah-u Teala'nın bütün günahlarını örttüğü için mevcut sevapları günahlarının ötesinde olduğu cihetle o kişinin cennete girme hakkı doğmuştur. 7 tane Furkan'la 7. basamakta. Sekizinci basamakta Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Sekizinci basamakta Allah Teala o kişinin kalbini Allah'a döndürür. Kalbin nur kapısının Allah'a çevrilmesi, Allah'ın kalbe ulaşması ve kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi birbirinin ardından iki basamak ifade eder. Sekizinci ve dokuzuncu basamaklar. Femen yümin billahi yehdi kalbehu diyor Allah-u Teala. Bu sekizinci basamak. Allah o kişinin kalbine hidayet ediyor. Ondan sonra da Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kalbe Allah'ın hidayet etmesi, ulaşması, kalbe hidayet koymasını ifade ediyor. Bu hidayet o kişinin nefsinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kişi 9. basamakta. Onuncu basamakta Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Bu açtığı göğsünden kalbine açtığı, göğsünü yararak açtığı nur yolunu Allah Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a teslimi açar. Femen yuridullahi yehdi kalbehu yeşra sadrehu lil İslami.

onun göğsünü şerh eder diyor. Yeşra sadrehu ve İslam'ı açar. Lil İslami teslime açar. Burada kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması var. Bundan sonra kişinin kalbine kişi zikir yapıyor. Allah kişinin göğsünden kalbine yol açtığı için Allah'ın rahmeti ve fazlı kişinin göğsüne giriyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Ve rahmet nurları kalbe girmeye başlıyor. Bu giriş %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Öyleyse kişinin huşu sahibi olduğu yerden sonra bir hakkı doğuyor. Allah'tan mürşidini sorma hakkı. Allah Teala sadece huşu sahiplerinin Allah'tan sorması halinde Allah'ın cevap vereceğini söylüyor. Mürşidini Allah'a sorarsa huşu sahibi bir kişi Allah Teala'nın ona mutlaka mürşidini göstereceğini söylüyor. Böylece ilk 7 basamağa kadar kişi 7 tane ihsan aldı. Ondan sonra da Allah'ın kalbe ulaşması, kalbi Allah'a çevirmesi, nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünden kalbine nur yolunun açılması 10 oldu. Kalbe Allah'ın nurlarının girerek kişiyi %2 nurla huşuya ulaştırması 11. Furkan ve o kişinin hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorması ve Allah'ın ona mürşidini göstermesi 12. Furkan. Bu 12 Furkan'da kişi 13. basamağa ulaşıyor. Allah'tan mürşidini soruyor ve Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. 12 tane bu noktaya kadar kişi Allah'tan ihsan almıştır. Ve daha Allah'laşmayı diler dilemez birkaç dakikanın içinde Allah Teala onu cennete ehil kılmıştır. Günahlarını sevaplarından aşağı düşürerek, günahlarını tamamen örterek o kişiyi cennete ehil kılmıştır. Ve kişi burada Allah'laşmayı dilediği zaman Allah mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Yetmez, Allah Teala bu kişiye imanı sevdirecektir. Allah Teala bu kişiye namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri sevdirecektir. Kişi bütün ibadetlerini bir zevk olarak yapmaya başlayacaktır. Ve mürşidine bu kişi ulaşmıştır. 14. basamakta, 13. basamakta Allah'tan mürşidini soran kişi, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe ettiği zaman 14. basamağa ulaşmıştır. Kimdir bu insan? Bu insan huşu sahibi olan bir insandır. Huşu sahibi olmak 12. basamaktaki olgudur. 11. Allah Teala'nın 11. ihsanı. Diyor ki Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu sahibi olma zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi %2 nurla huşu sahibi oluyor. 12. basamakta kişi ve huşu sahibi olunca Allah'tan sorma hakkı doğuyor. Sorduğu zaman 13. basamakta hacet namazını kılması lazım. Ne gereğince
Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince. Öyleyse bu noktaya kadar 12 tane ihsan oldu. 12 tane ihsanla kişi 13. basamağa geldi. 13. basamakta Allah ona mürşidini gösterecek. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vestainu bis sabrı ve salatı innehâ lekebiretün illâ alel hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihaneyi Allah'tan isteyin. Bu kebiretin iştir, büyük bir iştir diyor. Namazda kime müracaat edilir? Allah'a. Zaten Allah Teala alallahu kassu sevili diyor. Sevillerin tayini, müşriklerin tayini Allah'a aittir diyor. Ve mutlaka Allah'tan mürşidinizi istemeniz üzerinize farz kılınıyor. Maide 35'le. Ya eyyüellezine amenu amenüttekullahi ey amen olanlar takva sahibi olun ve Allah'tan İptiga edin diyor. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi iptiga edin, isteyin diyor. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ifadesi isteyin de Allah'tan olacağının açık ifadesi. Zaten namazla soracaksınız deyince namazla sadece Allah'tan sorulur. Bu namazına da hacet namazıdır. Ama kimdir bu kişi? Onlar için, herkes için diyor Allah-u Teala, kebiretin bir iştir, zor bir iştir bu. Yani sorarlar bize ama cevap alamazlar diyor Allah-u Teala. İlla alel haşiyin, ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdi huşu sahipleri? Kalplerine %2 oranında Allah'ın nuru yerleşmiş olanlar huşu sahipleri. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince. Burada da huşu sahiplerinden bahsediyor Allah Teala. İnanç cephesinden huşu sahiplerini değerlendirmiş. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Ve onlar gene kesin şekilde inanırlar ki Allah'a ruhlarını ölümden sonra da ulaştıracaklardır. Ruhları Allah'a rücu edecektir. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman kişinin huşu sahibi olduğunu görüyoruz. Huşu sahiplerinin hacet namazı hakkı duyuyor. Kişi Allah'tan soruyor, farz olan vecibesini yerine getiriyor. Mürşidini soruyor. Ve Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Diyor ki arşıttan melekler ve onların etrafındaki kişi oradadırlar diyor. Kendilerine sorulan lar konuşurlar diyor. Sadece konuşabilen iki kişi var. Ve sevap söyler diyor Allah-u Teala. Devrin imamı arşutsan melekler orada ve devrin imamı eğer o kişi bu 12 tane ihsanla gelmişse ondaki olayı biliyor ve o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda talepte bulunuyor Allah Teala tarafından. Mümin suresi 7. ayet-i kerime. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'tan bazı insanlar için mağfiret dilerler diyor Allah Teala. Derler ki diyor ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşatmış durumdasın.
Kim tövbe eder de senin yoluna girerse, yani irşat makamının önünde tövbe eder de senin yoluna girerse, bir başka ifadeyle ihsanla tabi olursa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. İşte burada sevap söyler müessesesi, sevap derecat kazandırıcı olaylardır. Orada kişinin derecat kazanması söz konusu. Nasıl söz konusu? Bir, Allah-u Teala orada Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi girince o kişiye mağfiret edecek, o kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Aynı olay anlatılıyor. Diyor ki Allah-u Teala Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsediyor. Onların günahlarının ve eziyetlerinin arttırılacağından bahsediyor. Furkan 70'te ama diyor, kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Bu mağfiret müessesesidir. Sebe suresinin 29. 38. ayet-i kerimesindeki sevap söyleme konusu bunu anlatıyor. O kişinin derecatının artışını ifade ediyor. Çünkü mağfiret olayı Allah-u Teala'nın devrin imamı tarafından yapılan günahlarının affı ve sevaba çevrilmesi talebini ifade eder. Bu o kişiye, o kişinin günahlarını Allah'ın sevaba çevirmesi işlemidir. Allah'ın indinde, Allah'la o kul arasındaki ilişkide buna mağfiret diyor Allah-u Teala. Ama devrin imamı ile o kişi arasındaki ilişkide bunun adı şefaattir. Ve bu noktada şefaat gerçekleşir. Allah-u Teala neden sevap söyler diyor? Bir sebep daha var. O kişi o güne kadar 1'e 10 kazanıyordu. Ama tabiyetten sonra 1'e 100 kazanmaya başlar. Daha ruhu vücudundan yeni ayrılacaktır. Birinci kata kadar 1'e 100 kazanacaktır kişi. Ruh 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlarda iken 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 700 kazanmaya başlayacaktır. Bu sebeple Allah-u Teala burada onun sevap söyler diyor. Yani onlara onun sevaplarının artışına açık bir zemin hazırlanmış oluyor. Ve o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor Allah-u Teala. Allah'ın katından ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. O kişinin kalbine iman yazılması. Evvela kişinin başının üzerine devrin imamı gelip yerleşiyor. Ve o kişinin muhtevasında o kişinin kalbine imanın yazılması ikinci faktör. Birinci nimet devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelişi. İkinci nimet o kişinin kalbinin içine imanın yazılması. Bu noktada o kişi imanı artan bir mümin oluyor. Ve üçüncü nimet o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Ve aynı zamanda Allah-u Teala'nın 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlaması, yani devrin imamının o kişiye sevap söylemesi. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde devrin imamının o kişinin başının üzerine ulaşıp

sonra yevmüt telakın geldiğini söyleyerek ihtar etmek için, o kişiyi uyarması için devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Birinci nimet, ikinci nimet kalbine iman yazılıyor. Üçüncü nimet, o kişinin ruhu bu emri alarak vücuttan ayrılıyor. Devrin kime tabi olmuşsa kişi, o kişinin bulunduğu dergaha ruh ulaşıyor. Burası sırat-ı müstakimin başlangıcıdır. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin başlangıcıdır. Kişinin buradaki üç nimeti söz konusu. Devrin imamının ruhu başının üzerine geldi, kalbine iman yazıldı, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaştırıldı. Dördüncüsü, Allah-u Teala'nın o kişinin günahlarını sevaba çevirmesi ve ona bire yüz vermeye başlaması. Beşincisi, o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Nefs tezkiyesi burada başlar. Allah'tan gelen kişinin zikri ile Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbin içine iman yazıldığı için kalbe giren nurlardan fazıllar, iman kelimesiyle karşıt unsurlar olduğu için, karşıt kutupları temsil ettikleri için gelen bütün fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlar. Böylece o kalpte fazıl birikimi başlamıştır. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiye olmaya başlamıştır. Ruh vücuttan ayrılmış, sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Nefs tezkiyeye başlamıştır. Ve fizik vücut nefsin tezkiyesi sebebiyle nefsin afetlerine karşı daha dayanıklı bir hale gelecektir. Öbür taraftan irade de karşısındaki düşman devamlı olarak azaldığı için nefsin afetleri devamlı olarak kapı dışarı ediliyor. Geri dönemiyorlar çünkü fazıllar kalbe yerleşmiştir. Ve nefsin kalbindeki nurlar devamlı olarak artıyor fazıllar. Bu nefsin kalbindeki nurların artışı da Allah-u Teala'nın nimetlerinden bir tanesi ve iradenin güçlenmesi de Allah'ın nimetlerinden bir tanesi ve böylece tam 7 tane nimet oluşuyor. Bir defa daha sayalım. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, kişinin kalbinin içine imanın yazılması, ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması, kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi ve derecelerin bire yüzden bire, bire ondan bire yüze ve 700'e kadar çıkması, ruhun, fizik vücudun ve nefsin iradenin de güçlenmesini buraya katıyoruz. Ruhun, fizik vücudun ve nefsin nefs tezkiyesiyle paralel olarak ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefsin tezkiye olması, fizik vücudun da düşmanlarına karşı güçlenmesi, bu iradenin de güçlenmesini ifade ediyor. Böylece kişi 7 tane de ihsan almış oluyor, nimet almış oluyor Allah-u Teala'dan. 12 tane ihsan, 7 tane nimetle Allah'a doğru yola çıkan ruh, her %7 nur birikiminde bir gök katı aşarak emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 tane kademede 7 tane gök katını aşıyor ruh. Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. 14. basamakta başlayan yolculuk, 7 tane gök katını aşarak 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ve neticede 22. basamakta da Allah'a ulaşan ruhun Allah'ın zatında yok olması söz konusudur. Bütün bunlar bir bütünü oluşturur. Hidayetin

ruh açısından tamamlandığını gösterir. Bu olayda 12 tane ihsan ve 7 tane nimetle gerçekleşmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi Allah'ın cennetlerine ve dünya saadetlerine ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. Fatiha ve as-salavat.

0: Kağıt ürün.
1: El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu akşamki konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 3.1.12.10 12.17 17. sure, yani İsra suresi ve inşallah 10. ayetten başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ennellezine la yu'minune bil ahireti اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَزَابًا اَل۪يمًا. Kelimeler ve اَنَّ الَّذ۪ينَ ve muhakkak o kimseler ki la يُؤْمِنُونَ inanmazlar, mümin olmazlar, kalplerine iman yazılmaz. Bil ahireti, ahirete. اَعْتَدْنَا hazırladık. لَهُمْ onlar için azaben bir azap, elim acı. Ve ennellezine la yu'minine bil ahirete ve ahirete Allah'a milaki olmaya ve kıyamet gününe inanmayan, kalplerinde iman yazmayan kimselere adetna lehum azaben elimen, onlar için elim azap hazırladık.

Ve muhakkak ki onlar ahirete, yani Allah'a mülaki olmaya ve kıyamet gününe

kimselerdir. Onlar için elim bir azap hazırladık. Ve muhakkak ki onlar ahirete, yani Allah'a mülaki olmaya ve kıyamet gününe inanmayan, kalplerinde iman yazmayan kimselerdir. Onlar için elim bir azap hazırladık.

ahirete inanmak aslında hem ahiret kelimesi kıyamet gününü ihata ediyor. Sonraki günü cennet hayatını veya cehennem hayatını ifade ediyor. Ama aynı zamanda ahiret kelimesi ruhun Allah'a ulaştığı günü de ifade ediyor. Ruhun Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Eğer Allah Teala ahirete milaki olmak diyorsa, ahirete ulaşmak diyorsa, bu cehenneme ulaşmak değil, Allah'a ulaşmak manasına kullanılıyor. Allah Teala Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ

Onlar ki diyor, benim ayetlerimi yalanlarlar ve ahirete mülaki olmayı yalanlarlar. Araf 146'dan başlarsak daha kolay olacak. Araf 146'da Allah Teala buyuruyor ki: Se'asrifu an ayeti ellezine yetekeberun fil ardı bi gayril hakkı ve in yere külle ayetin la yu'minu biha ve in yere sebilen rüşte la yettehuzuhu sebilâ ve in yere sebilen gayye yettehuzuhu sebilâ zâlike bi ennehum kezuhu bi ayatina ve kânu anha gafilin. 147 vellezine kezubu bi ayatina ve likail ahireti habitat amalhum. Onlar ki bizim ayetlerimizi yalanlarlar ve ahirete ulaşmayı, insan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasını yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Ama ahiret kelimesi aynı zamanda sonraki günü, kıyamet gününü de ifade ediyor. Ama ahiret kelimesi aynı zamanda cennet hayatını veya cehennem hayatını da ifade ediyor. Ahiret, evvel ahir, evvel önce, ahir de sonra demek. Ahiret, sonraki manasına giriyor, lügat manası olarak. Ama muhtevayı bütün dediğimiz zaman böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Ve 11. ayet-i kerime. Ve yed'ul insane insanu bişşerri duaehu bil hayr ve kâne ve kânel insanu acula ve yed'u ve dua eder el insanu insan bişşerri şerre duaehu onun duası bi el hayri hayır için hayra ve kâne ve oldu el insanu insan acûlen aceleci ve yedül insanu bi şerri duaehu insan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder ve kâne insanı acûlen insan çok aceleci olmuştur. Ve topluyoruz cümlecikleri. İnsan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder. İnsan çok aceleci olmuştur.

insanın hayra dua etmesi de söz konusu. Ne yazık ki şerre dua etmesi de ve insanın başkalarına kızması halinde başkalarını Allah'a şikayet ederek Allah'ın onlardan intikam almasını istemesi de söz konusudur. O zaman insan hayrı dua etmesi gibi, sanki duası hayırmış gibi sanki onun duası, insanın duası hayırmış gibi şerre dua eder. Başka insanlara kızanlar onun zarar görmesi için, Allah'ın ona bir ceza vermesi için dua etmektedirler. Böyle insanlar çoktur. Ve tabii ayrıca bu cezayı Allah-u Teala'nın bir an evvel vermesi için de özel bir gayret gösterirler. Ve 12. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ce'alnel-leyle ve'n-nehâre ayeteyni fe mehavna ayetel-leyli ve ce'alna ayetten nehari mubsiraten li tebtegu fadlen min rabbikum ve ce ve li ta'lemu ade des sinine vel hisab ve kulle şeyin fassalnahu tafsila. Kelimeler ve cealna kıldık elleyle gece ve ennehare ve gündüz. Ayeteyni iki ayet. Fe böylece mehavna biz mahvettik, sildik, giderdik. Ayete ayet, delil, alamet, belirti, elleyli gece ve cealna ve biz kıldık ayet, ayete ayet, ennehari gündüz, mübsiraten gösteren, gösterici olan li tebdegu istemeniz için, iptiga etmeniz için fadlen bir fazl min rabbikum Rabbinizden ve li talemu ve bilmeniz, öğrenmeniz için adede, adet sayı, es-sinine, yıllar, seneler ve el-hisabe ve hesap ve kulle şeyin ve her şeyi, hepsini fassalnahu, onu açıkladık. Tafsilen, tafsilatla, ayrıntılı bir tarzda. Cümlecikler ve cealnel leyle ve nehare ayeteyni, geceyi ve gündüzü iki ayet yani alamet kıldık. Fe mehavna ayetel leyli, böylece gecenin alametini görünmez kıldık, mahvettik, yok ettik, görünmez kıldık. Ve cealna ayeten nehari mübsiraten, gündüzün alametini, içindekileri mübsiraten görünür kıldık. لِتَبْتَقُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden fazıl istemeniz için. Rabbinizden fazıl iptiga etmeniz için. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابَ Ve senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا Ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık. Cümlecikleri birleştiriyoruz ve şu çıkıyor. Senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki ayet yani iki alamet kıldık. Gecenin ayetini yani belirtisini
gecenin içindekileri yani görünmez kıldık. Rabbinizden fazıl istemeniz için gündüzün ayetini, belirtisini, gündüzün içindekileri görünür kıldık. Ve her şeyi detaylı olarak tafsir ettik, açıkladık.

Allah Teala senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık diyor. 365 gün ve 6 saat ve dakika ve saniye. Bunlar bir yılın hesabı. Ve Allah Teala senelerin hesabını bilmeniz için diyor. Gece ve gündüzü iki ayet kıldık. Gecenin ayetini, yani gecenin içindekileri görünmez kıldık. Işık yok, kimse göremiyor. Gündüzün içindekileri görünür kıldık. Çünkü güneş ışığı her tarafı aydınlanıyor, aydınlatıyor ve insanlar görüyorlar. Ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık buyuruyor Allah-u Teala. Gece ve gündüz, birisi karanlık, birisi aydınlık. Birbirinin zıttı iki tane faktör. Gecenin içindekileri görünmez kıldık buyuruyor Allah-u Teala. Neyse, karanlıkta eğer hiç ışık yoksa kimse göremez. Karanlıkla ayrılığı, aydınlığı Allah-u Teala birbirinden ayırıyor. İlimle cehaleti ayırdığı gibi. Ve İsra Suresi 13. ayet-i kerime. Ve kulle insanin elzemnahu ta'irehu fi unukih ve nuhricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelkahu menşura. Kelimeler ve kulle ve hepsi bütün insanın insan elzemnahu onu bağladık, astık. Tairehu onun kuşu, onun amellerinin neticesi ve unukihi onun boynunda. Ve nuhricu ve çıkarırız lehu ona yevmel kıyameti kıyamet günü kitaben bir kitap yelkahu onu ilka eder, arz eder menşuren neşredilmiş olarak. Ve kulle insanin elzemnahu tairehu fi unukihi bütün insanların kuşunu kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri boynunda bağladık, boynuna astık. Ve nuhricu lehu yevmel kıyameti ve kıyamet günü ona çıkarırız.

Allah Teala burada bütün insanların kuşunu diyor. Yani hayat filmlerini.

İnsanların kuşunu diyor. Burada bir kuşun sağa veya sola doğru uçması halinde Araplar arasında İslam'dan evvel bir fal bakma adeti vardı. Kuşları salarlardı göğe. Kuş sağa doğru giderse uğurlu sayarlardı. Sola doğru giderse uğursuz sayarlardı. Burada da insanların kazandıkları ve kaybettikleri dereceler tıpkı o kuş gibi kazandıkları hayır, kaybettikleri şer olarak geçiyor zaten Kur'an-ı Kerim'de. İşte bütün insanların kuşu hayat filmlerindeki kazandıkları ve kaybettikleri dereceler. Boynuna bağladık, boynuna astık diyor Allah-u Teala. Kıyamet günü ona neşredilmiş, yani yayımlanmış olan kitabı. Ne demek bu? Kıyamet günü hayat filmimiz boşlukta oynayacak. Ne bir perdeye ne bir ekrana ihtiyaç göstermeden boşlukta üç boyutlu olarak oynayacak. İşte bu neşredilmiş, yani boşlukta görünür hale gelmiş bir kitap. Neşretmek, yaymak, dağıtmak anlamına geliyor. İnsanların eline ulaşmak anlamına geliyor. Basılmış olan külliyatın bütün ülkeye, dünyaya dağıtılması hali, görünür hale gelmesi, neşredilmesi. İşte bu neşredilmiş kitap aslında onların, o insanların hayat filmi. Kıyamet günü herkes kendi hayat filminin oynayacağı yere otomatik olarak çekilir elektronik sistemlerle ve kendi hayat filmini görür, kaybettiği derecelerle, kazandığı derecelerle. Ve elindeki, o gün eline verilen mizan, onun bütün kaybedilen ve kazanılan derecelerinin gerçek anlamda mizana tam olarak uygun olduğunu ona ispat eder. Ve kişi kendisine hiçbir zulüm yapılmadığını kesin olarak görür. Bu hayat filminin bir taraftan kaybedilen dereceleri var, bir taraftan da kazanılan dereceleri var. Ve hem kişinin davranışları, fizik vücuduyla yaptığı bütün davranışlar, hem de o davranışlardan evvel düşünceleri, ikisi de görünür hayat filminde. Bu bakımdan düşüncelerin de neşredilmesi söz konusudur. Yani kapalı bir yerden çıkarak o kişinin göreceği bir dizayn içine getirilmesi söz konusudur. Kiramen katibe melekleri düşüncelerimizi de okuyarak filmi alırlar. Böylece kişinin bütün fiillerindeki taammüt miktarı son derecede kesin bir tarzda ortaya çıkar. Hangi olayı hangi ölçüde tasarlayarak yaptı kişi? Eğer başkasına zarar verdiyse bilerek tasarlayarak mı zarar verdi? Yoksa farkına bile varmadan bir hata eseri mi başkası zarar gördü? Bunların hepsi net olarak hayat filminde belli olur ve dereceleri mizan ona göre dizayn etmiştir. Böylece kişinin düşüncelerinin neşredildiği kapalı bir alandan, onun düşünce sisteminden dışarıya çıkarak herkesin göreceği, okuyabileceği bir şekil alması. Neşretmek, bir kitap evinden kitapların basıldıktan sonra alınıp dağılması halidir. Neşriyat, basılan kitapların dağıtılması anlamını taşır. İnsanların eline ulaşması anlamını taşır.
bu hayat filmimizde de düşüncelerimiz neşrediliyor. Aslında kimse bizim düşüncelerimizi göremez. Ama kiramen katibinin melekleri görmekle de kalmazlar. Hayat filmimize kaydederler onu. Kıyamet günü düşüncelerimiz ve fiillerimiz neşredilir. Ama neşredilme filmi aslında düşüncelerimize aittir. Allah razı olsun. Ve 14. ayet İkra kitabeke kitabek kefa bi nefsi kel yevme aleyke hisaba hasiba hasiba. İkra oku kitabeke senin kitabın. Kefa kafi oldu. Bi nefsike senin nefsine. El yevme bugün aleyke sana hasiben hesap görücü olarak. İkra kitabeke kitabını oku. Hayat filmini izle. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiben. Bugün sana hasip hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsinin cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerin neticeleri sana kafi oldu.

kitabını oku. Yani hayat filmini izle. Bugün sana hasip yani hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsin yani nefsinin cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerinin neticeleri sana kâfi oldu.

Gerçekten o gün, kıyamet günü, eğer pozitif dereceleriniz fazlaysa, zahit dereceleriniz, gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Kitabınız, yani hayat filminiz, size sağ tarafınızdan verilir. Eğer kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, o zaman sol tarafınızdan verilir. Kazandıklarınız, kaybettiklerinizden fazlaysa, gideceğiniz yer cennettir. Bütün kitaplarını sağ tarafına alanların, gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kitaplarını sol taraftan alanların gidecekleri yer cehennemdir. Sağ taraftan alanların kazandıkları dereceler fazladır. Sol taraftan alanların kaybettikleri dereceler fazladır. Ve

Bugün hasip. Bugün hasip, yani hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsinin cehenneme veya cennete gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerin neticeleri sana kafi oldu. Çünkü sonuç belli. Kümülatif olarak değerlemeler orada. Ekip tarafında toplamı orada hazır. Ve bu toplamlara baktığınız zaman kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onun gideceği yer bellidir. Cehenneme gider. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onun gideceği yer bellidir. O cennete gidecektir. Öyleyse gerçekten hayat filminiz o gün kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri size gösterdiği cihetle gideceğiniz yer bellidir. Hedefinizi kesin olarak tayin eder ve size yeter. Ve 15. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Menih teda fe innema yehte di li nefsih ve men dalle fe innema yudillu aleyha ve la teziru veziretun vizre uhra ve ma künna muazibine hatta nebase Resul'a. İsra suresi 15. ayet-i kerime. Allah-u Teala kelime kelime şöyle buyuruyor. Men ihteda, kim hidayete erdiyse, ererse fe o zaman o takdirde öyle olunca innema sadece yehtedi hidayete erer nefsi, kendi nefsi için. Ve men dalle ve kim dalalette ise ve o takdirde öyle olunca innema sadece yudillu dalalette kalır. Aleyha sorumluluğu kendi üzerinedir. Ve la teziru ve yük ağırlık taşımaz. Vaziretün yük taşıyan, günah yüklenen kimse. Vizre ağırlık, yük, günah, uhra, diğeri başkası. Ve ma kunna biz olmadık. Muazibine azap edenler, azap ediciler. Hatta oluncaya kadar olmadıkça nebase göndeririz, beas ederiz.

Men ihteda kim hidayete erdiyse fe innemâ yehtedî li nefsihi, sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve men dalle, kim dalalettiyse fe innemâ yudillâ aleyhe, sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalalette kalır. Ve la tezuru vaziletun vizre uhra, yük taşıyan, günah yüklenen bir kimse bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez.

Emakünnâ ve biz olmadık muazibine, hatta nebâse Resûlen bir Resul göndermedikçe azap edecek. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi birçok konuyu birden işliyor. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için hidayete erer. Cümleciklerin neticesi. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için hidayete erer.

Artık kim dalalette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalalette kalır. Yük taşıyan, günaha yüklenen bir kimse, bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık.

kim hidayete ermişse sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ne demek istiyor Allah Teala? Son derece açık. Kim nefs tezkiyesini gerçekleştirmişse, nefsinin kalbinde %50'den fazla nur birikimini sağlamışsa, sadece onların ruhu Allah'a ulaşır, sadece onlar hidayete erer. Öyleyse kim hidayete ermişse sadece kendi nefsi için hidayete erer diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete ermiştir. Ve onun ruhu Allah'a ulaşır diyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Bu ayet-i kerime ile İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi kesin bir ilişki içerisindedir.

kim nefsini tezkiye etmişse kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah-u Teala'ya tezkiye olacağına dair söz vermiştir. Tezkiye olan kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla nur birikimi tahakkuk etmiştir. Ve o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Burada da Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için hidayete erer. Nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer.

kendini, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Artık kim dalaletteyse sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalalette kalır. Öyleyse

Öyleyse kim dalaletteyse sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak dalalette kalır. Yük taşıyan, günahı yüklenen bir kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Herkes kendi günahını yüklenmek mecburiyetindedir. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, yani nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Nefs tezkiye edilmedikçe hidayet söz konusu değildir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi, nefsinin kalbinde %51 nur birikmedikçe mümkün değildir. Ve Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesiyle İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi burada tam bir beraberlik içinde. Nefsini tezkiye eden kendi nefsi için tezkiye eder. Çünkü Allah'a yemin vermiştir nefsini tezkiye edeceğine dair. Kim hidayet erdiyse nefsini tezkiye ettiği için hidayet erer. Ve ayet şöyle bitiyor. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Öyleyse Allah-u Teala'nın Resuller konusundaki ayetlerine bir göz atalım. Ne diyordu Müminin 44? Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimlere gönderdiğimiz Resulleri ard arda göndeririz. Arkası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekilerin hepsi Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlere bir, bütün zaman parçalarında, aralıksız olarak bütün zaman parçalarında iki, Allah-u Teala mutlaka Resul gönderiyor, beyaz ediyor. O kavmin içinden bir kişiyi vazifeli kılıyor. Orada doğuyor kişi, o kavimde vazifeli oluyor. Onların dilleriyle söylüyor. Resullerin devamlılık kazandığı, aynı zamanda Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de ifade ediliyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve birbiri ardınca göndeririz diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde Resulsüz bir devre hiç olmamıştır. Her kavimde de o Resuller o kavmin diliyle konuşurlar. İbrahim suresinin 4. ayeti gereğince. Öyleyse bütün kavimlerde onların içinden birisini Allah-u Teala Resul olarak beyaz ederiz diyor. İşte Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde de biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz diyor. Bütün kavimlerde. Hiçbir kavim yoktur ki şu anda o kavimde bir Resul bulunuyor olmasın. Allah razı olsun. Ve 16. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ eredna en nuhlike karyeten emerna mutrafiha fe feseku fiha fe hakka aleyhel kavlu fe dem Mernaha tedmira ve iza ve olduğu zaman ve o zamanki eredna istedik ennuhlike helak etmeyi

en nuhlike helak etmeyi. Kariyeten bir ülke, bir kariye, bir kasaba emerna emrettik. Mutrafiha refah içinde olan ileri gelenler, zenginler. Etrafe her istediği verildi manasına giriyor. Fe böylece buna rağmen feseku fesat çıkardılar. Fiha orada fe böylece artık hakka hak etti, aleyha onun üzerine el kavlü söz, fe artık bundan sonra böylece demmernaha onu dumuru uğrattık, helak ettik, tedmiren dumuru uğratarak manını, canını, evladını yok ederek o işi tepeden tırnağa bitirerek diyor Allah Teala. Dumuru uğratmak bu demek. Soyunu, sopunu, bütününü yok etmek. Geleceğe hiçbir şeyini bırakmamak. Ve izâ eredna en nuhlike karyeten, bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman emerna mutrafiha, onun o ülkenin mutrafilerine, refah içinde olan ileri gelenlerine, zenginlerine emrettik. Fe feseku fiha, buna rağmen orada fesat çıkardılar. Ve hakka aleyhel kavlu, böylece Allah'ın sözü üzerlerine hak oldu. Fe demmernaha tadmiran, ve onu, o ülkeyi, halkını helak ederek yok ettik. Yok ettik, dumura uğrattık.

Allah Teala diyor ki bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun o ülkenin refah içinde yüzen ileri gelenlerine emrettik. Emrimizi o ülkedeki Resul vasıtasıyla onlara ilettik. Buna rağmen orada fesat çıkardılar. Böylece onların Allah'ın sözü söz üzerlerine hak oldu. Allah Teala'nın emri eğer kendinizi toplamazsanız helak olursunuz ifadesi. Ve bu ifadeyi hiçe sayıyor insanlar. Devam ediyorlar yaptıkları kötülüklere. O zaman Allah Teala'nın sözü üzerlerine hak oluyor. Ve onu, o ülkeyi, o ülke halkını helak ederek yok ettik. Dumuru uğrattık. Soyunu sopunu bırakmadık diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hangi ülkeyi yok ediyor? Bir evvelki ayet-i kerime. Biz bir elçi göndermedikçe azap edici olmadık diyor. Ve 15. ayet-i kerimede bunu söyleyen Allah Teala 16. ayet-i kerimede bir memleketi yok etmeyi istediğimiz zaman, helak etmek istediğimiz zaman onların ileri gelenlerine, mutrefilerine emrettik diyor. Kim vasıtasıyla? O bir evvelki ayet-i kerimede gönderdik dediği Resul vasıtasıyla. Ve dikkat edin, bir defa daha kullanıyor Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinden sonra Allah'ın sözü üzerlerine hak oldu diyor. Resul gidip diyor ki siz yanlış yoldasınız. Allah Teala size azap edecek. Aklınızı başınıza toplayın ve davranış biçimlerinizi değiştirin. Allah'a inanın. Allah'a hidayet etmeyi dileyin. Yoksa bu yaşadığınız hayat sizin yok olmanıza sebebiyet verir. Ve buna rağmen orada fesat çıkardılar diyor. Ne demek fesat çıkarmak? Biliyorsunuz fesat çıkarmanın muhtevasını. Fesat çıkarmak demek kendileri Allah'ın yolunda olmayan insanların başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine engel olmaları hali. İşte bu fesat çıkarmak olarak değerlendiriliyor Allah Teala'ya, Teala tarafından. Ve Nahl 36'da ne diyordu Allah Teala? Biz bütün kavimlerde Resul beaz ederiz. O kavimlerdeki insanların şeytana kul olmaktan kurtulup da Allah'a kul olmaları için bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Yani Resul tebligatını yaptıktan sonra eğer insanlar Allah'ın tebliğini dikkate almazlarsa onların üzerine dalalet hak oluyor. Onların üzerine helak olmak, yok olmak, dumura uğramak hak oluyor. Allah Teala onları Resulü vazifeli kıldığı cihetle kendilerine haber geldiği halde Allah Teala'dan kabul etmeyen halkı dumura uğratıyor, helak ediyor. Öyleyse Nahl 36 ile bu İsra suresinin 15. ayeti kerimesi hem bir ayete Allah'ın Resulüyle haber göndermesi
Tabii burada 15. ayet-i kerime de devreye giriyor. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir ülkeye azap etmeyiz ifadesiyle beraber geliyor. Ve 17.

haberdar olan, basiren görerek gören. Cümlecikler ve kem ehlekna minel kuruni, asırlarca nice nesiller helak ettik. Min badi Nuhin, Nuh'tan sonra. Ve kefa bi rabbike, ve senin Rabbin kafidir. Biz zunubi ibadihi, kullarının günahlarını habiren, basira gören ve haberdar olarak, gören olarak ve haberdar olarak. Cümlecikleri birleştirelim. Nuh aleyhisselamdan sonra asırlarca nice nesiller helak ettik. Ve senin Rabbin kullarının günahlarını gören ve onlardan haberdar olarak kafidir. Günahlarını gören ve onlardan haberdar olarak, gören olarak ve haberdar olarak kafidir.

Öyle ise asırlarca nice nesiller helak ettik diyor Allah Teala. O nesillerden kimseyi bırakmadık diyor geleceğe. İşte Allah Teala'nın kariyeleri yok ettiğini Allah Teala söylüyor açıkça. Öyle kötü insanlar oluyor ki Allah'ın emirlerinin tamamen tersini hiç utanç duymadan yapıyorlar ve Allah Teala da onları neticede mutlaka cezalandırıyor ve nesilleri yok ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Hazreti Lut'a da bunu Hazreti Lut'un kavmine tatbik ediyor. Hazreti Lut'la sadece ona tabi olanlar kurtuluyor. Geri kalanların hepsi yok oluyor. Bütün kavim yok oluyor. Onlar Allah'ın yasak ettiği her türlü fiili işledikleri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene bir aradayız. Gene bütün güzellikleri birlikte yaşamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Ve böylece Allah'ın indinde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda beraber olduk. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini beraberce hamdolsun ki tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini keseler de, yemeseler de, o ağaçlar hep meyve verirler.

İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin, ümitsizliğe sevk etmesin. Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız.

Bismillahirrahmanirrahim. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı gün, Furkan günü, hak ve batılın ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimiz şeye inandıysanız, ganimet olarak bir şey aldığınız zaman artık onun beşte birinin muhakkak ki Allah'ın ve Resul'ün ve yakınlarının ve yetimlerin ve miskinlerin ve yolculukta olanların olduğunu biliniz. Ve Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Siz vadinin yakın kenarında Medine tarafında idiniz ve onlar da vadinin uzak tarafında Mekke tarafında idiler ve kervan sizden daha aşağıdaydı. Ve şayet sözleşseydiniz zaman konusunda mutlaka anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat yapılması gerekli olan bir işin emrin yapılması, Allah'ın vukua getirmesi, helak olanın bir beyineden helak olması için yaşayanın bir beyine üzerine yaşaması içindir. Ve muhakkak ki Allah mutlaka en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah sana uykuda onları az olarak gösteriyordu. Ve şayet sana onları çok gösterseydi mutlaka tedirgin olurdunuz ve elbette emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat Allah sizi salim kıldı, selamete çıkardı. Muhakkak ki Allah göğüslerde olanı bilendir. Ve yapılması gerekli olan emrin yapılmasını Allah'ın vuku'a getirmesi için karşılaştığınız zaman sizin gözlerinizde onları size az gösteriyordu. Ve onların gözlerinde de sizi azaltıyordu. Ve işler, emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Bir toplulukla karşılaştığınız zaman artık sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki böylece felaha eresiniz. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Niza etmeyin, anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve siz diyarlarından, yurtlarından kibirle, gururla, çalımla ve insanlara gösteriş yaparak çıkan kimseler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Ve Allah yaptığımız şeyleri ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle kuşatandır. Ve şeytan onlara amellerini süslemişti ve şöyle dedi: bugün insanlardan size galip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben size müttefikim, yardımcıyım. Fakat iki toplum birbirini görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı. Ve ben sizden uzağım. Gerçekten ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben Allah'tan korkarım dedi. Ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler şöyle diyorlardı: bunları kendilerinin dini aldattı. Ve kim Allah'a tevekkül ederse o takdirde Allah muhakkak ki azizdir, en üstün ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kafir olanları vefat ettirilirken melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vururken ve yakıcı azabı tadın derken görseydin. İşte bu ellerinizle takdim ettikleriniz kendi yaptıklarınız sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah kullara zulmedici değildir. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin adet haline getirdiği gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Böylece Allah günahlarından dolayı onları aldı. Muhakkak ki Allah kuvvetlidir ve azabı şiddetlidir. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Ve muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Onların Bedir'de savaşan Kureyşlilerin hali, Firavun'un, Firavun ordusunun ve onlardan önceki kimselerin hali gibidir. Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Böylece günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun topluluğunu, ordusunu boğduk. Ve onların hepsi zalimler, zulmeden kimseler oldular. Allah katında yürüyen hayvanların en şerlisi, muhakkak inkar eden kimselerdir, kâfirlerdir. Artık onlar inanmazlar,
mümin olmazlar. Onlardan ahd aldığın kimseler, sonra ahdlerini her defasında bozarlar. Ve onlar takva sahibi değildirler, olmazlar. Fakat onları harpte yakaladığın zaman, onları öyle yıldır korkut ki, onların arkasındakiler böylece tezekkür etsinler. Ve fakat bir kavmin ahde ihanetinden kesinlikle korkarsan, artık eşitlik üzerine ahdlerine iptal et. Muhakkak ki Allah hainleri, ihanet edenleri sevmez. İnkar edenler sakın kurtulduklarını sanmasınlar. Muhakkak ki onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Onlara karşı kuvvetiniz, gücünüz ne kadar yeterse ve bağlanan, savaş için beslenen atlardan hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka diğerlerini korkutun. Siz onları bilmezsiniz. Allah onları bilir. Allah'ın yolunda her ne infak ederseniz size vefa edilir, ödenir. Ve siz zulmedilmezsiniz. Haksızlığa uğratılmazsınız. Ve eğer teslime, barışa meylederlerse, yanaşırlarsa, o zaman sen de ona meylet, onların teklifini kabul et ve Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve eğer sana hile yapmak isterlerse, o takdirde muhakkak ki Allah sana kafidir. Yardımı ile seni ve müminleri destekleyen O'dur. Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin, verseydin, onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lakin Allah onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O azizdir, hakimdir. Ey Peygamber! Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et, isteklerini arttır. Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 100 kişi olursa, onların fıkıh idrak edemeyen bir kavim olmalarından dolayı, kafir kimselerden 1000 kişiye galip gelir. Şimdi Allah, içinizde zayıflık olduğunu bildi ve sizden hafifletti. Bundan sonra eğer sabreden 100 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 1000 kişi olursa, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Bir nebi peygamber için yeryüzünde kesin zafer kazanıncaya kadar onun esirlerinin olması olmaz, uygun değildir. Siz dünya malını istiyorsunuz ve Allah ahireti istiyor. Ve Allah azizdir, hakimdir. Daha önce geçmişte Allah tarafından eğer yazılmış olmasaydı levh-i mahfuzda sizin almış olduğunuz şeyler fidye konusunda mutlaka size büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden helal ve temiz olarak yiyiniz ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ey Nebi Peygamber! Esirlerden elinizin altında bulunanlara de ki, eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse, size sizden alınanlardan daha hayırlısı verilir ve size mağfiret eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve şayet onlar sana ihanet etmek isterlerse, bu şekilde daha önce de Allah'a ihanet etmişlerdi. O zaman onlardan onlara karşı sana imkanlar verdi. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki amenü olan ve hicret eden, göç eden kimseler ve mallarıyla ve nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, savaşanlar, onları barındıran, himaye eden ve yardım edenler, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar hicret edinceye kadar onların velayeti için sizin üzerinizde bir şey sorumluluk yoktur. Ve eğer onlar din konusunda sizden yardım isterlerse, sizin ve onların arasında bir misak durumu olması hariç, o zaman yardım etmek üzerinizedir, üzerinize farzdır. Ve Allah yapmakta olduğunuz şeyleri görendir. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır.
Onu yapmazsanız, birbirinizle dost olmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Ve amenü olanlar ve hicret, göç eden kimseler ve Allah'ın yolunda cihat, savaş eden kimseler ve barındıran, himaye eden ve yardım eden kimseler, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve bundan sonra amenu olup hicret eden, göç eden kimseler ve sizinle beraber cihad eden kimseler, işte onlar sizdendir. Allah'ın kitabında rahim sahipleri, akrabalar birbirlerine daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Tevbe Suresi Medine'de nazil olmuştur. 129 ayettir. Müşriklerden ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve onun Resulünden bir beraattir, bir ihtardır. Artık yeryüzünde 4 ay dolaşın ve muhakkak ki siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kafirleri alçaltıcı olduğunu biliniz. Ve büyük hac, Haccül Ekber günü Allah'tan ve onun Resulünden insanlara bir bildiridir, ilandır. Muhakkak ki Allah ve onun Resulü müşriklerden beridir, uzaktır. Bundan sonra eğer tövbe ederseniz, artık o tövbe etmeniz sizin için daha hayırlıdır ve eğer yüz çevirirseniz, siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı biliniz. Ve kafir kimseleri elin bir azapla uyar, ikaz et. Müşriklerden ahd aldığınız kimselerden, sonradan sizden bir şey eksiltmeyenler ve size karşı birisiyle hiç kimseyle yardımlaşmayanlar müstesna. O takdirde onlara, onların müddetine kadar ahitlerini tamamlayın. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Böylece haram aylar çıktığı zaman artık müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin, kuşatın. Gözetleme yerlerinin hepsine oturun, onları göz altında tutun. Bundan sonra eğer tövbe ederlerse ve namaz kılar ve zekat verirlerse, o takdirde onların yolunu serbest bırakın. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve eğer müşriklerden birisi senden yardım isterse, o takdirde Allah'ın kelamını işitinceye kadar onu himaye et. Sonra onu emin olduğu yere ulaştır. İşte bu, onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Allah'ın ve onun Resulü'nün yanında müşriklerin nasıl bir ahdi olur? Mescid-i Haram yanında ahd aldığınız kimseler müstesna. Artık sizin için ikame ettikleri şeyde ahdlerini tutarlarsa, siz de onlar için ikame edin, ahdinizi yerine getirin. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Nasıl ahdleri olabilir ki? Eğer size karşı kuvvetlenirlerse, birbirlerine arka çıkarlarsa, sizin hakkınızda bir yakınlık, akrabalık ve bir zimmet, ahdlerinizden dolayı sahip olduğunuz hakları gözetmezler ve onların kalpleri direndiği halde sizi ağızlarıyla, sözleriyle razı ederler ve onların çoğu fasıklardır. Allah'ın ayetlerini az bir bedele sattılar. Böylece onun Allah'ın yolundan insanları men ettiler, sırat-ı mustakime insanların ulaşmasına mani oldular. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü, fena bir şey. Muhakkak ki onlar kötü bir şey yapmış oldular. Müminler hakkında bir yakınlık ve bir zimmet, ahden doğan bir hak gözetmezler. Müminlerin alacaklarını ödemezler. İşte onlar hakka tecavüz edenler, haddi aşanlardır. Bundan sonra eğer onlar, Resulün önünde Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbe ederlerse ve namazı ikame ederlerse, kılarlarsa ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Ve bilen bir kavim, topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve ahdlerinden sonra şayet yeminlerini bozarlarsa
ve dininiz hakkında dil uzatırlarsa, o takdirde küfrün önderleriyle savaşın. Muhakkak ki onların yeminleri yoktur. Umulur ki böylece onlar vazgeçerler. Yeminlerini bozan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Ve onlar Resulü yurdundan çıkarmaya kalkıştılar, karar verdiler ve sizinle savaşa ilk defa başlayanlar onlardır. Onlardan korkuyor musunuz? Halbuki Allah, şayet müminlerseniz, ondan korkmanız için daha çok hak sahibidir. Onlarla savaşın. Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır ve onları alçaltır. Ve onlara karşı size yardım eder, zafere ulaştırır. Ve müminler kavminin göğüslerine şifa verir, iyileştirir, ferahlatır. Ve onların kalplerindeki öfkeyi giderir. Ve Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah alimdir, bilendir, hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Yoksa siz Allah'ın sizden savaşanları ve Allah'tan ve onun Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmesine rağmen belirtmedikçe bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin, nefslerinin küfürlerine, inkarlarına, kafirliklerine şahitlerken. İşte onların amelleri heba olmuştur. Ve onlar ateşte ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma gününe iman eden ve namazı ikame eden ve zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların böylece hidayete erenlerden olması umulur. Siz hac edenlere su verilmesini, Mescid-i Haram'ın imar edilmesini, Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimse gibi onunla bir mi tuttunuz? Onlar Allah katında müsavi, eşit değildir ve Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Aminu olan ve hicret, göç eden kimselerin, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden kimselerin, Allah'ın katında en büyük dereceleri vardır. Ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Rableri, kendinden ondan bir rahmetle ve bir rıdvan, razı oluşla cennetlerle onları müjdeler. Onlar için orada devamlı, daimi nimetler vardır. Onlar orada ebedi, sonsuz kalıcıdırlar. Muhakkak o Allah ki, onun katında ecrul azim, büyük bir ecir, bedel vardır. Ey amenu olanlar! İmana karşı imanın üstüne, imandan üstün tutarak şayet küfrü severlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Ve sizden kim onlara dönerse, işte onlar zalimlerdir. De ki, şayet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve zevceleriniz ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız, kesada uğramasından, satışının durmasından korktuğunuz ticaret ve razı olduğunuz, hoşunuza giden evler, Allah'tan ve onun Resulünden ve onun Allah'ın yolunda cihat etmekten size daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Andolsun ki Allah size birçok savaş yerinde ve Huneyn günü yardım etti. Çokluğunuz hoşunuza gitmesine rağmen artık size bir fayda vermedi. Yeryüzünün genişliğine rağmen size dar geldi. Sonra arkanıza geri döndünüz. Sonra Allah Resulünün ve müminlerin üzerine sakinetini indirdi. Ve sizin onu göremediğiniz bir ordu indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Ve işte bu kafirlerin cezasıdır. Daha sonra da bunun ardından Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu yollayandır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Müşrikler sadece bir necistir, pisliktir.
artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Ve eğer yoksulluktan korkarsanız, o takdirde Allah eğer dilerse sizi yakında kendi fazlından zenginleştirecektir. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Kitap verilenlerden Allah'a ve yevmil ahire, Allah'a ulaşma gününe inanmayan kimselerle ve Allah'ın ve onun Resulünün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dini din edinmeyenlerle, onlar küçük düşüp cizyeyi elleriyle verinceye kadar savaşın. Ve Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Ve Nasraniler, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Onların ağızlarıyla söylediği bu sözler, daha önce inkar eden kimselerin sözlerine benziyor. Allah onları öldürsün, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Onlar, ahbarları, din adamlarını ve ruhbanları, rahipleri ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Tek bir ilaha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. Onların şirk koştukları şeylerden o Allah münezzehtir. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Resulünü hidayetle ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan diniyle gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki ahbarlardan, Yahudi alimlerden ve ruhbanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere haksız olarak yerler ve Allah'ın yolundan engellerler, mani olurlar. Ve altın ve gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler, artık onlara elim azabı haber ver. Cehennem ateşinde üzerlerinde demir kızdırıldığı gün, böylece onunla onların alınları, yanları, sırtları dağlanır. Bu kendiniz, nefsiniz için biriktirdiğiniz şeylerdir. Böylece biriktirmiş olduğunuz şeyleri tadın. Muhakkak ki Allah'ın kitabında ifade edildiği üzere ayların adedi, Allah'ın indinde semaların, göklerin ve yerin yaratıldığı gün zaman 12'dir. 12 olarak dizayn edilmiştir. Onlardan 4'ü haram aylardır. Bu din kayyum olan dindir. Artık onların içinde o aylarda nefslerinize zulmetmeyin. Onların hepinizle savaştığı gibi müşriklerin hepsiyle savaşın. Ve biliniz ki muhakkak Allah takva sahipleriyle beraberdir. Haram ayları terk etmek, ertelemek ancak küfürde artıştır. Kafirler onunla saptırılır. Allah'ın haram ettiği şeyin, haram ayların adedinin, müddetinin uyuması için onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl helal sayarlar ve onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram ettiği şeyi helal sayarlar. Onların kötü amelleri onlara süslendi, güzel gösterildi. Ve Allah kafir kavmi hidayete erdirmez. Ey amenu olanlar! Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inananlar! Size ne oldu? Size Allah'ın yolunda cihada çıkın. Nefsinizle cihad ederek ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Düşmanlarınızla kafirlerle cihad edin denildiği zaman siz bulunduğunuz yere meyledip kaldınız, ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmadı. İslam ordusu içinde savaşa katılmadınız. Ahiretten ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının metaı, malı, faydası ahiretten ruhu Allah'a ulaştırmaktan daha azdır. Sefere çıkmanız, Allah'a ulaşmak için ruhunuzu sırat-ı müstakime ulaştırmanız hariç, savaşa gönüllü olarak katılmadığınız takdirde size elim bir azapla azap eder.
ve sizden başka bir kavimle sizi değiştirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Ve Allah her şeye kadirdir. Ona sizin yardım etmeniz dışında etmediğinizde o zaman Allah ona Resul'e yardım etmişti. Kafir olanlar onu Mekke'den çıkardığı, çıkmaya mecbur ettikleri zaman iki kişinin ikincisiydi. İkisi mağaradayken arkadaşına şöyle demişti. Mahzun olma, muhakkak ki Allah bizimle beraber. O zaman Allah onun üzerine sekinetini indirdi ve onu göremediğiniz bir orduyla destekledi. Kafirlerin sözünü sufli kıldı ve Allah'ın sözü o çok yücedir ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hafif ve ağır süvari ve piyade olarak sefere çıkın ve mallarınızla ve canlarınızla, nefslerinizle Allah yolunda cihad edin, savaşın. İşte bu, eğer bilmiş olsanız sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın olan bir dünya malı ganimet ve rahat bir sefer olsaydı, elbette sana tabi olurlardı ve lakin meşakkatli sefer onlara uzak geldi. Şayet gücümüz yetseydi, elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Kendilerini, nefslerini helak ediyorlar. Ve Allah, onların gerçekten yalancılar olduğunu bilir. Allah seni affetti. Sadık olanlar sana belli oluncaya ve yalancıları bilinceye, öğreninceye kadar niçin beklemeyip onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden evvel Allah'a ulaşma gününe iman eden kimseler, malları ve canlarıyla cihad etmek konusunda senden izin istemezler. Ve Allah takva sahiplerini bilir. Senden sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar ve kalpleri şüpheye düşmüş olanlar izin isterler. Artık onlar kendi şüpheleri içinde tereddüt ederler, bocalarlar. Ve eğer çıkmak isteselerdi, onun savaş için elbette bir hazırlık yaparlardı. Ve fakat Allah onların durumunu kerih gördü. Böylece onları alıkoydu ve onlara, geri kalanlarla, oturanlarla beraber oturun dendi. Eğer sizin aranızda savaşa çıksalardı, size kötülüğü arttırmalarından başka bir şey yapmazlardı. Sizin içinizde fitne çıkmasını isterler ve mutlaka sizin aranızda gayret gösterirler. Sizin aranızda onları dinleyecek olanlar var ve Allah zalimleri bilendir. Andolsun ki daha önce de fitne çıkarmak istediler ve hak gelinceye kadar sana bir takım işler çevirdiler. Ve onlar kârihun, kerih görenler olmalarına rağmen, istememelerine rağmen Allah'ın emri zahir oldu, açığa çıktı, belli oldu. Ve onlardan biri, bana izin ver ve beni fitneye düşürme der. Onlar fitneye düşmüş değiller mi? Ve muhakkak ki cehennem, kâfirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. Eğer sana bir hasene isabet ederse, bu onları üzer. Ve eğer sana bir musibet isabet ederse, biz daha önce tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. De ki, bizim için iki güzelliğin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Ve biz de Allah'ın onun katından veya bizim elimizle size bir azap isabet ettirmesini bekliyoruz. Artık siz de bekleyin. Muhakkak ki biz de sizinle beraber bekleyenleriz. De ki, kerih görerek veya gönül rızası ile de infak etseniz, sizden asla kabul edilmez. Çünkü siz fasık bir kavim oldunuz. Ve onların infaklerinin onlardan kabul edilmesine mani olan şey, ancak Allah'ı ve onun Resullerini inkar etmeleri ve namaza üşenerek gelmeleri ve onların ancak kerih görerek infak etmeleridir. Artık onların malları ve evlatları da senin hoşuna gitmesin. Allah dünya hayatında onları onlarla azaplandırmayı ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister.
Onlar sizden olmadıkları halde mutlaka sizden olduklarına Allah'a yemin ederler. Onlar korkak bir kavimdir, topluluktur. Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar veya girilecek bir yer bulsalardı, mutlaka oraya yönelip süratle koşarlardı, kaçarlardı. Ve onlardan sadakalar konusunda seni ayıplayan kimseler vardır. Öyle ki eğer ondan, sadakadan, ganimetten onlara verilirse razı olurlar ve ondan verilmezse o zaman kızarlar. Ve eğer onlar gerçekten Allah'ın ve onun Resulünün onlara verdiği şeye ganimet payına razı olsalardı, Allah bize kafidir, Allah ve onun Resulü bize yakında fazlından verecek. Muhakkak ki biz Allah'a rağbet edenleriz derlerdi. Muhakkak ki sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler ve miskinler, yoksullar ve memurlar, zekat toplayıcılar içindir. Ve kalpleri İslam'ı ısındırılacak olanlara ve kölelere harcamaya ve borçlulara ve Allah yolunda olanlara ve yolculara aittir. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlardan Nebi'ye eziyet eden kimseler, o bir kulak gibidir. Her söyleneni dinler, inanır diyorlar. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Sözünüzü işitir, kabul eder. Bilmemesinden değil, sizi tekzip etmemesinden dolayı hayrın kulağıdır. Ve Allah'a inanır ve müminlere inanır. Ve sizden ameni olanlar için bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eza edenlere, ona yakışıksız söz söyleyenlere, ayıplayanlara, onlara elim bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Ve eğer müminlerse mümin olsalardı, Allah ve Resulü razı edilmeleri için daha çok hak sahibidir. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa, artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir. Münafıklar, onların kalplerinde olan şeyi onlara haber veren bir surenin onlara indirilmesinden çekiniyorlar. De ki, alay edin, muhakkak ki Allah, çekindiğiniz, gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. Ve eğer onlara sorarsan mutlaka, biz sadece lafa dalmıştık ve eğleniyorduk diyecekler. De ki, siz Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyordunuz? Özür beyan etmeyin. Siz imanınızdan sonra inkar etmiştiniz. Eğer sizden bir grubu affetsek de suçlu olmalarından dolayı bir diğer gruba da azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Münkeri, kötülüğü emrederler ve maruftan, iyilikten nehyederler, yasaklarlar. Ve ellerini sıkarlar, cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Böylece O da onları unuttu. Muhakkak ki münafıklar fasıklardır. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O cehennem onlara yeter. Ve Allah onlara lanet etti. Ve onlar için ikame edilmiş olan, devamlı kılınan bir azap vardır. Sizden önceki kimseler gibisiniz. Kuvvet olarak, mal ve evlat olarak daha çoktular, sizden daha kuvvetliydiler, oldular. Böylece nasipleri kadar faydalandılar, metalandılar. Sizden önceki kimselerin kendi nasipleri kadar faydalandığı gibi, siz de nasibiniz kadar faydalandınız. Ve dünya metaına dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onlar, onların amelleri heba oldu, boşa gitti. İşte onlar, hüsrana uğrayanlardır. Onlardan öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara kendi resulleri, beyineler, açık deliller getirdi. Öyleyse Allah onlara zulmetmedi ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Ve mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır.
maruf ile emreder ve münkerden nehyederler, yasaklarlar ve namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve onun Resulüne itaat ederler. İşte onlar, Allah onlara rahmet edecek. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara orada ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vaat etti. Adın cennetlerinde güzel meskenler vardır. Ve bunların en büyüğü Allah'tan bir rızadır. Allah'ın razı olmasıdır. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Ey Nebi Peygamber! Münafıklarla ve kafirlerle cihad et, savaş. Ve onlara sert, katı davran. Ve onların barınacağı yer cehennemdir ve gidilen yer, dönüş yeri ne kötü. Andolsun ki küfür kelimesini söyledikleri halde Allah'a söylemediklerine yemin ederler. Ve İslamlıklarından sonra inkar ettiler. Nail olamayacakları, yapamayacakları ve intikam almak istedikleri şey, sadece Allah'ın ve Resulünün onları fazlından zenginleştirmiş olması. Artık tövbe ederlerse onlar için hayırlı olur. Ve şayet imandan geri dönerlerse, Allah onları elim azapla dünyada ve ahirette azaplandırır. Ve onların yeryüzünde dostu ve yardımcısı yoktur. Onlardan bazı kimseler, eğer Allah kendi fazlından bize verirse, elbette mutlaka sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a ahd verdiler. Bundan sonra Allah onlara kendi fazlından verince, onunla verdiği şeye cimri oldular. Ve onlar yüz çeviren kimseler olarak ahdlerinden döndüler. Böylece ona, Allahu Teala'ya vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerine onunla karşılaşacakları güne kadar nifak duygusu verdi. Allah'ın onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah gaybde olanları, gayb bilgilerini çok iyi bilir. Onlar, o kimseler, müminlerden zengin olanları, zekattan fazla olarak gönüllü teberruda bulunan kişileri ve cehlerinden, emek ve çabalarından başka bir şey bulamayanları sadaka konusunda ayıplıyorlar. Böylece onlarla alay ediyorlar. Allah da onlarla alay etti ve onlar için elim azap vardır. Onlar için mağfiret dile veya onlar için mağfiret dileme. Eğer 70 kere mağfiret dilesen de Allah onları asla mağfiret etmez. İşte bu Allah'ı ve onun Resulünü inkar etmeleri sebebiyledir. Ve Allah fasık kavmi hidayete erdirmez. Geri kalanlar münafıklar Allah'ın Resulüne muhalefet ederek hilafında olarak kalıp oturmalarıyla ferahladılar. Allah yolunda malları ve nefsleri canlarıyla cihad etmeyi kerih gördüler. Ve sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha şiddetli sıcaktır. Keşke idrak etmiş olsalardı. Artık kesbettikleri, kazandıkları şeyler dolayısıyla ceza, bedel, karşılık olarak az gülsünler ve çok ağlasınlar. Bundan sonra Allah seni onlardan, geri kalan münafıklardan bir grubun yanına döndürdüğü zaman senden cihada çıkmak için izin isterlerse o zaman onlara de ki, benimle beraber ebediyen asla çıkamazsınız ve benimle beraber asla düşmanla savaşamazsınız. Çünkü siz ilk defa önceki seferde oturmaya, geri kalmaya razı oldunuz. Artık geri kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölen bir kimsenin üzerine namazı ebediyen hiçbir zaman kılma ve onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve onun Resulünü inkar ettiler ve onlar fasık olarak öldüler. Ve onların malları ve evlatları senin hoşuna gitmesin, seni imrendirmesin. Allah dünya hayatında onlarla, onların malları ve evlatlarıyla onlara azap etmek ister
ve onların nefslerinin canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Ve Allah'a ameni olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve onun Resulü ile beraber cihad etmek için bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler. Ve şöyle dediler: "Bizi bırak, kalanlarla oturanlarla beraber olalım." Geri kalanlarla beraber olmaya razı oldular. Ve onların kalplerinin üzeri tap edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler. Fakat Resul ve amenu olanlar, malları ve nefsleri canlarıyla onunla beraber cihad ettiler. Ve işte onlar, bütün hayırlar onlarındır. Ve işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Allah onlar için altından nehirler akan cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar. İşte bu fevzül azimdir. En büyük kurtuluş, mükafat. Ve bedevi Araplardan onlara izin verilmesi için özür beyan edenler ve Allah'a ve onun Resulüne yalan söyleyerek oturup geri kalan kimseler geldiler. Onlardan kafir olanlara elim acı azap isabet edecek. Allah ve onun Resulü için nasihat, öğüt verdikleri, sadık kaldıkları takdirde zayıf ve güçsüz olanların ve hasta olanların ve infak edecek, verecek bir şey bulamayanların da üzerinde bir günah yoktur. Muhsinlerin üzerine aleyhlerinde bir yol yoktur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onları taşıman, bindirip sevk etmen için sana geldikleri zaman senin sizi üzerinde taşıyacak, bindirecek bir şey bulamadım dediğin, infak edecek bir şeyi bulamadıkları için hüzünlenerek, gözlerinden kanlı yaşlar akarak dönen kimselere de bir günah yoktur. Fakat zengin oldukları halde senden izin isteyip geride kalanlarla beraber olmaya razı olan kimselere yol, günaha vesile vardır. Ve Allah onların kalplerinin üzerine tab etti, mühürledi. Artık onlar bilemezler.

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluk mu? Bilin ki Allah-u Teala'nın hepinizden en çok istediği şey odur. Sizin mutluluğunuz. Allah-u Teala hepinizin ama hepinizin mutlu olmasını ister. Allah-u Teala bilir ki mutlu olan insanlar Allah'ı sevenlerdir. Allah'ın yerine şeytanı sevenler, nefslerin afetlerine tabi olanlar, onların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Mutluluk temel vasıfları itibariyle bir devamlılığı ifade eder. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutluluğu yaşayan insanlar eğer mutlularsa o mutluluk mutlaka kesintisiz bir mutluluktur. Yoksa onun adı insanların bir takım zevkleri yaşadıkları zaman mutlu olduklarını hissetmeleri, arkalarından mutluluk çukurlarına yuvarlanmaları onların mutlu olduğunu göstermez. Dünya üzerinde herkes geçici zevkleri yaşar. Ama o zevk sona erdiği zaman mutluluğun bir parçası olan zevk orada bitmiştir. Ve mutsuzluk başlamıştır. Oysa ki Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey mutluluktur. Sizin huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, sonunda da mutlaka cennete ulaşıp sonsuza kadar cennette huzuru yaşamanızı Allah-u Teala mutlak olarak ister sevgili kardeşlerim.

Sevgili kardeşlerim, mutluysanız, her şey size vız gelir. Allah Teala sizi mutlu kıldığında, diğer konular hep ikinci planda kalmıştır. Yalnız Allah ile siz kalırsınız. Etrafınızdaki bütün insanlar yaşamaya devam ederler. Ama sizin kalp yüzünüz hep Allah'a takılıdır. Hep sizinle beraberdir. Allah ile kesintisiz bir beraberliği yaşarsınız. Sizin mutlu olmanızı isteyen Rabbinizle. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi yerli yerine oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki siz Allah'ı seviyorsunuz, Allah da sizi seviyor, hem de çok, çok seviyor. Bunun için sizin etrafınızdaki insanları ve Allah'ı sevmeniz söz konusu. İşte mutluluğun temel ümdesine baktığınız zaman, kesintisiz bir mutluluğun yaşanma aracı daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa, o kesintisiz bir mutluluğu mutlaka yaşar. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmak sanıldığı kadar güç bir olay değildir diye düşünüyoruz. Daimi zikre ulaşmak için bir saat hedefi tayin edilebilir. Bir yılda 52 tane hafta vardır. Saatinizi, çalar saatinizi, kol saatinizi ona göre ayarlayacaksınız. Her saat 60 dakikalık bir zamanın sonunda zili çalacak saatinizin ve size zikri hatırlatacak. Kendi kendinize bir söz vererek başlayın. Ama saatinizin her çalışında Allah kelimesini mutlaka tekrar etmek üzere kararlı olun. Sevgili kardeşlerim, evvela 60 dakikada bir hafta süreyle 60 dakikada bir saatte bir çalacak saatiniz. Siz de hemen zikre başlayacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah diye. İster sessiz zikir yapın, isterseniz diye sessiz zikir yapın. Netice değişmez. Bir hafta tamamlandığında saatinizi 59 dakikaya indireceksiniz. 59 dakikada bir çalmaya başlayacak. Her çalışının sonunda zikre başlayacaksınız. Kendinizi zorlamayacaksınız. Zikri unuttuğunuz anda zikir duracaktır. Ama nasıl olsa 59 dakika sonra mutlaka bir defa daha hatırlatılacaksınız. Mutlaka o vakit geldiğinde zikre başlamayı usul haline getirmelisiniz. İşte bu statü devam ettiği sürece 50 dakikaya, 40 dakikaya, 30 dakikaya, 20 dakikaya, 10 dakikaya adım adım inecek. 50 günde, 50 haftada 10 dakikaya inecek.

60 haftada 1 dakikaya inecek. Kendi kendinize verdiğiniz sözü tutmayı usul haline getirmelisiniz. Eğer sözünüzü tutarsanız bu metot sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Çünkü düşünün, 1 dakika arayla saatiniz hep çalacak. 1 dakika evvel başladığınız zikri 1 dakika sonra saatiniz çaldığında bakacaksınız ki zikrederek karşılıyorsunuz. 1 dakika sonra çaldığında siz gene zikirdesiniz. İşte böylece her 1 dakikanın sonunda saatiniz çaldığında sizi mutlaka zikrediyorken yakalayacak. Çünkü artık usul haline getirmiş olacaksınız zikri. Ve de o zaman dikkat edin, akşam yatarken zikirle yatan siz, sabah kalktığınız zaman aynı zikir sesini kulaklarınızda duyarak uyanacaksınız. Öyleyse mutluluğunuzun anahtarı zikirdir. Ne kadar çok zikrederseniz şunu göreceksiniz ki zikrettiğiniz sürece mutlusunuz. O zaman ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok sürede, o kadar uzun sürede mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizden sadece bir tek şey istediğini, o istediği şeyin sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayın. Hepinizi o kadar çok seviyor ki, sizin hiçbirinizden, mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Ama sizin mutluluğunuz, zikre dayalı olduğu için Allah-u Teala size zikir sevgisini verir. Zikriniz arttıkça, zikir sevgisi artarak devam eder. Ve adım adım sizi hedefinize doğru yaklaştırır. Hayatınızın hep mutlu geçmesini istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Şu dünyada insanların suratlarına dikkatle bakın. Hep asık suratlı, sıkıntılı, birbirlerine küfretmeye, birbirlerine kızmaya hazır insanlar dolaşıyor sokaklarda. Bütün mahallelerde hırsızlık kol geziyor. Eğer insanlar ülkede işsizse orada çok hırsızlık olur sevgili kardeşlerim. Evine ekmek götüremeyen baba bir yerde buna mecbur olacaktır. Öyleyse ahlakın bozulmasının arkasında ekonomik sebepler de vardır, sosyal sebepler de vardır. Ne yazık ki Osmanlılığımızı unuttuğumuz bir devreyi yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Osmanlı'da mutsuz insan bulmak zordu. Şimdi de mutlu insan bulmak zor. Neden Osmanlı'da mutsuz insan bulmak zordu? Çünkü Osmanlı tasavvufu yaşıyordu. Bu onların alameti farikasıydı. Yani insanların müşterek davranış biçimiydi. Eğer asker sınıfını soruyorsanız, hepsi tasavvuftan da bütün yeniçeri mutlaka Allah'a ulaşmayı dedikten sonra bir mürşide tabi olan askerlerden oluşuyordu. Meslek olarak askerliği seçmiş olan, yeniçeri olanlar, başlangıçta yeniçeriler evlenemezlerdi. Hayatları tamamen kışlada geçerdi.
gece gündüz talim ederlerdi. Sevgili kardeşlerim, saadeti Allah ile hemhal olan herkes mutlaka yaşar. Allah ile ilişki kurmak demek, mutluluğa adım atmak demektir. Zikrin devamlı olarak artması söz konusudur. Eğer Allah'ı seviyorsanız sevgili kardeşlerim, bilin ki Allah sizi daha çok sever. Ve bu sevgi mutluluğunuzun imarıdır. Allah'ın mutlu görmeyi istediği, en çok istediği mahluk insandır. Diyor ki Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık. Ey insanlar, diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün yerlerde Allah'ın yarattığı her şey insanların emrine hasredilmiş, tahsis edilmiş, musahhar kılınmış, amade kılınmış. Böylece görüyoruz ki kainatın en üstün varlığı insandır. Öyleyse sizler sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığınız için Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki insansınız. Ve mutluluk sizin de, mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz mutluluğu bütün boyutlarda yaşamalısınız. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Çünkü siz Allah'ı tanıyanlarsınız. Ona arif olanlarsınız. İlim denilen müessesenin ötesinde irfanla donatıldınız. İrfan, size marufla emreden, sizi münkerden nehyeden, irşat makamının Allah'tan aldığı emirleri size tebliğ etmesiyle oluşur. Hangi hüviyette zikri yaşayabilirseniz, hangi seviyede bir zikrin sahibiyseniz, o seviyede bir mutluluk günün o saatlerinde sizi mutlaka bünyesine alır, huzurlu ve mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı çok sevin. Birbirinizi de çok sevin. Zikrinizi ihmal etmeyin. Bilin ki mutluluk, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, nefsinizin de tek başına kaldığı zaman afetlerinden kurtulması sizin mutluluğunuzun temel işaretidir. Mutluluk madem ki bir sulh ve sükun halidir, kavga var olduğu sürece bir insan mutlu olamaz. Kavga neyle neyi arasında vücut bulur? Başlangıçta bütün insanların nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur.
fizik vücutlarının dışında bir de ruhları vardır. Muhtevası %100 hasletlerle donatılmıştır. Afetler karanlıklarla temsil olunur. Hasletler de nurlardır. Nurlarla temsil olunur. Öyleyse ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık vardır sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dengesi muhteşem bir denge olarak çıkıyor karşımıza. O dengenin gerçek sahibidir. Allah-u Teala hepinizin çok ama çok mutlu olmasını ister. Başka hiçbir şey talep etmez sizden. Yalnız sizi mutlu kılmak için yaratmıştır. Yaratılış sebebiniz budur. Huzuru, mutluluğu yakalamak. Allah ile ilişkisi olmayan bir insanın bu mutluluk hedefine ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşayabilmeniz mutlaka Allah'ın emirlerine itaatinizle mümkündür. İtaat etmeyi başarırsanız mutlusunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer söz konusu olan sizin mutluluğunuzsa üç ayrı cephede oluşması lazım. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasında, afetlerle hasletler arasındaki kavga sona erdiği zaman mutlu olursunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla savaş bittiği zaman mutlu olursunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemediğiniz zaman mutluluğa ulaşırsınız. İşte o zaman kesintisiz bir mutluluğun sizi bütünüyle kapladığını görürsünüz. Pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak gelir içinizden. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala başlangıçtaki dengeyi sizi bir ruh ve bir nefsle teçhiz etmesinde kurar. Ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donatılmıştır. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi ister hasletler, yasak ettiği fiilleri işlememenizi. Ama bir de nefsiniz var. Nefsinizin kalbi ise %100 afetlerle donatılmıştır. Bu afetlerle donatılan nefsiniz sizi negatif bir etkiyle etkiler. Her an mutsuzluğunuzun sebebini teşkil eder. Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamak ister. Yasak ettiklerini mutlaka yapmak ister. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir denge halinde ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık, ne kadar aydınlık varsa o kadar karanlık. Bir eşitlik hali. Akla kara aynı seviyede, aynı oranda %50, %50. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle. Yani iki tane %100 var. Birisi geceyi temsil ediyor, birisi gündüzü. Birisi mutluluğu, birisi mutsuzluğu. İşte eğer Allah yolundaki gayretiniz daim olursa, o zaman daimi zikrin sahibi olursunuz.
Nefs tezkiyesi olayı Allah-u Teala'nın farz emridir. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Nefsinizi tezkiye etmek Allah-u Teala'nın emridir. Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ اِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Allah-u Teala evvela وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ diyor, Rabbinin ismiyle zikret. Bu ara sıra zikirdir. Bu ara sıra zikir ve tebettül ileyhi tebtil ile tamamlanıyor ayet-i kerime. O zaman kişinin nefsinin kalbinin yarısını nurlarla doldurmasına kadar devam eden olay budur. Kişiyi zikrini giderek arttırarak bu hedefe ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurlar yarıyı biraz geçince Allah'ın yardımı da, bu konudaki yardımı da sona erer. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala o kişiye onu mutlaka Allah'a ulaştıracağına dair söz vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bu sözü dikkatle yerli yerine getirmelisiniz. Zikriniz giderek artmalı, artmalı, artmalı. Öyle bir sonuç oluşmalı ki sonuçta mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşmalı. İşte Allah-u Teala buraya kadar olan kesimi garantilemiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bütün insanlara Allah-u Teala dünya saadetinin yarısını, %51'ini, cennet saadetinin ise 3. kat cennetini garanti etmiş. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. cennetin sahibi olur, 1. kat cennetin. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Kişinin zikrine paralel olarak gök katlarını birer birer aşarak Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman o kişinin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. %51'e ulaşmıştır. Böylece o kişinin dünya saadeti %51 oranında gerçekleşmiştir. Ruhu Allah'a ulaştığı için Allah'ın verdiği sözü yerine getirdiği kesinleşir. Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ve ulaştırıyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani her gün yarı yarıya mutluluğu yaşayacaksınız, yarı yarıya mutsuzluğu yaşayacaksınız. Ama cennetlerden 3. kat cennetin sahibisiniz. Allah'ın koruyucu kalkanı burada kalkar. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın bir güzelliği söz konusudur. Mutluluğun 1. kesimi tamamlanmıştır. Buradan sonra konu biraz daha zorlaşacaktır.
kişinin kesintisiz mutluluğa ulaşması ancak nefsinin kalbini afetlerden tamamen kurtarmasıyla mümkündür. Nefsinin kalbini afetlerden tamamen kurtarmasıyla mümkündür. Bu da her zaman önemli bir gayretin sarf edilmesiyle sonuçlanabilir. Hiç kimse kolayca daimi zikre ulaşamaz. Eğer Allah-u Teala tarafından seçilerek dünyaya getirilmediyse, Allah-u Teala'nın bütün Resulleri seçilmişlerdir. Onlar dünyaya gönderilmeden evvel seçilmişlerdir. Bu sebeple bütün Resuller daimi zikre ulaşmazlar. Daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Bütün Resuller mutlaka daimi zikrin sahibi kılınırlar. Ondan sonra da onlar iradelerini de Allah'a teslim ederek zikirleri zikirden tesbihe dönüşür. Çünkü iradelerine Allah-u Teala el koymuştur. İradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. İşte kesintisiz bir mutluluğu yaşayabilecek olanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden? O zaman hayatları boyunca her 24 saat boyunca Allah'ı zikredeceklerdir. Zikrettikleri sürece kalplerinde hiç afet kalmayacaktır. Afet kalmamışsa, nefslerinin kalbinde afet kalmamışsa, o kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya davet edecek veya Allah'ın yasaklarını çiğnemeye davet edecek olan bir davet vücut bulmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böylece gördüğümüz şey odur ki o kişinin nefsi daimi zikirde afetlerden bütünüyle kurtulur. Kurtulursa nefsin kalbi devamlı olarak Allah'ın nurlarıyla dolarsa, Allah'ın nurları yani faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi önerir. Bu sebeple daimi zikre ulaşan bu kişi daimi mutluluğu, sonsuz mutluluğu yakalamıştır. Böyle bir insanın kalbin yapısına baktığımız zaman nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olduğunu, o kişinin nefsinin kalbini Allah-u Teala %100 nurlarla doldurduğunu görürüz. Bu kişi daimi zikirdedir. Nefsinin kalbi sadece fazıllarla dolduğu için o kişiye ulaşan bütün davranış biçimlerinde gelen talepler daimi zikrin sahibi olarak o kişinin kalbinin hiçbir zaman kararmamasına sebebiyet verir. Kalbi %100 nurlarla dolu olan bir insan vardır. Hayrı emreden, münkerden, nehyeden o kişinin kendisidir. Nefsinin kalbinde afetler olmadığı için ne Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyebilir, ne de Allah'ın emrettiklerinin dışında bir davranışı olabilir. O kişi dört başı mamur bir mutluluğu yakalamıştır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kişi
İç dünyasında mutlu mudur? Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için kesinlikle mutludur. Dış dünyasında mutlu mudur? Gene nefsinin kalbinde hiç afetler kalmadığı için başka insanlarla kavgayı bitirmiştir. O sevilen ve etrafındaki insanları çok seven birisidir artık. Etrafındaki sevgi halesi hem kendi cephesinden hem de çevresindekiler cephesinden kurulmuştur. Herkesin sevdiği bir insan olmuştur. Herkesi çok seven bir insan olmuştur. Öyleyse dış dünyasındaki kavga da bitmiş. İç dünyasındaki kavga neden bitmişti? Nefsinin afetleri bittiği için afetlerin yerini faziletler aldığı için, faziletler de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi emrettiği için o kişi 24 saat zikrin sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir, yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Bu o kişinin iç dünyasında mutluluğu ifade eder. Aynı olay nefsinin bütün afetlerinin yok edilmesi o kişinin davranışlarını öyle bir düzeye çıkarmıştır ki başka insanlarla kavgası bitmiştir. Dış dünyasında da sulh ve sükun ortamı kurulmuştur. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Neden bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de bütünüyle mutluluğa ulaşmıştır? Çünkü Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Allah'ın emrettiği şeyleri bütünüyle gerçekleştirmektedir. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda artık bu kişi Allah ile tezekkür edebilmek yetkisinin sahibi olmuştur. Kim daimi zikre ulaşırsa Allah onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar bu kişi. Mutluluğunun bir bölümünü de kalp gözünün ve kalp kulağının açık olmasına dayalı olarak yaşar. Allah neyi gösterirse görür, Allah neyi yaptırırsa yapar. Çünkü iradesini de Allah'a bağlamıştır. Öyleyse sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapan, Allah'ın gösterdiklerini gören, kalp gözüyle gören bu kişi, bu açıdan kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Allah neyi emrederse, onu yapan birisiyle karşı karşıyayız. Allah'ın bütün emirlerini bu kişi mutlaka yerine getirir. Neden? Çünkü nefsinin kalbinde afet kalmadığı gibi ilahi irade onu kontrolü altına almıştır. Ne zaman bir insan iradesini Allah'a teslim ederse artık kendi iradesi yoktur. İlahi irade ona devamlı emirler verecektir. Bu kişinin başkalarından bir farkı daha ulaşacaktır. İradesi alındığı zaman Allah'ı mutlaka kalp gözüyle görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı görmek mümkün müdür? Elbette mümkündür. Kim iradesini Allah'a teslim ederse son bilmecede çözülür. O kişi Allah'ın zatını mutlaka görür. Ve de o kişi bir insanın ruhunun seyri sülükü sırasında, Allah'a doğru yaklaşımı sırasında zemin katta devrin imamının dergahında neler olduğunu görür. Birinci gök katındaki secde sahnesini görür. Bu otların üzerinde yapılan bir secde. İkinci kattaki su arınma havuzlarını görür.
İkinci grubun secde ettiği mahali görür. Üçüncü gök katında köşke benzeyen iki katlı mescidi görür. İçini de görür, dışını da görür. Sonra melek menfezini görür ve dördüncü kattaki Beytül Makdes'teki secde olayını görür. Altıncı kattaki Beytül Haram'daki secde olayını görür. Sonra bu kişi Sıbkatullah olma mahallindeki işlemi net olarak görür. Nasıl insan ruhları oraya giriyor, Sıbkatullah olma mahalline. Nasıl buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan nurlar onların yüzlerini beyaza çok yakın bir yeşile döndürüyor. Onların dışarıda kalan yerleri, elleri ve yüzleri o nurun rengini alır. Sıbkatullah olurlar. Allah'ın boyasıyla boyanırlar. Sonra bu kişi yedinci gök katını görür. Yedinci gök katın yedi tane alemini Allah-u Teala ona birer birer gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan bir insan bu seviyeye geldiği zaman, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle onu irşada memur ve mezun kılar. Allah'ın emriyle irşad edecektir. Her an Allah-u Teala'dan kendisine emirler gelecektir. İşte bu kişi iç aleminde mutludur. Çünkü nefsinin bütün afetleri ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin ise bütün afetleri yok olmuş. Onu sadece mutlu yaşatacak olan emirleri ve nehirleri tatbik eden, ruhunun hasletlerinin eşidi olan fazıllar gelmiş o kişinin kalbini tamamen kaplamıştır. İç dünyasında kavga sona ermiştir. Durumu böyle olduğu için Allah'ın emirleriyle hareket ettiği için başka insanlarla kavgası söz konusu olmayacaktır. Dış dünyasında da sulh ve sükun elde etmiştir kişi. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'a ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de teslim ettiği için onu mutsuz edebilecek olan bir sonuçla karşılaşması artık mümkün değildir. Böylece iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu bütün boyutları yaşayan birisi artık vücut bulmuştur. İşte bu mutluluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın herkese ulaştırmak istediği mutluluk bu mutluluktur. Öyleyse darısı hepinizin başına, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetinin bütününe, hem ahiret saadetinin bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salala Muhammed.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz vahiy. Allah Teala'nın bir insanla konuşması. Bir karşılıklı konuşma. Tezekkür etme. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ehli zikre tezekkür etmek imkanını vermiş. Kim daimi zikrin sahibi olursa, sahip olduğu andan itibaren Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olur. Allah Teala buyuruyor ki fes'elu ehle'z-zikre in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Buradaki zikir ehlinin kim olduğuna bakıyoruz. Zikir ehli, daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin sahibi olan bir insan, bilindiği gibi 7 tane vasfın sahibi olur. Ullelbap olan kişi, daimi zikrin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. Neden? Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Afetler bütünüyle yok olduğu zaman kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmasıdır. İkinci özelliği daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbi tamamen nurlarla kaplanmıştır. Hiçbir karanlık, afet nefsin kalbinde artık kalmamıştır. Bu kişi bu iki özelliğin dışında, yani daimi zikrin sahibi olmak ve bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasının ötesinde Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır, kalp kulağını da açmıştır. O kişi bu sebeple ulul erbaptır, lüplerin sahipleridir. Yani beş duyuyla bir insanın ulaşamadığı bir statünün sahibidir. Allah Teala senden önce de diyor insanlara hep erkekler gönderdik ve bir de diyor onlara dedik ki eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli, ehlez zikir, daimi zikrin sahibi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ulul-erbabın tarifini şöyle yapıyor. Ali İmran 190 ve 191. Li ulul-erbab yezkurullaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. O ulul-erbab kullarım var ya diyor, o ulul-erbab var ya diyor Allah Teala. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor. Ne olur hep Allah'ı zikrederse, daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olur. Afetlerin tamamen yok olduğu bir nefs, Allah'a teslimiyetini gerçekleştirmiştir. Burası ulul-elbab makamıdır. Ulul-elbab makamına gelen herkes ehli tezekkürdür.
Allah ile devamlı her konuyu konuşmak imkanının sahibidir. Yani Allah Teala o kişiye devamlı vahyeder. Karşılıklı konuşurlar. Bu kişi ehli tezekkürdür. Allah'ın söylediklerinin zikir ehline sorulması Allah Teala'nın temel emri olduğuna göre bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi zikir ehlinin Allah Teala'dan kesin şekilde vahiy aldığını ifade eder. Demek ki vahiy alma müessesesi bir insan için daimi zikre ulaştığı an başlar. Ve bu sebeple tezekkür konular hakkında hüküm çıkarabilmek iki cephesi var tezekkürün. Bir, Allah ile konuları müzakere etmek, karşılıklı konuşmak. İkincisi, o konu hakkında Allah'tan bilgiyi alarak hüküm vermek. İşte o konu hakkında Allah'tan aldığı bilgiyi açıklamak. Bir başka özelliği ulul hüküm sahibi olmak. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman eğer bu ayet İslam'ın 28 basamağından bir tanesine aitse o basamak hakkında kişi kesin bir hükmün sahibi olur. Allah ile tezekkür eder ve hükmü sabitleşir. O kişi ehli tezekkürdür ve ehli hükümdür. Aynı zamanda ehli hikmettir. Herhangi bir ayet hakkında o kişi o ayetin arkasındaki hikmeti anlatıyorsa o ehli hikmet hüviyetinin gereğidir. Ehli hüküm orada o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu kesin bir hükümle tespit etmeyi ifade eder. Bu kişi eğer hakimse veya hakemse her ikisinde de mutlaka Allah'a sorarak karar vereceği için ehli hükümdür aynı zamanda. Birincisinde ehli hikmettir. Hikmet ehli bir insan ancak bir ayet-i kerimenin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen çıkartabiliyorsa o kişi ehli hikmettir. Ama bu kişi hükümlerinde Allah'tan emir olarak hükümleri beyan ediyorsa aynı zamanda ehli hükümdür. İşte ister hakemlik yapsın bu kişi, taraflar onu hakem tayin etsinler, o kararını mutlaka Allah-u Teala'ya sorarak verir. Bir başka konu mahkemede hakim olmuş, o zaman da kararında bir adaletsizlik olmasın diye her seferinde Allah'a sorar. Allah'ın emrettiğini yapar. Burada da Allah'tan sorarak yaptığı için ehli hüküm ifadesi söz konusudur. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala şöyle söylüyor. Senin Rabbin Ümmül Kitabı indirdi. O Ümmül Kitabın içerisinde Kur'an'ı indirdi. Kur'an'ın içerisinde muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler Ümmül Kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar onu kendilerine göre yoruma tabi tutarlar ve müteşabih ayetleri kendi yorumlarına göre dizayn ederek insanların zararına olarak kullanırlar. İnsanların fıska düşmesine, insanların dalalette kalmasına sebebiyet verirler. Kesin ilim sahiplerine gelince onlar derler ki biz inandık, emin olduk ki bütün bu ayetler
Allah'ın katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. O müteşabih ayetleri ancak ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. Niçin ulul elbab tezekkür edebilir? Ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Çünkü ulul elbab o tezekkürü Allah ile yapıyor ve de Allah'a o ayet-i kerimenin gerçek anlamını, Allah katındaki manasını soruyor ve Allah Teala ona açıklama yapıyor. Rüsuf sahipleri, yani kökleşmiş bir dini ilmin sahipleri onu tezekkür etmek imkanının yetkisine sahip değiller. İşte şimdi daimi zikre ulaşmamış olan ne kadar din adamı varsa bu insanların hiçbirisi ehli zikir değildir. Bu insanların hiçbirisi ulul elbab değildir. Sevgili kardeşlerim, ulul elbab Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığı daimi zikrin sahibi olanlardır. Daimi zikir farz mıdır? Nisa 103'te Allah-u Teala açık ve kesin olarak diyor ki feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Üçünde de Allah-u Teala'yı devamlı zikreden bir kişi, işte o ulul elbaptır. Çünkü demin söylediğimiz gibi Âl-i İmrân 190 ve 191'de Allah-u Teala ulul elbabı, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'dan vahiy almak, bu müesseseyi açıklayan ayet-i kerimeye bakalım. Şura 51. Allah Teala şöyle diyor: ve ma kana li beşerin en yukellimehullahu illa vahyen. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahile. Allah insanlardan vahye layık olanlarla konuşur. Onlar en aşağı ulul elbab kademesindedirler. Daimi zikirdedirler ve onlarla vahiy ile konuşur diyor Allah-u Teala. Onlara vahiy ederek konuşur diyor. Öyleyse burada bir insanla Allah-u Teala'nın konuşması, karşılıklı konuşmaysa, tezekkürse, Allah-u Teala'nın neden bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesini kullandığını orada görüyoruz. Zikir ehli ulul elbab makamından başlar. 26. basamak. 27. basamakta kişi ihlas makamının sahibi olur. Ulul elbab makamının sahibi olduğu zaman ona yerlerin melekûtu gösterilmiştir. Kişi 7 kademe, 7 kat yerler kendisine gösterildiği için 7 kademe yerlerin melekûtuyla vasıf kazanmıştır. Kalbi 7 kademe müzeyyen olmuştur. Ve bir nötr kademeye gidiyoruz. Ona 7 tane yer katını, 7 kat cehennemleri gösteren Allah-u Teala, zemin kattaki ana dergahın sırlarını da gösterir. Ulul elbab makamında. Ne zaman bu kişiye birinci gök katı gösterilirse, artık o kişi ulul elbab makamını aşmıştır, ihlas makamının sahibidir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları hepsini Allah-u Teala birer birer gösterir. Bunlar unutulmaz. O kişinin iç dünyasına adeta nakşedilir. Allah-u Teala bütün oradaki hareketleri, neler olup bittiğini ve yukarı doğru çıkanların her katta, 7 katta neler yaptıklarını, nerede secde ettiklerini, nerede su varıldıklarını, nerede Allah'ın boyasıyla boyandıklarını, sıfkatullah olduklarını birer birer gösterir. O kişi 7. gök katını da görür,
ne zaman yedinci katın yedinci alemine indi ilahiye ulaşırsa, indi ilahinin en yüksek noktası, varlıklar aleminin en yüksek noktası Sidretül Müntaha'dır. Müntaha'daki en sondaki, en yüksek noktadaki yapraklarının rengi muhteşem olan bir ağaç sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde o kadar güzel renkli yapraklara sahip bir ağaç bulmak mümkün değildir. İşte ne olmuştur kişi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarında o kişinin nefsinin kalbi yedi defa daha müzeyyen olmuştur. Ve kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuşlardı. Deyin ki diyor Allah Teala Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve selleme. Habibim onlara de ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama bizler, yani benim sahabem ve ben Allah'a karşı muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin diyor Allah Teala. Burası ihlas makamıdır. Ulul Elbab makamının yedinci kademede bıraktığı yerlerin melekûtu konusunu göklerin melekûtuyla tamamlar. Yedinci katın yedinci aleminin sonuna kadar burada görülür. Ondan sonra kişi salah makamına geçer. Onun birinci kademesinde kişinin günahları örtülür. İkinci kademesinde salah nuru verilir. Üçüncü kademesinde günahları sevaba çevrilir. Affedersiniz, birinci kademeyi atladık. Birinci kademe Sidretül Müntaha göründüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Yani en yüksek kattaki, yedinci kattaki en yüksek noktadaki ağaç göründüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuh, ihlas makamının bittiğini, salah makamının başladığını gösterir. Salah makamının muhtevasına baktığımız zaman orada birinci kademenin tövbe-i nasuh olduğunu görürüz. İkinci kademenin günahların örtülmesi olduğunu görürüz. Kişinin mürşidine ulaştıktan sonraki günahları. Üçüncü kademe Allah-u Teala'nın o kişiye salah nurunu vermesidir. Başının üzerine. Dördüncü kademe ise o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Bu noktadan sonra günahlarını sevaba çevirdikten sonra Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alır. Burada o kişinin nefsinin kalbi 14 mertebeye 5 tane daha ekleyerek 19 mertebe müzeyyen olmuştur. Ve 19. mertebede kişinin iradesi Allah'a teslim olur. Burası 5. kademesidir. Salah makamının 5. kademesidir. Ve bu 5. kademede irade Allah'a teslim edilir ve kişi Allah'ın kendisine söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. Bütün bunlardan bir haber olan bizim din adamlarımız acaba bu anlattıklarımıza ne diyorlar? Aynı yollardan geçerseniz siz

Allah görülmez diyen saflara söylüyorum. Allah Teala görülür. Ama Allah Teala fizik vücudunuzun bu baş gözleriyle görülmez. Kalp gözüyle görülür, nefsinizin kalbindeki gözle görülür. Kalp aynasında görülür. Ve o zaman görülür. Nefsinin sadece tasfiye olması yetmez. Tam 19 mertebe müzeyyen olması gerekir. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi ehli tezekkür olmuştur daha ulul elbab makamında. Allah Teala ile tezekkür bu noktada başlar. Şimdi peygamberlerden sonra kimse vahiy alamaz Allah Teala'dan diyen kişilere sesleniyorum. Ne zaman öğreneceksiniz Kur'an-ı Kerim'i? Ne zaman öğreneceksiniz dininizi? Ne zaman öğreneceksiniz Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gideceğinizi ve o kadar insanın vebalini omuzlarınıza yüklenerek gideceğinizi? Neden korkuyorsunuz? Bu Kur'an hakikatlerini biz size anlatıyoruz. Tahkik edin. Hatamız varsa hemen yüzümüze çarpın. Ama söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu görüyorsunuz. Ve korkuyorsunuz, kaçıyorsunuz hepiniz. Neden? Biz adam yemeyiz. Sizin omuzlarınızdaki o büyük vebali sizden almak, sizi kurtarmakla vazifeliyiz. Ama kendi elinizle size gelen nimeti itiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, demek ki Allah Teala bütün insanlarla vahiy yoluyla konuşur. Ve kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o ehli tezekkürdür. Ehli hayırdır. Neden ehli hayırdır? Hayır, bize derecat kazandıran işlemlerdir. Kim derecat kazanır? Daimi zikrin sahibi olan kişi her an derecat kazanır. Hem de her an, her saniye 700 derecat kazanır. Çünkü Allah Teala ona bir tek derecesine karşılık 700 katını vermek konusunda kesin söz vermiştir. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Ehli hayırdır, ehli hükümdür, ehli hikmettir. Ehli hüküm ve ehli hikmet aynı hüviyette kullanılıyor ve ehli tezekkürdür. Allah'tan vahiy almak yetkisinin sahibidir. Şimdi Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez diyenler, Zümer Şura suresinin 51. ayet-i kerimesini bir defa daha tekrar edelim. Ve mâ kâne li beşerin en yükelli mehullâhu illâ vahyen. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmaz. İlla vahyine, sadece vahiyle konuşur diyor. Karşılıklı tezekkürün adı vahiydir. Ve ulul elbap olan kul buna erişmiştir. O ehli tezekkürdür. O mütezekkirdir. O mütefekkir olmayı ehli tezekkür olduğu zaman aşmıştır. O rasihun değildir. O ulul elbaptır. Peygamberlerden başkasına Allah vahyetmez diyenler. Şimdi gelin Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakalım Allah Teala peygamberlerden başkalarına vahyediyor mu yoksa vahyetmiyor mu? Birinci konumuz Allah Teala havarilere vahyettiğinden bahsediyor. Maide suresi 111. ayet-i kerime. Diyor ki: "Ve iz evhaytu ilel havariyyune en aminu bi ve bi resuli. Kalu amennâ veşhed bi ennenâ müslimûn." Havarilere

Bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman Hazreti İsa'nın havarilerine bahsediyor. Vahyediyor Allah Teala. Şimdi sormaz mıyız bizim bu din adamlarına? Yoksa Hazreti İsa'nın havarileri de peygamber miydi? Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Bilmemekte de mazur görüyoruz sizi sevgili kardeşlerim. Bilmiyorsunuz çünkü size öğretmediler. Gayet tabii, gayet normal. Peki neden korkuyorsunuz? Öğrenmediğiniz bir şeyi neden öğrenmediniz diye size kim haddinizi bildirecektir? Kim size sizinle kavga edecektir? Kim size serzenişte bulunacaktır? Öğrenmediğiniz bir şeyi bilemezsiniz. Öğrenmediğinizi de kesinlikle biliyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim en az 10 asırdan beri incelenmiyor. Okullarda öğretilmiyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhu öğretilmiyor. Nasıl müzikal bir şekilde okunabileceği, tecvidli Kur'an-ı Kerim okunması öğretiliyor. Öğretilmediğine göre sizin öğrenmemeniz kadar tabii bir şey olamaz. Biz sizi kınamıyoruz ki. Bilmemeniz ayıp değil. Bilmemeniz sizin suçunuz değil. Sizi hiçbir zaman suçlamıyoruz. Ama bizim üzüldüğümüz şey başka. Eğer siz Kur'an'ı öğrenemezseniz, biz size Kur'an'daki bu hakikatleri öğretemezsek, o zaman siz bu cehenneme doğru giden bu ülkenin halkını kurtaramazsınız. Ve omuzlarında bu dünyadaki en büyük vebal oluşur. Şu anda vebaldesiniz. Çünkü Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Hep söylediğiniz şeyler sizlere ağababalarınızın öğrettiği Kur'an'a ters düşen sözler. Diyorsunuz ki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Amenna saddakna. Gerçekten son peygamber yani nebilerin mührü, nebilerin hatemi, nebiyyin odur. Peygamberlik müessesesi nübüvvet onun da sona ermiştir. Tamam. Bir hakkın doğru bir söz. Peki vahiy onunla kesilmiş midir? Diyorsunuz ki Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Yalan bu. Yanlış. Size bir takım Kur'an'ı bilmeyen insanlar ilim öğretmişler akılları sıra ama öğrettikleri ilim yanlış. Hala inanmıyorsunuz değil mi? Bizim bu ilmi Allah Teala'dan aldığımıza hala inanmıyorsunuz değil mi? Öyleyse nereden biliyoruz bunları? O sizin bilmediğiniz Kur'an hakikatlerini nereden biliyoruz? Siz diyorsunuz ki Allah Teala peygamberlerden başkasına vahyetmez. İşte size kaç tane ayetle şimdi bir defa daha ispat edeceğiz. Allah'ın peygamberlerden başkasına da vahyettiğini. Hanginiz bana havarilerin peygamber olduğunu iddia edebilir? Havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman onlar da iman ettik. Bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havarilere vahyettiğimiz zaman ve iz evhaytu. O zamanki biz vahyettik diyor Allah Teala. İlel havariyine havarilere o zamanki biz vahyettik. Havarilere vahyettiğimiz zaman diye de ifade edilebilir. Öyleyse demek ki havariler peygamber değil ve Allah Teala havarilere vahyediyor. Bu kadarı yetmez mi? İnsan olana, aklı başında olana, körü körüne insanları suçlamaya yönelmeyene yetmez mi bu kadarı? Hayır. Dahasını da söylemek mecburiyetinde hissediyoruz kendimizi. Allah Teala yere, göklere ve dağlara hükmediyor. Allah Teala Zilzal suresinin 5. ayet-i kerimesinde "Ve enne rabbeke ehvaleha." Çünkü Rabbin yere vahyetti diyor Allah Teala.
Ayrıca Allah Teala biz göklere, yere ve dağlara vahyettik ki emaneti yüklenin diye, onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar diyor Allah Teala. Ve emaneti insan yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor. Bu Zilzal 5'te sadece yere vahyettiğini söylüyor. Ama diğer ayette yere, dağlara ve göklere vahyettiğini söylüyor. Peki arıya vahyetmiş mi? Evet, arıya da vahyetmiş. Şimdi bize bir sürü masal anlatacaksınız. Arıya vahyedebilir ama peygamberlerden başkasına vahyetmez diyeceksiniz. Demin söylediklerimizi duymamazlık edemezsiniz. Bunlar hep kasete alınıyor. Bilgisayarın hafızasında birikiyor. Yalan söylemeye çalışmayın lütfen. Kendi kendinizi çok mahcup bir duruma düşürürsünüz. Yalancı hüviyetine girersiniz. Bizim yapmadığımız şeyleri bize mal etmeye kalkmayın lütfen. Allah'ın katında çok şeyler kaybedersiniz. Allah Teala arıya vahyetmiş mi? Nahl suresi 68. ayet-i kerime. Ve evha rabbuke ilen nahli enittehizi minel cibali buyuten ve mineşşeceri ve mimma ya'rişun. Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların yani insanların kurdukları çardaklardan evler yani kovanlar edinmelerini vahyetti diyor. Hayvana vahyedebilir ama insana vahyedemez mi diyorsunuz, vahyetmez mi diyorsunuz? Gerçekten bu kadar ilimden uzak mısınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın ilmini biz sizden öğrenmedik. Sizin okuduğunuz kitapları biz okumadık. Bunları bize Allah öğretti. Hala bizim bir sahtekar olduğumuzu zannediyorsunuz, öyle değil mi? Peki nasıl oluyor da İzmir İlahiyat Fakültesi bütün söylediklerimizin cevabını evet olarak veriyor? Erzurum İlahiyat Fakültesi de öyle. Yalnız sizler mi kaldınız geriye? Her söylediğimizi inkar edecek olan. Yazık etmiyor musunuz kendinize? Şu anda siz insanları cehenneme götürecek olan bir trenin üzerinde onlarla beraber gidiyorsunuz. Onları cennete götürmekle vazifeli olan siz, din öğreticiler, ilahiyatçılar. Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Yoksa Hazreti Musa'nın annesi peygamber miydi? Böyle bir iddianın sahibi olan var mı içinizde? Bakınız ne diyor Allah Teala. Taha 38 ve 39. İz efhayna ila ummike ma yuha. Enik zifihi fit tabuti bak zifihi fil yemmi el yurkihil yemmu bis sahili yehushu aduvun li ve aduvun lehu ve elkaytu aleyke mehabeten minni ve li tusnea ala ayni. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize yani Nil nehrine bırakmasını yani vahyetmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. İz evhayna ila ümmike. Senin ümmine, senin annene evhayna. Biz vahyettik diyor Allah Teala. İz geldiği için etmiştik oluyor. Ma şeyi yuha vahyedilecek olan. Vahyi vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını sonra denize yani Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Yani Firavun Allah'ın da düşmanı, Hazreti Musa'nın da düşmanı. Ve gözümün önünde
yani koruma altında yetiştirilmesi için sana kendimden muhabbet verdim, sevgi verdim diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine de vahyetmiş. Sadece arıya, sadece göklere, dağlara değil, insanlardan havarilere vahyetmiş, açık ve kesin. Zaten bu kadarını söylediğimiz zaman sizin susmanız ve düşünmeniz lazım. Demek ki Allah Teala peygamberlerden başkasına vahyediyormuş. Allah Teala Hazreti Meryem'e vahyetmiş mi? Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini bir başka ayette daha söylüyor Allah Teala. Evvela onu tamamlayalım, sonra Hazreti Meryem'e geçelim. Kasas 7. Ve Musa Aleyhisselam'ın annesine şöyle vahyettik diyor Allah Teala. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını, yani nehre bırakmasını ve sen korkma, masum olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz ve onu mürselinlerden, yani resullerden kılacağız. Hazreti Musa bir nebi resuldü, peygamber resul. Tabii size göre o yanlış bilgileriniz sebebiyle bütün resuller nebidir, öyle değil mi? Ama öyle değil. Bütün nebiler resuldür. Akaidin o beş tane ayağından bir tanesi oturuyor yani. Bütün nebiler gerçekten resuldür. Ama sizler diyorsunuz ki bütün resuller nebidir. Hayır, bütün resuller nebi değildir. Veli resuller vardır. Bir de nebi resuller vardır. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka Allah'ın resulleri var olur. Hazreti Musa'nın annesine bu Kasas suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah Teala gene aynı şekilde vahyettiğini söylüyor. Ve Allah'ın Hazreti Meryem'e vahyetmesi. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 47'de "Kâlet Rabbi enna yekunu li veledun ve lem yesensi yemsesni beşer." Kâle kezalikullahu yahluku ma yeşâu. İza kada emren fe innema yekulu lehu kun feyekun. Hazreti Meryem dedi ki Rabbim, Rabbim, bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olur ki? Allah'a diyor ki ya Rabbi, bana bir erkek dokunmamışken nasıl benim çocuğum olur ki? Allah da ona öyledir, ama Allah dilediği şeyi yaratır buyurdu. Melekler de ona dediler ki bir emrin yerine getirilmesini istediği zaman ona ol der, o da olur. Görülüyor ki Hazreti Meryem Allah'la konuşuyor. Rabbi diyor, Rabbim diyor. Ve ondan cevap alıyor. Bana bir insan dokunmamışken nasıl benim çocuğum olur diyor. Allah da ona diyor ki öyledir diyor. Kezalike, işte öyledir. Kezalike Allah'ı, kezalike Allah'ı. Allah dedi ki öyledir. Ama Allah kezalike, evet, ama Allah'ı yahluku men yeşâ. Allah dilediği şeyi halk eder, yaratır diyor. Meryem suresinin 22, 23, 24, 25, 26. ayetleri Allah Teala ile Hazreti Meryem arasındaki vahyi anlatıyor. Meryem 22. Ve hamelethu entebezet bihi mekanen kasiyya. Böylece ona hamile kaldı. Yani Hazreti İsa'ya. Aslında bir erkekle teması yok. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, uzak bir yere çekildi. Meryem 23. Ve eca ehel mehadu ila cizin nahlet.
Nahle. Kâlet ya leyteni mittu kable haza ve kuntu nesyen mensiyya. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine mecbur etti. Yani sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim. Unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. Yani herkesin onun hiçbir suçu olmadığı halde bir çocuk doğuracağı için onu kötü kadın olmakla suçlayacağından korkuyordu. Ve Meryem 24 Fe nedaha min tahtiha ella tahzeni kat ciale rabbiki tehteki seriyya. O zaman onun yani Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma diye bir nida geldi. Rabbin senin alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve Meryem 25 ve huzzi ileyki bi cizin nahleti tusakit aleyki rutuben ceniyya ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, toplansın. Meryem 26 ve kuli veşrebi ve karri ayna. Fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kuli inni nezertü lirrahmani savmen felen ukallimel yevme insiyya. Artık ye iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Allah Teala diyor bunu. Meryem 26'da Hazreti Meryem'e diyor. Artık ye iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra beşerden bir kimseyi görürsen o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucunu nezrettim. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Peki Allah Teala'nın peygamberlerden sonra hiç kimseye vahiy etmemesi söz konusu diyorsunuz. Ya Hazreti Zekeriya'nın cami halkına vahiy etmesine ne diyorsunuz? Hazreti Zekeriya Allah Teala'nın kendisine 3 gün konuşmama konusunda bir işaret vermesi üzerine gene çıktı kürsüye, minbere ve onlara vahyetti konuşmasını. Diliyle söylemedi ama hepsi Hazreti Zekeriya'nın söylediğini anladılar. Öyleyse Allah-u Teala dilerse bütün insanlara bir insanı bile vahyettiriyor. Bir insanın bile bütün insanlara vahyetmesi söz konusu ama bizim hazretler diyorlar ki hayır, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ydı. Gerçekten bir hakkın doğru bir söz. Nebilerin sonuncusu, mührü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Allah-u Teala asla ve kat'a kimseye vahyetmez. Allah-u Teala da hiç öyle söylemiyor. Peygamberlere vahyederim, peygamberlerden başkasına vahyetmem demiyor. Hatta bir insana, Hazreti Zekeriya'ya başka insanlara vahyetmek yetkisini veriyor ve vahyettiriyor. O kendisine vahyedilenlerin hiçbirisi Resul veya Nebi değildi. Öyleyse bu ilim gururundan ne zaman vazgeçeceksiniz sevgili din adamları? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Dikkat edin, yalnız siz olsanız çok önemli bir konu olmaz bizim için. Bir kısmınız inanır bize, bir kısmınız inanmaz. Ama bizi en çok üzen şey, siz bizi incelemek gereğini görmeden mahkum etmişsiniz. Bu büyük vebal yazar sizin omuzlarınızın üzerine. Eğer bizi suçlayacaksanız, evvela sizlere gönderdiğimiz ihtarları okuyun. Bakalım onca ihtarda bir tek hata bulabilecek misiniz?
O zaman onları bize Allah'ın yazdırdığını öğreneceksiniz. Siz buna da gerek görmüyorsunuz. Yazdıklarımızı incelemek gereği bile duymuyorsunuz. Ve sadece bir tek şeye aklınızı takmışsınız. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Öyleyse buna da vahyetmez. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez mi? Aranızdan bir erkeğe vahyederim diyor Allah Teala. Ne diyorsunuz? Allah Teala'dan başka şeytan da vahyediyor. Şeytan da insanlara vahyediyor. Yahu benim aziz kardeşim, şeytan insanlara vahyeder de Allah vahyetmez mi? Nasıl bu kadar büyük bir hatanın içine düşebiliyorsunuz? Hiç mi incelemek aklınıza gelmiyor Kur'an-ı Kerim'i? O Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı o kitabı benim kendimin yazdığını söylüyorsunuz. Her söylediğiniz yanlış. Bu sizi Allah'ın katında töhmet altında bırakır. Yakın gelecekte siz incelemeyeceksiniz belki o ilim gururunuzla ama 100 kişiden 90'dan fazlası inceleyecek din adamlarının. Hepiniz bizim doğru söylediğimizi teslim edeceksiniz. O günler uzakta değil. Bu Allah'ın bize verdiği bir vazifedir. Ve siz ne yaparsanız yapın, bu olay tahakkuk edecektir. Dünyayı hidayete ulaştıracağız. Siz Allah'ın nurunu söndürmeye çalışsanız da ulaştıracağız, çalışmasanız da ulaştıracağız. Bir şey daha söyleyelim. Siz bize bir şey yapamazsınız. Bize bir fenalık edebileceğinizi zannediyorsanız deneyin. Bunu başaramayacağınızı göreceksiniz. Ha benim zavallı kardeşlerim. Hala anlamıyor musunuz beni? Omuzlarınızda vebal var. Bu 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yürüyor. Ve sizin onlara verdiğiniz yanlış din öğretisi sebebiyle. Kur'an'ı çoktan unutmuşsunuz. İşte söylediklerinizin hepsinin yanlış olduğunu ispat etmedik mi şimdi size? Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez diyorsunuz. Allah havarilere vahyetmemiş mi? Allah Hazreti Musa'nın annesine vahyetmemiş mi? Allah Hazreti Meryem'e vahyetmemiş mi? Peygamber miydi bunlar? Şimdi herhangi birine vahyetmesine giriyoruz Allah-u Teala'nın. Araf 63. Eve acıptüm. Evvela Yunus 2'yi söyleyelim daha güzel. Buradan oraya atlamak daha kolay olur. Yunus 2. Ekâne linnâsi aceben en evhayna ila reculin minhum en enzirin nâse ve beşirillezîne âmenû enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim kâlel kâfirûne inne hâza lesâhirun mübîn. Onlardan bir adama insanları uyarması, âmeni olanları, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Garip mi geldi? Bir adam, herhangi bir adama Allah Teala vahyediyorum diyor. Bugün de bir adama, o adam biziz. Bugünkü adam biziz. Bize Allah Teala vahyediyor. Size garip mi geliyor Allah Teala'nın bize vahyetmesi? Acayip mi geliyor? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle der, muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Hiç indi ilahi gördünüz mü? Görmediniz tabii. Ama biz gördük. Allah Teala bize gösterdi. İnanmazsınız. Bu sizin bileceğiniz şeydir. Ama başka insanların vebalini omuzlarınıza alıyorsunuz. Bizim sizden istediğimiz şey inceleyin, sonra bizi mahkum edin. Bakalım mahkum edebilecek misiniz? İncelediğiniz zaman ilminizin ne kadar cüce kaldığını, güdük kaldığını göreceksiniz. Ve ilimsizliğiniz sebebiyle cidden üzüleceksiniz. İlmi alabileceğiniz yegane kapının da başka bir kapı olmadığını, sadece bu kapı olduğunu göreceksiniz. Yakın gelecekte bu söylediklerimizin hepsi gerçekleşecek. Nasıl şimdiye kadar söylediğimiz her şey gerçekleştiyse,
Bu da gerçekleşecek. Öyleyse onlardan bir adama vahyetmemiz diyor Allah Teala. İşte bu vahyetmenin bir benzerini Allah Teala almış Araf 63'te. Eve acibtum en caikum zikrun min rabbikum ala raculin minkum li yunzirekum ve li tetteku ve lalekum turhamun. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için aranızdan bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? İşte bu zikir Allah'ın bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitap. Ve böylece rahmet olunursunuz diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Eğer ona inanırsanız, ona ait olduğu yere oturtursanız, o zaman anlayacaksınız ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka alternatifiniz yok. Şimdi sizin büyük çoğunluğunuz Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ne kadar cahilce sözler sarf edenler var aranızda biliyor musunuz? Adam kalkmış, profesör olmuş, diyor ki kim namaz kılıyorsa o zaten mutlaka Allah'a ulaşmayı diliyordur. Hadi bakalım buyurun şimdi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Acaba bu sayın profesör de Allah'a ulaşmış mı? Süre 6 ay. 6 ay hiçbir zaman geçmedi şimdiye kadar. İnsanlık tarihi boyunca. Bu sayın profesörün adı Abdullah. Soyadını hatırlayamadık. Ama hatırlayacağız. Bu zavallı, özellikle profesör payesi almış olan zavallılara acıyorum. Nasıl olur bu sevgili kardeşlerim? Bu kadar eçel bir dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa kaldırıp rafa kaldırıp insanların asırlarca yazdığı Kur'an'a ters düşen bilgileri gerçek anlamda bilgi zannedip onunla hüküm veren bu zavallı insanlar. Neymiş? Namaz kılan insanlar, onların hepsi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş. Böyle diyor Hazret. Acaba kendisi Allah'a ulaştılar mı dersiniz? 6 aylık sürenin kim bilir kaç yılı geçti ama hiçbir değişikliğe uğramadı bu insanların. Acaba hangi gök katını gösterdi Allah Teala ona? İnsanlar gerçekten kendilerine zulmediyorlar sevgili kardeşlerim. Böylece rahmet olunursunuzdan Allah Teala'nın muradı o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu önce mürşidine ulaştırır. Kesin. Acaba hangi mürşidine ulaştı? Hangi mürşide ulaştı bu zat? Ondan sonra ancak mürşidine ulaştıktan sonra ruhu ayrılır vücudundan ve Allah'a ulaşır. Ve de fena fillah makamının sahibi olur. Allah'ın zatında ruhu yok olur. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı bu profesörün adı araştırmacı, düşünür, yazar diyor. Profesör olduğunu da iddia ediyor ama burada profesör olduğuna dair bir içerik, bir işaret göremedik. Bu zat söylüyor bunu. Bu zavallı insanlar kendilerini gerçekten alim zannediyorlar sevgili kardeşlerim. İlim Kur'an'dır. Eğer Kur'an'ı siz elinizin tersiyle iterseniz, başka dünyadaki ne kadar kitap varsa hepsini okusanız, hiçbir zaman
Kur'an'ın sizin için öngördüğü bu temel faktörlere sahip olamazsınız. Öyleyse demek ki Allah-u Teala her kavimde insanların arasından birilerine vahyediyor. Bakara suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنْ وَاللّٰهِ اَوْ تَت۪ينَ ayet. كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِسْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Gerçeği bilmeyenler dedi ki Allah bizimle konuşsa ya veya bize de bir ayet gelse ya, bunlar gibi bundan öncekiler de dediklerine benzer şeyler söylediler diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri de ne kadar birbirine benzer. Ayetlerimiz yakine ulaşan bir kavim için ayetlerimizi beyan etmişizdir diyor Allah-u Teala. Yakine ulaşanlar için ayetlerimizi beyan ederiz diyor. Şimdi peygamberlerden başkasına Allah-u Teala ayet indirir mi sualinin birinci cevabı bu Bakara suresinin 118. ayet-i kerimesi. Ama daha kesin bir ayet-i kerime var. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَيَ الَّذ۪ي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنْسَلَهَا مِنْهُ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ وَكَانَ مِنَ الْغَو۪ينَ. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat, ayetlerimizi verdiğimiz kişi diyor. Sonra o ondan ayetlerden yani ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan gavin oldu diyor Allah-u Teala. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları? Allah Teala ayetlerini kendisine ihanet edeceğini bildiği halde o ihanet eden kişiye dahi veriyor. Acaba bir resulüne vermez mi? Ne diyorsunuz sevgili din adamları? Ne zaman aklınızı başınıza toplayacaksınız? Allah Teala peygamberlerden başkasına vahyetmez diyorsunuz. Sanki vahyetmeye yetkili değilmiş gibi. Şeytanın da insanlara vahyettiğinden bahsediyor Allah Teala. Şeytan bütün insanlara vahyedecek de Allah vahyetmeyecek, öyle mi? Enam suresi 121. ayet-i kerime. Ve la tekulu mimma lem yuzker ismullahi aleyhi ve innehu lefisk ve inne şeyatine lehyuhune yuhune ila evliyaihim li yucadilukum ve in etatumuhum innekum le müşrikum. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin diyor Allah Teala. Ve muhakkak ki o fısktır ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeler için dostlarına, yani dostları olan insanlara vahyederler, büyücülere, güdam yapanlara, şeytanın dostu olan herkese. Kimdir şeytanın dostu? Herkes. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. Sakın bizim profesör gibi siz de, affedersiniz profesör değilmiş. Herhalde yazardı burada, araştırmacı, düşünür, yazarmış bu Öz Mansur Efendi. Ve de hakkımızda aman neler yazmış neler, sevsinler. Ve Allah Teala diyor ki ve onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Dikkat edin. Şeytanlar dostlarına vahyederler diyor Allah Teala. Kimdir şeytanın dostları? Gelin bakalım Bakara suresi hangi ayet-i kerime? Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor.
Allahü